0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Genel Sekreter Mark Rutte zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da ittifakta eşit sorumluluk mesajını yineledi. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi çözüm iradesi mutlaka korunmalı sözleriyle değerlendirdi. Müzakere sürecinin zorluklarının farkındayız. Dünyanın beklentisi barışa fırsat tanınmasıdır dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın savaş gölüne dönüşmesini istemediklerini belirtti. Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ifadesini kullandı. Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'in güvenliğine ilişkin işbirliğini yeni aşamaya taşıdı. İmzalanan mutabakatta Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun alanı genişletildi. Böylece enerji hatları, haberleşme kabloları ve deniz altındaki hayati altyapılarda ortak koruma kapsamına alındı. Türkiye ile İngiltere güvenlik ve savunma alanında ortaklığa gitti. İki ülke arasındaki bu yeni ortaklığa dair anlaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İngiltere Başbakanı Starmer Beştepe'de imzaladı. Anlaşmadan sonra yapılan ortak açıklamada iki NATO müttefikinin işbirliklerini kurumsallaştırma yönündeki kararlılığı vurgulandı. Türkiye son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın %56'sı NATO ülkelerine yapıldı. Kilogram başı ihracat değeri ise Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neşe Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. 19 lider eşinin de katılımıyla çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Emine Erdoğan, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalı dedi. ABD Başkanı Donald Trump zirvenin ardından basın açıklaması yaptı. Türkiye'ye F-35 tedariki konusunun gündemlerinde olduğunu söyleyen Trump, F-35 konusunda Erdoğan bize çok yardımcı oldu deme eğilimindeyim. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, Erdoğan gerçekten büyük bir lider. Çok güçlü bir karaktere sahip. Ülkesini bu sayede başarılı bir şekilde yönetiyor. Türkiye gerçekten büyük bir ülke. Askeri açıdan da son derece güçlü dedi. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken sahada tansiyon yeniden yükseliyor. İran medyası çok sayıda kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ek saldırılar düzenleme başladıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti. Zelenska'ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti. Bakan Göktaş, savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bilecik Gölpazarı'nda tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de makilik ve otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor. Kuzey iç ve batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında

0: yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Balkanlara Yolculuk Srebrenica Soykırımı Özel Programı. Temmuz 1995, Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözleri önünde insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen bir soykırım yaşandı. Bosna Hersek'in doğusundaki küçük bir şehir olan Srebrenica'da binlerce Boşnak sistematik biçimde katledildi. Bugün aradan geçen yıllara rağmen Srebrenica yalnızca bir savaş suçu olarak değil, uluslararası toplumun sessizliğinin, adalet arayışının ve kolektif hafızanın en ağır sınavlarından biri olarak anılmaya devam ediyor. Bugün konuklarımızla birlikte Srebrenica'da yaşananları, bu trajedinin tarihsel arka planını, insanlığa bıraktığı dersleri ve unutmamanın neden bir sorumluluk olduğunu konuşacağız. Sevgili dinleyenler, konuklarımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Mustafa Türkeş ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Öncelikle Bosna Savaşı'na giden süreci anlatır mısınız?
2: Evet, Bosna'da yaşanan savaş aslında çok yönlü trajedilerden oluşan bir savaş. Önlenebilir bir savaş ama önlenmedi. Şöyle bakacak olursak, artık Yugoslavya'nın dağılma süreci netleştiği noktada diğer cumhuriyetleri çok hızlı bir şekilde tanıdılar. Halbuki Bosna meselesine gelince tabiri caizse ayak sürdüler. Bunun yarattığı kimi sorunlar vardı. Elbette bunun iç yapıyla da ilgisi vardı. Bosna Hersek içerisindeki Sırplar boykot ettiler vesaire. Dolayısıyla orada da bir sorun yok değil, var ama üstesinden gelinemeyecek bir sorun değildi. Sorunlar yumağı öyle bir şeye dönüştü ki aşağı yukarı 1992 Mart ayından itibaren giderek artan şiddette bir savaş ve bu savaşın getirdiği büyük trajediler. Yani şöyle bir şey yaşandı. Hani düşünün, bir insanın elini kolunu bağlıyorsunuz, ondan sonra git savaş şeyle diyorsunuz, kendini koru diyorsunuz. Böyle bir duruma düşürüldü Bosnalılar. Çünkü ellerindeki karşı koyabilecek silahlanma şeyi henüz yoktu. Bence o dönemde aslında siyasi yapıda da çeşitli sorunlar yaşandı. Biliyorsunuz 1990 yılı seçimlerinde bütün Yugoslavya cumhuriyetlerinde, altı cumhuriyette, aşağı yukarı hepsinde böyle çok aşırı milliyetçilerin iktidara geldiğini söylemek mümkündür. Hepsi de aslında ayrılıkçı şeye tevessül ettiklerini de görmek mümkün. Bütün bunların gerisine gidip 1974 Anayasa Reformu vesaire, 1963 İktisadi Reformu, bunlar hepsi aslında sorunlar yumağının başlangıcıdır. Çünkü buradaki esas olan Tito döneminde kurulan o halkların birlikteliğini öngören ideolojik yapı çalışmaz bir noktaya getirildi. 1990 serbest seçimleriyle de her cumhuriyette yerel milliyetçi güçler iktidara geldi ve bunların her biri adeta merkez kaç kuvveti gibi çalışmaya başladı ve sonuçta bunları bir arada tutacak liberal bir politika üretilemedi. Bu gerçeği bir görmemiz lazım.
0: Evet.
2: Yani 1992 sonrasında da Bosna Hersek özelinde benzer hatayı tekrar ve tekrar yaşattılar. Ama savaş dediğimiz şey burada önlenebilirdi eğer ki doğru düzgün adımlar atılabilmiş olsaydı. Onun yerine nasıl düşündüler? Aslında iki tane önemli sorunsal vardı uluslararası aktörlerin önünde. Biri Irak'taki mesele. Yani Irak'a yaptık.

0: hakları İngiltere Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde diğerlerinin de desteklediği, bence Türkiye'de büyük bir yanlışla destekledi o süreci o dönemde. Bu sürecin getirdiği şey aslında Bosna'ya nasıl yansıdı derseniz, bir başka faktörle birlikte düşünelim. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı bir süreç. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa için bu o iki sorun çok daha öncelikli bir sorun. Dolayısıyla dediler ki Bosna Hersek'te yaşanan savaşı çevreleyelim. O çevrelenmiş alan içinde burada insanlar birbirini tüketsin, yorsun. Yani yaşanan bu oldu maalesef. Halbuki çok daha basit müdahalelerle bu savaşın önüne geçilebilirdi ve
1: Bitirilebilirdi savaş.
0: bitirilebilirdi. Yani bu kadar trajedi yaşanmadan süreç üstesinden
1: Atlatılabilirdi.
0: gelinebilirdi.
1: Evet. Peki savaş sırasında yaşananlar neler? Yani Srebrenica mesela neden kritik bir bölge? Ne dersiniz senin yaşın?
2: Srebrenica büyük Sırbistan yaratmak için Sırplar açısından mutlaka alınması gereken bir bölge. Şimdi savaşın bir dış aktörleri var hocamın dediği gibi. Dış aktörler arasında Almanya'nın Balkanlardaki etki gücü yüksek. İngiltere ve Fransa'nın Almanya'nın artan etkisini dengeleyebilmek adına Milošević'i serbest bırakma, hani birazcık kendi hocam dedi ya, birbirlerini yesinler. Kimin yiyeceği aslında belli olduğu halde Fransa ve İngiltere'nin bu süreçte Güvenlik Konseyi'nde son derece tereddütlü yaklaşması ve hani süreci durduracak bir adım atmaması dış aktörlerin. İçeride Boşnaklar Bosna Hersek'i bir bütün olarak koruyarak ve Hırvatlar da aslında, çünkü hocamın bahsettiği o bir referandum yapılıyor ve bu referandum bugünkü koşullarda bile %63,4 katılım genel olarak kabul edilecek bir katılım. Ve bu %63 katılımın %99'u bağımsız bir Bosna Hersek istiyor ki yine Slovenya ve Hırvatistan bağımsızlığını ilan ettiğinde referandum yapmamasına rağmen bunu hemen tanıyan 12 tane Avrupa üyesi Bosna Hersek ilanı yapmak istediğinde referandum yapmak zorundasın dediler. Ve referandumla da %99 ayrı bir devlet kararı çıkmasına rağmen, hani bu süreç işte boğucu süreç. Peki içeride Sırbistan ne istiyor? Yani her millet kendisi için hani uzun vadeli bir homojen bir devlet arzu ediyor. Sırpların bir arada olacağı büyük bir Sırbistan hayal ediyor. Çünkü hani eski Yugoslavya'yı da Belgrad merkezli de gördükleri için nerede bir Sırp varsa orası Sırbistan'a ait olmalı diye bir mantık var. Srebrenica ise Bosna Hersek ile Sırbistan arasında sınır oluşturan ve hatta Sırbistan içerisindeki Sancak bölgesine son derece yakın olan, Sırbistan Karadağ arasında sonradan Sancak bölgesi bölündü ama orası da Boşnak yerleşkesi olan, hani böyle kadim bir Boşnak yeri olan. Dolayısıyla eğer Srebrenica alınırsa hem Sırbistan ve Karadağ o zamanlar birliktelerdi ve bu savaş sırasında ve savaş suçları işlenirken de Sırbistan ve Karadağ birlikteydi. Daha sonra dava sürecinde Karadağ ayrılmak suretiyle bundan sıyrılmış oldu ama o zaman Sırbistan ve Karadağ diye geçiyordu. Eğer o bölge alınabilirse bütünlüklü bir uzayan bir toprak elde etmiş olacak. Hem de kendi içerisindeki Boşnaklar ile Bosna Hersek içerisindeki Boşnaklar arasındaki bağı kesmiş olacak. O yüzden Srebrenica son derece önemli. Srebrenica zaten o Srebre gümüş demek, gümüş yatakları var. Ama maden yatağı olmasından ziyade stratejik açıdan böyle bir alınabilmesi gereken bir yer. Ve tabii ki Sırplar hocamın ifade ettiği gibi ambar Ambargo uygulandı Bosna Hersek'e ama Sırplara uygulanamadı. Çünkü Sırbistan ve Rusya üzerinden ve Sırbistan üzerinden zaten sürekli olarak mayınlar, tüfekler zaten geliyordu. Ve devrilmiş Yugoslav hükümetinin araçları ve askeri mühimmatı da Sırpların elindeydi. Eşitliksiz bir güç oluşumu vardı. Hı hı. Ve Srebrenica'nın etrafı parça parça parça Sırplar tarafından ele geçirilmişti. Ve Srebrenica ortada kalan bir Sırplar için alınması kesinlikle gerekiyordu. gereken bir yer haline geldi. Bu süreçte Srebrenica güvenli bölge ilan edildi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından, ama Birleşmiş Milletler orayı koruyamadı. Birkaç şey var. Birincisi, sığınmacılar, oraya sığınan nüfus hızlıca arttı. Çevre illerden, ilçelerden,

0: köylerden pek çok Boşnak oraya sığındı. Güvenli bölge diye Birleşmiş Milletler askerleri bizi koruyacak güvencesiyle ve girerken, kamplara girerken ellerindeki çakılar dahil olmak üzere teslim etmek zorunda kaldılar. Ve yoksa Boşnaklar kendilerini aslında savunabilirlerdi. Bu özellikle Srebrenica özelinde bu böyle. Diğer bölgelerde işte biraz daha farklı şeyler de oldu. Yani işte o hani Tuzla'da tecavüz kamplarının, Foça'da tecavüz kamplarının kurulması gibi, Saraybosna kuşatması gibi farklı farklı şeyler yaşanıyor ama Srebrenica özelinde böyle şey kafese toplanmış silahsız masum insanlar düşünün. Bunların Birleşmiş Milletler tarafından korunması gerekiyor. Ama Hollandalı BM Barış Gücü komutanı hani orada da bir açmaz var. Bununlarla ilgili belgeseller ve filmlerde de biz bunu görüyoruz. Hollanda'da böyle bir Hollandalı o işte komutan da bir açmaza giriyor. Çünkü destek istiyor, destek yok. Elinde az bir asker var ve o askerler o belgesellerde de görüyoruz. Bacakları titriyor. Şortlar var ve hani tüysüz oğlan çocukları öyle söyleyeyim. Askerlik yapıyor ama hani onlara masum insanların emanet edilmemesi gerekiyordu bir kere. NATO'dan hava desteği istiyor, bunu alamıyor. Dolayısıyla böyle iç içe geçmiş birden fazla şey var ve burada Birleşmiş Milletler'in ve hocamın da ifade ettiği gibi aslında altında NATO'nun koruma gücünü gösterememesi, soykırımı önleme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu söz konusu oldu.
1: Evet. Sayın Türker, Srebrenica denildiğinde çoğu zaman rakamlar konuşuluyor. Oysa her rakam bir hayat demek aslında. Bize orada yaşanan insani dramdan söz edebilir misiniz?
2: İnsani dramın çok çeşitli boyutları yaşandı orada ama oraya gelmeden kısaca bu Srebrenica diğer şeyler içinde ne ifade ediyor güvenli bölgeler? Biliyorsunuz 1993 yılından itibaren 6 bölgede 6 kent güvenli bölge olarak ilan edildi. Srebrenica bunlardan bir tanesi. Şimdi siz İşi nasıl yaptınız, delege ettiniz? Şimdi şemsiye örgüt Birleşmiş Milletler. Onun altında, çünkü Birleşmiş Milletler'in kendisinin böyle bir ordusu falan yok orada görev alan. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla ki burada bakın ayrıntı şuradadır. Bu bir barış gücü değil oraya gönderilenler. 6. çaptıra, 6. bölüme göre değil, 7. bölüme göre alınan karar. Yani gücü kullanma, barışı inşa etmekle görevli bir güç. Yani siz Srebrenica'yı eğer diğer 6 kent gibi güvenli bölge ilan etmişseniz o 6 kenti korumakla mükellefsiniz. Bu görev Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla NATO'ya verildi. NATO burada bence çok büyük bir hata yaptı. Yani bence NATO ile ilgili insanların tekrar tekrar bu tür şeyleri düşünmesi gerektiği kanısındayım. NATO'nun yaptığı orada hata, işte yalnızca oradaki Hollandalı bir komutanın basit bir hatasıyla sınırlı değil. Şimdi siz yetkilisiniz, 7. bölüme göre karar alınmış, güç kullanma yetkiniz var orada. Ama siz ne yapıyorsunuz? Topluma bir oradaki yaşayan insanlara, sıradan insanlara diyorsunuz ki 6 tane güvenli bölge. O insanlar diyor ki ha, burası güvenli bölge. Dolayısıyla ben o bölgeye giderim. Orada en azından hayatımı kurtarırım diye düşünüyor. Dolayısıyla toplulaşıyor orada nüfus. Bu tam da işte Karadis Mladic diye bilinen Bosna Hersek içerisindeki Sırp Cumhuriyeti. Bakın şunu karıştırılmaması lazım. Bir Sırbistan Cumhuriyeti var. Bir de Bosna Hersek içerisinde Sırp Cumhuriyeti. Aslında Karadis Mladic diye bilinen, bugün şimdi o da değişti ama Dodik'in başında bulunduğu Sırp Cumhuriyeti aslında bütün bu faaliyetleri yürüten ve fiilen eğer bir suçlu aranıyorsa hani doğrudan şeyleri orada 8.300-400 kişiyi katleden grubun başındaki olanlar bunlar. Şimdi eğer böyle ise bunun bir sorumluluğu olması gerekir. Bu sorumluluğu hatalar üzerine hata yapan bence NATO'nun da çok büyük bir sorumluluğu var. Bu kararı alıp

0: Çin'i takip etmeyenlerin de ben suçlu olduğunu düşünüyorum. Yalnızca hani bu işin faili olanlar Sırplar. Ondan hiç şüphe yok.
1: Ama buna izin verenler grupla
0: Evet.
1: var.
0: Yani burada siz eğer bir kenti güvenli kent diye tanımlamışsanız, yani insanlara bakın burada biz sizi koruyacağız demişseniz ve insanlar oraya akın akın gitmişse, ki öyle oldu, nüfus neredeyse iki katına çıktı bir anda, ondan sonra siz toplulaşmış hedef olarak saldırıya geçiyor ve diyorsunuz ki siz kusura bakmayın benim gücüm yetmez onları durdurmaya, işte hava gücü desteği verin. Şu, orada da yanlış yapılanlardan bir tanesi şudur. Literatürde buna çifte anahtar diye geçer. NATO komutanı, Hollandalı NATO komutanı, NATO'ya doğrudan sormak yerine önce kendi ulusal kontak şeyine sorup, o Birleşmiş Milletler'e, Birleşmiş Milletler daha sonra NATO'ya, bunlar hiç gerek yok, sen zaten yetkilisin. Yani sen üzerine düşen görevi yapmamışsın. 30 kişi değil kaç kişi olursa olsun, eğer bir görev sorumluluğu verilmişse onun gidip Karadişle kadeh tokuşturmasına gerek yok. Onun yerine hayatını da feda edip koruyabilme örneğini göstermesi gerekir. NATO bunu yapmadı. Dolayısıyla aslında sorumlulardan bir tanesi NATO. Ama NATO hiçbir zaman bu süreçte yargılanmadı. Birleşmiş Milletler'in ilgili kişileri de bu süreçte sorumluydu. Bunlar da yargılanmadı. Ama ne yaptı? Hollanda kendi ulusal NATO görevlisine ödül verdi. Peki boşlukları nasıl tatmin etmeye çalıştılar? İşte kimi tazminatlar ödeyerek bu sorunu şey yapmaya çalıştılar. Hani bunlar gerçekten çok büyük yanlışlar, hatalar. Yani Srebrenica'da. Sonuçta ne oldu? 8.300-400 kişi katledildi. Halen yani çocuklarının, eşlerinin, aile fertlerinin halen kemiklerini arayan insanlar var. Yani bu çok trajik bir şeydir ve ateş düştüğü yeri yakar.
1: Evet,
0: Yani
1: büyük bir dram yaşandı aslında orada. Peki bu dramlardan sizi etkileyen bir örnek verebilir misiniz? Var mı böyle bir örnek?
0: yaşanan şeylerin hepsi çok etkileyici. Yani düşünün, insanların bir kısmı ormandan Tuzla'ya doğru kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışırken orada işte tetikçiler bir bir bu insanları avlayıp öldürüyor ve bazılarını yaralıyken toplu mezarlara gömüyorlar. Yani hani anlatılması bile gerçekten zor şeyler. Bir kısmı Srebrenica içinde NATO'nun karargahına sığınıyor. Onları işte kadınları, çocukları ayırıyorlar. Erkekleri topluca başka yere götürüp topluca katlediyorlar. Kadınlara tecavüzler çok var. Yani daha sonraki süreçlerde de yaşanan trajediler düşünün. Ya bu yani hani kapitalizme bu anlamda çok ciddi bir tepki göstermek ya durumundayız açıkçası. Çocuklar, İşte o tecavüz edilmiş kadınların çocukları daha sonra porno şeyinde kullanılıyor. Bu çok trajik bir şey. Yani
1: Evet.
0: hani bunun etkileri üzerine yani inanılmaz trajik ve hani insanlıktan çıkaran bir uygulama ve sonuçta ne oldu dersek, ne karar alındı uluslararası hukuk çerçevesinde? Biliyorsun 1993'ten itibaren Bosna Hersek yönetimi Avrupa Adalet Divanı'na başvurdu. Dedi ki burada trajik şeyler yaşanıyor. Bunun bir şekilde yargılanması gerekir diye. Bu süreç daha sonra Srebrenica olayında dahil edildi. Ve en sonunda 2007'de karar çıktı. Bu karara göre evet bu bir soykırımdır ama suçlusu kim sorusuna cevap vermedi. Şimdi burada da bir trajik bir karar. Yani siz hani bunun soykırım olduğunu söylüyorsunuz ki
1: Kabul
0: öyle.
1: ediyorsunuz ama
0: Çünkü
1: isim veremiyorsunuz.
0: bakın burada yani 1948 sözleşmesine göre yani hakikaten soykırım. Niye? Doğrudan bir kesimi yok etmek amacıyla yapılan bir saldırı bu. Hani bundan daha açık bir ifadesi olamaz. Üstelik kimin yaptığı sorusu da açıkçası belli ama orada da ayrıntı şu. Şimdi bakın Karadziç, Mladiç bunlar cezalandırıldı. Yargılandı, cezalandırıldı vesaire. Ama dönüp insan şu soruyu sorduğu zaman Yani insanı hakikaten çileden çıkaracak şeye

0: dönüştürüyor. Yıl 1992 Ağustos ayı Londra'da bir konferans düzenlendi. O konferansa katılımcılarından bir tanesi Ali Ezzet Begoviç'tir, diğeri Milosevic'tir. Bunlar resmi devlet aktörü olarak katıldılar. Tamam. Karadiç'in ne işi vardı orada? Karadiç'i davetsiz olarak gitti ve toplantıya daha sonra aldılar Ağustos ayında. 1992. Londra Konferansı diye bilinir. Yani aslında siz aktör olmayan birisini aktörleştirip daha sonra diyorsunuz ki siz buna biz seni tanımıyoruz. Şimdi savaş suçlusun. Sen bunu demişsen sen de savaş suçlusun. Senin de yargılanman gerekir. Bu tür açmazlar var Srebrenica olayına giden süreçte ve çok sayıda var maalesef. O açıdan yani bu çeşitli yönleriyle irdelenmesi hele hele insani yönüyle gerçekten çok trajik olaylar var.
1: Evet, sohbetimize bir ara vereceğiz, ardından devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyenler, Balkanlara yolculukta bu hafta Srebrenica soykırımını konuşuyoruz. Konuklarımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Uluslararası İlişkiler bölümünden Profesör Doktor Mustafa Türkeş ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşın. Boşnak soykırımının ardından yaşananları biraz da konuşalım. Boşnak soykırımının uluslararası arenada yansımaları için neler söylersiniz Sayın Yaşın?
1: O dönem yani pek çok, mesela Hollywood pek çok film çekti. Bunların bir kısmı birazcık hani tecavüzcüsüne aşık olan kadın figürleri, böyle birazcık hani rayından çıkaran türden şeylerdi, ama pek çok da dürüst şekilde çekilen film oldu. Hala film festivalleri Bosna Hersek'te de devam ediyor. Bu olayla ilgili de gerçekleşiyor. Sinema sektörü birazcık bu acıları gündeme getirdi. Oralarda mesela gerçekten savaş notları olarak gazetelerde zaten yayınlanmış olan bazı şeyleri gördük. Yani mesela işte Sırpların gelmekte olduğunu görüyor ama bir müdahalede bulunmuyor. İşte Amerikan uçağı, buna benzer şeyler. Bir şeyleri keşfediyorlar ama müdahalede bulunmuyorlar. Onun haricinde tabii ki işte Bosna Hersek'in bağımsızlığının tanınması süreci var. Bütün bunların hepsi bittiğinde, ama normal bir devlet gibi ortaya çıkamıyor. Bir uluslararası anlaşma ile ortaya çıkıyor. İşte Dayton Barış Anlaşması ile ortaya çıkıyor ve bunun içerisinde hani hem Slobodan Milošević'i yargılıyorsun, ama onun da imzasının olduğu bir anlaşmaya üzerine kurulmuş bir devlet ortaya çıkıyor. Bu devlet yapısına işte etnik veto hakkı getiriliyor. Karma karışık bir devlet yapısı ortaya çıkıyor. Ülkede Milli Eğitim Bakanı, mesela 11 tane Milli Eğitim Bakanı'nın olduğu, 11 tane İçişleri Bakanı'nın olduğu, dolayısıyla sürdürülebilir, yönetilebilir olmayan bir devlet yapısı ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bu federasyonu işte bir tarafına adı Sırp Cumhuriyeti olan bir yapı var olduğu için, hani sürekli olarak ayrılmak isteyen ve bunun üzerinden politika yapan ve işte dünyada da etki göstermek isteyen çeşitli ülkeler için malzeme sağlayan ve karşılıklı hani buradan faydalanan bir yapı ortaya çıkıyor. Bir taraftan da bir yüksek temsilcilik oluşturuluyor uluslararası toplum adına, bir nevi süper vali gibi, ama hani son zamanlara kadar aslında o yetkileri doğru düzgün hiç kullanmıyor. Çünkü aslında Sırp Cumhuriyeti'nin o ayrılıkçı ve aşırı milliyetçi, hatta arsız milliyetçi olarak da tanımlanırdı mesela Dodik gazetelerde de. Yani onun görevden alma yetkisi var olmasına rağmen bunu yapmayan. İşte diğer taraftan 2007'de Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı var. Soykırım olarak tanınıyor ama sadece Srebrenica'da yaşanana soykırım diyor. Halbuki İşte 10 kilometre ötesine de aynı şey yaşanmış olmasına rağmen, ülkenin tamamında neredeyse birebir aynı şeyler yaşanmış olmasına rağmen, hani oralar için soykırım kararı çıkmıyor. Mesela bu da enteresan, çünkü hani mağdur tanımları, tamam herkes mağdur, ama bu Potiçari'ye gömülenler soykırım kurbanı. İşte birazcık ileride ölmüş, hayatını kaybetmiş, yine bir toplu mezardan çıkmış, yine kemikleri farklı farklı mezarlara tekrar tekrar taşındığı için soykırımın izini kapatmak adına farklı farklı mezarlardan çıkmış bir kişi var, ama o soykırım kurbanı olmuyor. Belki işte etnik temizlik kurbanı oluyor, savaş kurbanı oluyor, ama soykırım o adı verilmemiş oluyor. Bunlar yaşandı. Bugün de bir taraftan işte Sırbistan'ın hani Balkanlarda işte Avrupa Birliği'ne taraf olacak mı, olmayacak mı? Avrupa Birliği genişlemesinin bir parçası olacak mı, olmayacak mı? Yoksa işte Rusya ile bağını ne kadar sürdürmeye devam edecek? Diğer taraftan Bosna Hersek içerisindeki Sırp Cumhuriyeti dediğimiz yapıyla hani Sırbistan onları ne kadar cesaretlendirecek, ne kadar cesaretlendirmeyecek, ne kadar önünü kesecek? Hani bu kaotik durum aslında böyle devam ediyor. Bir tarafta tabii ki Kosova meselesi de var. Ama böyle bir yapı devam ediyor. O savaş bu anlamda bitmiş değil. Çünkü sorumlular cezalandırılmadı. Yani birkaç kişinin cezalandırılmış olması, önde gelen isimlerin cezalandırılmış olması, mesela bütün tecavüzcüler cezalandırılmadı ya da bu toplu mezar kazmakla görevlendirilmiş

0: iş makinalarını kullananlar da bu suçun bir parçası. Hani bırakın işte Birleşmiş Milletler, NATO görevlileri zaten hani önleme yükümlülüğü onlara aitti. Onlar zaten herhangi bir şekilde yargılanmadılar bile. Ama içeride gerçek anlamda bir yargılama gerçekleşmedi. O yüzden adaletin yerini bulmadığı duygusu hep ağır bastı. Bugün de aynı şey mesela İsrail üzerinden devam ediyor. Yine insanlar tekrar aynı duygu iklimini yaşıyorlar. Demek ki bir şeyler doğru yapılamıyor. Bir toplu bir tepki, toplu bir cezalandırma, gerçek bir duruş sergilenemediği için tekrar ediyor her şey.
1: Evet, Sayın Türkeş, Srebrenica'yı ve aslında o dönemde Bosna'nın tamamında yaşananları unutmamak neden sadece Bosna halkı için değil, bütün insanlık için önemli?
2: Şimdi unutmamak önemli, fakat burada yaşanan şeyler üzerinden gelecek inşa etmek de aslında bu da sorunlu. Şimdi literatür bize diyor ki aslında bu tür yaşanan trajedilerin üzerinden iki jenerasyon geçtikten sonra taraflar belki bir araya gelip birbirini affetme ya da birbirini yaptığı şeyi affetmeyecek belki, ama hani yine de bir birlikte yaşama imkanının ancak iki jenerasyon sonra ortaya çıkabileceğini söylüyor. Halbuki baktığımız zaman nasıl bir strateji izlediler? İster Avrupalılar olsun, ister Amerikalılar olsun. Dediler ki burada işte biz rasyonel düşünelim, ne yapalım? Sırpları, Hırvatları, Boşnakları bir araya getirelim. Bunlara kredi, hatta böyle çok hibe niteliğinde bir takım şeyler sunalım. Bu üçü bir araya gelsin, ortak şirket kursun. Böylece yeniden birlikte yaşamaya başlasın. Şimdi bu tuhaf bir yaklaşım. Yani siz her bir şeyi böyle maddi şey üzerinden analiz etmeye kalkarsanız sorunu çözmek için, ve de ya ateş düştüğü yeri yakar. Yani insanların eğer doğrudan aile ferdini kaybetmişse, bunlar için şirket kurmak, iş dünyasına dönmek bilmem ne, bunlar birinci, ikinci, üçüncü olamaz. Çok daha ötesinde, gerilerde kalan bir nedenselliktir. Ama yani maalesef Batı bunu böyle tasarladı. Ve ama fiilen yaşanan ne? Halen aileler gidip her yıl 11 Temmuz'da, ki yaklaşık 10 gün içerisinde yaşanan bir şeydir bu. Ve 10 günde 8 bin insanın, 8-9 bin insanın nasıl katledildiğini bütün dünyaya göstermeye çalışıyor. Buna en azından, en hafifinden saygı duymak gerekir. Yani bu yapılan işleme, doğrusunu isterseniz ben kişisel olarak hani büyük bir gayretle bu işi yapmaya çalışıyorlar. Yerel düzlemde, belediye düzleminde bir sürü hatalar yapıldı mı? Yapıldı. Yani Srebrenica Belediyesi şu anda kimde derseniz, hem uluslararası aktörlerin hem oradaki yerel yöneticilerin yaptığı çok sayıda yanlışlar var. Şimdi savaş sırasında sizi zorla bir yerden bir yere göndermişler. Orada hayatınızı kurmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra siz diyorsunuz size aylık bağlayacağım. Siz tekrar gidin, savaş öncesinde nerede yaşamışsanız oraya dönün. İnsanlar dönemiyor. Olmuyor. Yani bu yalnızca sizin sağlayacağınız bir evle, ki Avrupa Birliği bu tür şeyde çok büyük hatalar yaptı. Biz size ev sağlarız, ev sallayınca her şey bitiyormuş gibi. Bu insanların işi ne olacak? Yaşam garantisi ne olacak? Güvenlikleri ne olacak? Bütün bu soruların cevabını vermeden yeniden bir yaşam inşa etmek hiç kolay değil. Onun için Srebrenica'da aslında nüfus çok ciddi düzeyde değişti. Savaş öncesindeki Müslüman Boşnak nüfusu neredeyse eridi. Ama insanlar halen o katliama karşı bir protesto geleneğini sürdürüyor, ki bence bu önemli bir, yani bütün dünyaya verdiği mesaj çok önemli bir şey.
1: Sayın Yaşın, katliamdan sonra yakınlarını arayan insanlardan bahsettiniz. Yakınlarını arayan anneler var. Annelerin mücadelesi bugün neden hala çok önemli sizce?
0: Srebrenica anneleri, o zaten hani bir kere olsun oradaki anma törenlerine katılsa insanlar yüreklerine işliyor. Çünkü hani o annelerin gözlerinde böyle hiç kin yok, nefret yok. Böyle bir teslimiyet hali var ve bütün akrabalarını, hani sadece çocuklarını değil, eşlerini

0: eşini, dayısını, babasını, erkek kardeşini hayatı boyunca tanıdığı bütün erkekler o birkaç günde, bir iki günde öldürülmüş. Tamamen öyle kalmış yani, hani ve hayatının tek umudu işte özellikle çocuğumun kemiği bulunur mu? Çünkü bütün vücudunun bulunması zaten imkansız. Birden farklı mezara, farklı zamanlarda tekrar tekrar bedenler taşındığı için dağılmış. Bulunur da DNA testiyle hani benim oğlum olduğu tespit edilir. Ben de hani normalde anneler çocuklarının mürüvvetini görmek ister ya, okuduğunu, üniversiteyi bitirdin. Bu anneler işte çocuklarının o beden parçalarının bulunup da yani bir mezarının olduğunu bilmeyi istiyorlar. Ve bu her şeyini, ama her şeyini tanıdığı, hayatını tanıdığı, komşusu da dahil, bakkalı da dahil, her bütün erkekleri işte orada kaybetmiş olan bir insanın gideceği hiçbir yer yok. Onlar bu Potiçar'daki mezarlığın çevresinde oturuyorlar sadece. Yani hani çünkü gidecek bir şey yok, yapacak bir şey yok, yeniden devam edeceği bir hayatı yok, ölemiyor, gidemiyor, orada kalıyor ve ama hani böyle bir tamamen hani böyle bir hani pasif bir şey de değil. Çünkü Hollanda'da da dava açtılar. Hollanda'nın sorumluluğunun belirlenmesi için, Birleşmiş Milletler'in sorumluluğunun belirlenmesi için dava açmak istediler. O dava gerçekleşmedi ama mesela Hollanda Yüksek Mahkemesi bu Hollandalı askerlerin 2019'da şey oldu bu, kısmen sorumlu buldu, ama kısmen dediği %10. %10 diye bir şey. O da kim için? Sadece Potiçari içerisinde olup da teslim edilen 350 Boşnak erkek için. Tabii erkek dediğimde hani böyle bir 20'li 30 yaşlar aklına gelmesin. Bu 12 yaşından yukarı olan herkesi, erkek olan herkesi şey Sırplar öldürdüler. Ve tabii ki hani üst yaş sınırı yok. Yani 70 yaşında da olsa, 80 yaşında da olsa yarın öbür gün intikam alır diye hepsi öldürdü. Yani bir soyu tamamen yok etme amaçlı bir şeydi. Ve Srebrenica anneleri de bunların bir sembolü. Şeyle de, Sırbistan'la da karşılığı var. Onu da söylemek lazım. Çünkü bu 15. yılındaydı galiba. Yine bu Potiçari'deydim. Onlar da gelmişlerdi. Kara giyen kadınlar, böyle bir ismi var. Onlar bu boşnakların acılarını paylaşan ve bu yaşananın yani suç olduğunu, soykırım olduğunu kabul eden, kendi çocukları da bir şekilde hani bu söylemlerle, çünkü hani Srebrenica olayı aslında bize şunu gösteriyor. Hani olmaz demeyeceksin. Seni bir gün koşullar adi bir katil haline getirebilir. Ve seni bir gün aynı zamanda dün başını okşayan öğretmenin tecavüz ettiği küçük bir çocuk haline de getirebilir. Yani kimin, insanın, hani insanın o çiğliğini görüyoruz. Yani bir gün senin içinden bir canavar çıkabilir ya da işte bir hani o masumiyetin en büyük zirvesi çıkabilir. Dolayısıyla onlar da çocuklarını aslına bakarsak bu iğrençliğe kaptırmışlar. Bu suça gitmiş. Dolayısıyla Srebrenica anneleri gibi onların yasını paylaşan Sırp anneler de var. Onlar da mezarlığa geliyorlar ve yine enteresan gözlemliyorsunuz ki gelene kucak açıyor Boşnaklar. Yani acısını paylaşmaya gelene kucak açıyor ve bu bir Sırpmış, onun çocuğu benim bütün sülalemi öldürmüş demiyor. Hani ona da yer açıyor. Orada yas tutma yerinde ona da bir yer açıyor. Dolayısıyla Srebrenica anneleri çok büyük sembol oldu. Yani orada hani gözlerinde kin ve nefret olmayan, intikam duygusu olmayan, ki tanıştığım hiçbir Boşnak'ta ben bunu görmedim. Hani o gözlerine sonsuz bir huzur ve teslimiyet duygusu olan insanlar. Evet.
1: Bir başka sembol de mavi kelebekler. Mavi kelebeklerin Srebrenica soykırımının sembolü olması neyi anlatıyor?
0: Şimdi mavi kelebekler daha önce Güney Amerika'da da böyle işte soykırım yapılmış topraklar üzerinde görüldüğü için böyle bir bağla hakkında böyle bir bağlantı kurulmuş. Artemis denilen bir bitki var. Böyle sarı sarı çiçekleri olan yabani Artemis. Bu toplu mezarlar var ya ve çok fazla kazılıyor. Binlerce kişi oradan oraya atılıyor. Dolayısıyla toprağın yapısı değişiyor. Toprağın yapısı değişince deniliyor ki bu yeni

0: Endemik bir bitki olan bu yabani ertemisler burada çıkıyor ve sadece bununla beslenen bir tür var, mavi kelebekler. Dolayısıyla bu toplu mezarları bulmak büyük bir işti. Çünkü işte yani her tepelik gözüken şeyin altı toplu mezar çıkmıyor. Kelebeklerin yoğunlaştığı yerlerde gidiyorlar, oralarda kazı yapıyorlar ve bir anlamda hani o kelebekler de işte birazcık hafıza işlevi görüyor ya da toprak suçu kusuyor diyelim. Bu şekilde kusuyor ve mavi kelebekler o toplu mezarların bulunmasında araştırmacılara faydalı oldu deniliyor.
1: Savaşın son döneminde ortaya çıkan korkunç bir yüzü daha var. Bosna Savaşı sırasında zengin Avrupalı silah meraklılarının Sırp keskin nişancılarına büyük paralar ödeyerek Saraybosna'daki savunmasız sivilleri hedef aldığı yönündeki iddialar ve bununla ilgili soruşturmalar konusunda neler söylersiniz peki?
0: Şimdi bu konu İtalyan bir gazeteci var. O aslında bunu yazdı. Aslında şöyle 2022'de bu dava açılıyor. Tabii ki bir Miran Zipon de bir belgesel çekiyor. Tanıkları da dinleyerek onların ifadeleri var. Ama aslında 90'lı yıllarda Saraybosna'da çıkan gazetelerde 92'de 95'te çünkü Saraybosna kuşatması çok uzun bir süre sürüyor. 5 Nisan'da başlıyor 29 Şubat'a kadar 96'ya kadar böyle devam eden bir kuşatma süreci var. Böyle 4000 gün falan diye ve o zaman da gazetelerde yer alıyor. Mesela şunu söylüyorlar: hafta sonu silahçıları gelecek diye biz uyarıldık ya da Sırplar da söylüyor. Dolayısıyla iki tarafta da var. Hem Boşnaklar da var bu bilgi. Hani hafta sonu dışarı çıkmayın çünkü başka avcılar geliyor diye Sırplardan. Çünkü bir de bazı insanlar biliyorsunuz akrabaydı yani bu savaş yaşanırken. Hani birisi bir Sırpla bir Boşnak da evlendiği için birbirlerine böyle uyarı da yapacak. Bir yan yana yaşayan, birlikte yaşayan insanlardı. Sırplarda da var bu bilgi, Boşnaklarda da. Ve 90'ların hani o kuşatma devam ederken var olan bir bilgi. Bugün İtalya bu anlamda hani temiz eller operasyonu da vardı zaten zamanında. Buna giriştiğini görüyoruz. Bir dava açıldı. Yani 5 kişi hakkında bunların kimlikleri açıklanmıyor ama mesela bir tanesi Milano'da estetik cerrahi kliniği bulunan bir adam diye böyle bir biliyoruz. Belli bir yerden gezi düzenleniyor. Arabalara biniyorlar. Bu kişilerin hiç değilse şöyle hani bazı şeyler böyle ne kadar doğru ne kadar yanlış belli değil ama savaş alanını görmek için gezmeye gelenler var. Ama şu an yapılan bu çok yeni Haziran ayında bir aramada o susturucu evinde bulunmuş. Bu keskin nişancı tüfeği olan bir tür de onunla fotoğrafları bulunmuş. Bir de zaten şeyi biliyoruz. Karaciç'le Bosna şeyle yine Saraybosna'ya gelmiş bir Rus bir yazar var. Araştırmacı bir yazar. Adı da Edward Limanov. Onun bir videosu var. Ben dün de yayından önce şöyle bir baktığımda tekrar gördüm bunu. Karaciç'le beraber hani oraları dolaşıyor. Rus milliyetçi. Onun savaş hakkında bilgi alıyor. Ve sonra makinalı tüfeğin başına geçiyor ve orası Saraybosna ve görüyorsunuz zaten o kuşatmanın yapıldığı yer. Makinalı tüfekle tarama yapıyor. Hani hedefi vurabilmiş midir, vuramamış mıdır, amacına ulaşmış mıdır, ulaşmamış onu bilmiyorum ama mesela bununla ilgili bir video var. Bu İtalya'dan ve Avusturya'da da iki kişi yeni yargılanmaya başlandı. Bu kişilerin para ödeyerek Sırplara para ödeyerek orada nişancılık talimi mi yapıyorlar nedir? Küçük çocuk vurursa daha fazla para ödüyor. Vuran kişi zengin olan bunlar ya. Kadın vurmak ikinci derecede para getiren bir şey. Hani yaşlıları vurmak ise daha basit çünkü kaçamıyorlar, tam kaçamıyorlar. Hareketli hedefi vurma konusunda bununla ilgili bir turizm olayının gerçekleştiği böyle bir şey bu nereye çıkar ama Avrupa ülkelerinden deniliyor ama bana kalırsa şimdi şu Rus milliyetçi yazarın Amerika'dan da vardır diye düşünüyorum. Bu çok garip bir şey yani hani biz dünya ne yapıyordu bu sırada diyoruz ya da siyasetçileri suçluyoruz mesela yani Jacques Chirac mesela şey diyor ne yani Avrupa'nın ortasında Müslüman bir devlete izin mi vereceğiz diyor yani şimdi ama başka insanlar da var yani hiç adı geçmeyen oraya hani zevk için sanki hani Afrika'da tura çıkmış Safariye gitmiş gibi. Zaten adı Sarayova Safarisi diye geçiyor. Böyle bir absürt bir durum var. Eğer bu da aydınlanabilirse iyi olacak. Belgeler toplanıyor. Ama bakalım.
2: Bence tam bu noktada bir de toparlama adına şunu söylemek anlamlı olur mu diye düşünüyorum. Şimdi bir durum tespiti yapacak olursak, Srebrenica'da yaşananlar çok büyük trajediler ama bunun yanında yaşanan başka bir sürü şey de söz konusu. Hukuki duruma baktığımız zaman ne dersek, işte 1993'ten başlayan bir yargı sistemine başvuru, mahkemeye başvuru, iki tane farklı şey çalıştı. Bir Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesi, bu aşağı yukarı tamamlandı. Orada da yine soru işaretleri yok değil, var. Yani siz Milosevic'i hapse atıyorsunuz, hem de yani gidiyor istihbarat örgütleri Belgrad'dan, hapishaneden alıyor, Lahey'e götürüyor. Daha sonra bunun kararını alanları da suikastla öldürdüler. Böyle tuhaflıklar da yaşandı. 24 saat gözetim altında olan birisinin ölmesine izin veriyorlar. Şimdi bu da bir tuhaflık. Yani Milosevic öyle öldü. Eğer siz yargılayacaksanız onu sağ tutmanız lazım. Ama onun ölmesine müsaade edildi. Niye? Bazı şeyleri kapatmak için muhtemelen.
0: Evet.
2: Şimdi bu tür şeylerin de yeniden açılmasını gerekli kılan bir durum var aslında. Yani buradan söylemeye çalıştığım şu. 93'ten itibaren başlayan yani mahkeme süreci 2007'de bir noktaya geliyor. Orada diyor ki işte bu soykırımdır ama kim olduğu, kim yapmıştır sorusuna cevap vermeyen bir şey. Buna karşı Boşnaklar yeniden bir mahkeme süreci başlatmak istiyor. O 10 yılı kaçırdılar. Yani kim ne yaptı sorusunu bir tarafa bırakıyorum şimdilik. Ama 2017'de 10 yıl dolduğu için ancak ve ancak yeniden bir mahkeme başlatılırsa olabilir. Bunu da işte biraz önce Gözde Hoca'nın verdiği örnekleri de içine alan yeni bir mahkeme süreci başlatılabilir. Başlatılması anlamlı olur çünkü eğer siz gerçekten Srebrenica'da yaşanan şeyi bir insanlık suçu, bir soykırım diye tanımlıyorsanız bunun gereğini yapmanız gerekir. Bunun gereği ille de birisini suçlamak adına değil, bütün dünyaya bakın bu böyle bir işlemin yapılması ve buna göz yumulması trajik, yanlış bir suçtur mesajını vermek için. Yani ki Boşnaklar bu anlamda bence bölgenin en masum insanları diyebiliriz. Ve bence bunu hak ediyorlar. Yani yeniden bir mahkeme sürecinin açılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da yani Bosna yönetiminin üzerine düşen bir sorumluluk diye düşünüyorum.
1: Evet, süremizin sonuna geldik. Size çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür
1: Ağzınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Sevgili dinleyenler, konuklarımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden Profesör Doktor Mustafa Türkeş ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden Doktor Gözde Kılıç Yaşındı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2024 yılında 11 Temmuz gününü Srebrenica soykırımını Uluslararası Düşünme ve Alma Günü olarak kabul etti. Soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenlerle anılıyor. Benzer acıların bir daha hiç yaşanmamasını diliyoruz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluk.

kadromuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Guterres yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizlere Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Yolculuğunu Moda Vakfı programına hoş geldiniz. Moda süremiz 60 dakikadır. Yayınımızı dinlerken dertlerinizi bırakmayın.

0: Dinleyenleri işte biz geldik, buradayız, yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz diyoruz programımıza.
1: Hoş geldiniz mola vaktine.
0: Abdullah.
1: Nilgün.
0: Şimdi sana lise yıllarına dön desem.
1: Hadi döneyim.
0: Aşık olduğun bir zamana git.
1: Gidemem.
0: Neden?
1: Eşim kızar, ben de eşimden önceki kayıtlar silinmiş durumda.
0: Aa, bak bunu takdir ettim şimdi. O zaman eşinle ilk tanıştığınız böyle kalbinin pıt pıt attığı zamanlara git.
1: İlla bir yere gideceğim yani.
0: Evet.
1: Hadi gittim, tamam.
0: Eşinle tartışıp küstüğünüz günlere dön.
1: Yani tartışmadık, çok da küsmedik.
0: Tamam, senin olmamış olabilir ama eşin sana kırılmıştır. Onun seninle konuşmadığın zamanlara dön.
1: O da kırılmadı Nilgün, çünkü biz sorunlarımızı konuşarak tatlı tatlı çözebilen bir çiftiz.
0: Aman Abdullah, seninle de hiç muhabbet edilmiyor yani. Sen niye böylesin acaba?
1: Nasılım acaba? Nasılım?
0: Hep normal dışı davranıyorsun. Bir yere gelmeye çalışıyorum, normal cevap versen hedefime ulaşacağım. Ama senin yüzünden ulaşamıyorum hedefime.
1: Senin normalin herhalde. İçinde kaos olacak, sitem olacak,
0: yok.
1: Bir çalkantı olacak.
0: Ama yani küserim tabii ki.
1: Sonra sen onun üzerine konuşacaksın ve buna normal diyeceğiz.
0: Tabii.
1: Bir çift olarak biz karşılıklı konuşuyoruz, çözüyoruz, normal değil.
0: Ama iyi de bir kırgınlık, bir küskünlük olabilir canım, olsun yani.
1: Tamam peki. Bundan sonraki eşimle yaşayacağım süreçte kırgınlıklarım ve küskünlüklerim olacak. Bunu da bu programa yansıtacağım inşallah.
0: Hayır, programa yansıtma. Bugün için bir şey yapacağız ondan.
1: Ha, tamam. Yani senin için eşimle küsmüşüm. Böyle bir zaman varmış gibi davranayım. Ne diyeyim ya şimdi? Bulamadım
0: tamam.
1: Hayatım.
0: Şimdi küsmüşsünüz. Eşin senin hiçbir mesajına karşılık vermiyor. Seninle konuşmuyor. Bak bizim oldu mesela. Sen bunları bana sorsan ben cevap verirdim.
1: Ama ben sizin aile ilişkinizi niye merak edeyim ki? Bu mu normal?
0: Hayır, değil. Şimdi sen elemlere, kederlere gark olmuşsun.
1: Ben elemlere, gark olmuşum. Evet.
0: Acaba sonumuz ne olacak? Benim hakkımda ne düşünüyor? Hala beni seviyor mu diye merak ediyorsun.
1: Ben çok elemliyim. Eşim ne

0: ama.
1: Evet, bak
0: Ha.
1: güzel. Böyle bir durumda ne yaparsın?
0: Ne yapacağım? Konuşup kendimi anlatmanın yollarını ararım diye
1: Of
0: düşünüyorum.
1: Abdullah, konuşulmuyor seninle.
0: Yaşayıp görürüm, başka ne yapabilirim bilmiyorum ki gerçekten.
1: Şarkılardan fal tutabilirsin mesela.
0: Ne ilgisi var bunun şimdi?
1: Merak ediyorsun ya, sonumuz ne olacak, benim hakkımda ne düşünüyor
0: Ben
1: diye.
0: merak ediyorum ve şarkılardan da fal tutuyorum
1: Evet,
0: ben.
1: evet, evet.
0: Gerçekten mi? Daha devamı çok
1: İşte
0: merak ettim.
1: şarkılardan fal tutarsın ve sana çıkan şarkıdan mesaj alırsın.
0: Mesaj alacağım. Nasıl olacak bu?
1: Şöyle diyeceksin: sıradaki şarkı benim olsun, benimki bana söylesin ve o şarkının sözlerinden anlam çıkaracaksın. Seni seviyor mu, sevmiyor mu, kızgın mı, kırgın mı anlayacaksın. Yani o şarkının sözlerine sanki eşin sana söylüyor gibi algılayacaksın.
0: Şöyle bir şarkı çıkarsa, elalarını Allah versin gibi beddua içerikli bir şarkı.
1: Yok, korkma. Biz TRT olarak böyle beddualı şarkıları çalmıyoruz.
0: Peki, Honki Ponki Torino çıktı.
1: Demek ki kafası karışık. Ne hissettiğini o da bilmiyor diyeceksin.
0: Mustafa Topaloğlu'ndan Geri Zekalı Sevgilim çıktı
1: E,
0: mesela.
1: dönüp kendine bir bakacaksın o zaman. Acaba ben aptalca ne yaptım diye.
0: Tuti Mucize-i Guyem, Ne Desem Laf Değil şarkısı çıktı mesela. Daha sözlerini bile anlayamadığım bir şarkı.
1: Nasıl anlamazsın?
0: Ya da
1: Tuti
0: vücut ikliminin sultanı
1: sultanı
0: sensin.
1: sensin.
0: Ne diyeceğim? Yani ne çıkartacağım
1: Şimdi
0: bundan?
1: Tuti ne demek?
0: Bilmiyorum.
1: Papağan demek. Mucizeyi
0: Ay,
1: biliyorsun.
0: biliyoruz onu.
1: Lafı da biliyorsun, Guyemse söylemek.
0: Evet.
1: Mucize gibi sözler söyleyen bir papağanım. Dediklerim sıradan laf değildir diyor.
0: Yani şimdi bu şarkı çıktı. Ben bundan ne anlayacağım?
1: Ama sen beni hiç
0: Hangi sorunu
1: dinlemiyorsun
0: çözecek bu?
1: galiba. Ben mucize gibi laflar söylüyorum ama sen hiç farkında değilsin demek oluyor tüm bunlar.
0: Peki o şimdi asker şarkısı çıktı diyelim.
1: Fazla disiplinli olduğundan sıkılmış olabilir bence.
0: Estargon kalası çıktı mesela.
1: Durum kötü. Sana savaş ilan etmiş.
0: Bekar gezelim şarkısı çıktı.
1: Oo, işte o çok kötü. Seni silmiş, seninle evlenmeyecek ya da evliliğini bitirmek istiyor demek.
0: Yani şöyle söyleyecektim,
1: Ya
0: biz
1: da
0: zaten evlendik diyecektim ama
1: biraz
0: evet.
1: ara verelim demek.
0: Peki ben merak ediyorum, sen bu saçma sözlü pek çok şarkıdan fal tutar mıydın?
1: Aa, ben hala tutarım. Sıradaki şarkı benim olsun derim mesela.
0: Niye?
1: Alışkanlık. Zamanında şarkılardan çok fal tutmuştum ben.
0: Peki sen bu şarkılardan ciddi ciddi mesajlar aldın mı?
1: Hatırlamıyorum. Çünkü bunlar zaten insanın o anki sıkıntısına biraz ilaç olsun diye ortaya çıkan şeyler.
0: Bence çok anlamsız ya Nilgün.
1: Sen anlamsız bulabilirsin ama bu şarkılardan fal tutmanın kökeni antik çağlara kadar dayanıyor Abdullah Bey. Yani senin anlamsız bulduğunu insanlar hep anlamlı bulmuş.
0: Çok merak ettim. Antik çağda radyo mu varmış? O zaman fal tutmuşlar.
1: Radyo olsa radyodan fal tutarlardı ama o zaman başka bir yol
0: Ne
1: bulmuşlar.
0: yapmışlar? Sokaktan geçen çalgıcıdan mı şarkı istemişler? Ya da onun çaldığı şarkı. Bak birazdan sana bu akordiyon çalan adam bir şarkı çalacak. Onu sana
1: Hayır,
0: mesaj
1: hayır.
0: olarak ileteceğim mi
1: Hayır,
0: demişler?
1: hayır. Antik Yunan'da insanlar bazen Homeros'un dizelerine rastgele açıp bugünüm nasıl geçecek diye kendilerince yorum yaparlarmış.
0: Tardan fal tuttum.
1: Buna da rapsodomansi denirmiş.
0: Oo, ne
1: Yani
0: kadar afilli bir adı varmış. Bir daha
1: şiirle fal
0: söyle.
1: bakma. Rapsodomansi.
0: Vay be. Şiirle fal bakma.
1: Evet.
0: Yani şarkı yok, şiir var bu
1: Şiir var.
0: kimsenin.
1: Rastgele bir satır açılır. Çıkan sözün anlamı Tanrı'nın mesajı sayılırmış.
0: Bir de Tanrı'yı kattılar işin içine. Tamam, çok anlamlı oldu şimdi. Evet.
1: 14. yüzyıldan itibaren İran'da Hafız-ı Şirazi'nin divanı fal kitabı gibi kullanılmaya başlanmış. İnsanlar dileğini tutar, divanı rastgele açar, çıkan beyitleri yorumlarlarmış. Sonra bu gelenek Osmanlı'ya geçmiş. İstanbul'da 18. yüzyılda kahvehanelerde falı hafız bakanlar ortaya çıkmış. Saray çevrelerinde ve halk arasında müzik niyeti diye bir eğlence varmış. Bir grup toplanır, biri bir dilek tutar, sonra rastgele bir şarkı veya makam seçilirmiş. O şarkının sözleri dileğe yorumlanırmış. Segah çıktı, demek ki gönül işinde umut var gibi yorumlar yapılırmış.
0: Kendileri çaldıklarına göre istedikleri makamı çalıp istedikleri falı çıkarmazlar mıydı peki?
1: Yok. Grup olarak toplanıyorlar ya, birbirlerine torpil mi yapacaklar? İçlerinden geleni çalıyorlar işte.
0: Bu kadar anlattın ama yine de kafamda oturmadı ya.

0: Yani mümkün değil oturmadı.
1: O dönemde radyo vardı da onlar mı radyodan fal tutmadı?
0: Bana niye kızıyorsun bu sefer de?
1: Baksın.
0: İlla fal tutacaklar. Radyoyu bulmadıkları için ben suçlu oluyorum.
1: Bak, sonra radyo çıkmış ve radyodan şarkılara fal tutma başlamış. Özellikle 1950'ler 1970'ler arası aşk döneminde gençler bunu çok yaparmış. Şarkıysa ayrılık, türküyse sabır, aranjmansa umut var diye de yorumlarlarmış.
0: Akşam olur, sabah olur, yar gelmez. Sanırım ki beklediğimi bilmez. Gelmez canım, gelmez gülüm, gelmez yavrum, ah gelmez. Şarkısı çıkıyor mesela.
1: Ya ne güzel.
0: Gelmemesi mi güzel?
1: Hayır, akşam olur. Kim bilir ne yaptın da gelmiyor.
0: Ha yine.
1: Öyle bir düşüneceksin.
0: Ha, falan değerlendireceğiz. İnsanlar nelerden neler çıkarıyor, nelerden medet
1: Tabii.
0: umuyor. Ben zaten fala inanmam. Kaldı ki şarkılardan fal tutmaya inanmam imkansız yani.
1: Sen hala inanma ve hafife ağlama. Bak, günümüzde internette müzik çalan uygulamalar bu fal işini çok ciddiye almışlar. Rastgele bir şarkı aç, sözlerine bak, bugününü anlatır uygulamaları koymuşlar mesela.
0: Yok artık.
1: Evet, en büyük müzik uygulaması bile, ki bütün dünyada en fazla müzik dinlenen platform, o da şarkı falı seçeneği koymuş sistemine. Yapay zeka ile senin müzik dinleme alışkanlıklarını analiz edip ona göre sana özel liste yapıyormuş. Her günde bunu güncelliyormuş.
0: Ben sana şunu söyleyeyim. Bunlar para tuzağı.
1: Değil.
0: Falcılar para tuzağı. Fallar bu şekilde de değerlendirildiğinde yine para tuzağı. İnanma, paranı da buna harcama.
1: Hayır, değil diyorum ben de.
0: Tamam, anladım. Şarkılardan fal tutmayla girdik programa. Şimdi şunun cevabını arıyorum ben. Konumuz fal mı, şarkılar mı?
1: Fal değil. Şarkılar, türküler, aranjmanlar, yani müzik.
0: Müzik gibi bir konuyu da falla açtın ya. Tebrik
1: Ben
0: ediyorum
1: ne yapayım? Feray öyle yazmış. Girişte faldan bahsedelim, ilgi çeker demiş. Malum, sen hariç herkes fala meraklı ya.
0: Ben hariç herkes bana meraklı. Ve çok ilgi çekti.
1: Evet, inanıyor
0: Tamam.
1: musun? İnanmıyorsun işte.
0: İnanmıyorum.
1: Sen ister inan ister inanma, şarkılardan fal tuttum diye bir şarkımız bile var bizim. Sen bir dinle de bu şarkıyı, bu konuyu iyice anla.
0: Yani şarkımız şarkılardan fal tuttum. Bana
1: İkimize kaç kere?
0: mesaj direkt şarkıdan gelecek öyle mi?
1: Gelecek.
0: Hadi dinleyelim.

0: Sana bahar, gül, bülbül, bana hasret. Düşüne bak.
1: Ya.
0: Sana mutluluk, bana hasret. Benim tuttuğum faldan bu çıktı bak gördüğün gibi. Yani senin
1: Ama
0: tutturduğun daha doğrusu.
1: ama hayır, bu şarkıyı dinle de anla dedim. Bak ne güzel dile getirmiş
0: Fala inansaydım bana
1: Zekai
0: mutluluk mu düşecekti? Ben anlamadım ya.
1: Tunca.
0: Bana da baharlar,
1: İnansaydım
0: güller,
1: düşebilirdi.
0: bülbüller mi
1: Düşebilirdi.
0: düşecekti?
1: Düşebilirdi.
0: Allah
1: İnanmadığın için öyle oldu.
0: Allah. Sen bunu ne güzel söylerdin aslında.
1: Çok
0: Ya
1: evet,
0: ama
1: ama şimdi
0: söylenmişi var
1: evet
0: diyorsun.
1: dinledik, çok güzel. Ben onun üstüne söylemeyeyim
0: Tamam.
1: istersen.
0: Sen müziksiz bir hayat elbette düşünemiyorsun bir assolist olarak.
1: Hayır, çok tatsız, kuru, kupkuru bir hayat olurdu. Çünkü müzik o kadar hayatımızın içinde ki, izlediğimiz filmlerden reklamlara, çalan cep telefonumuzdan bindiğimiz asansöre kadar hayatımızın her anında, her alanında müzik var.
0: Filmlere, cep telefonuna, reklamlara gitmene bile gerek yok aslında. Çoğumuzun kafasının içinde bile hep müzik çalıyor. Mesela sabah işe gelirken arabada bir şarkı dinliyorsun, diline takılıyor, akşama kadar içinden dışından o şarkıyı söylüyorsun.
1: Sahi niye öyle oluyor ki?
0: Çünkü beynin ritim seviyor. Bunun bir adı bile var, ne biliyor musun?
1: Hayır.
0: Kulak kurdu. Bak basit bir
1: Aa,
0: adı var, kulak
1: kulak
0: kurdu.
1: kurdum.
0: O sabah o şarkı diline takılıyor ve beynine o günün teması olarak yerleşiyor. Gün boyu arka fonda hep o çalıyor.
1: Aa, o zaman sabahları neşeli şarkılar dinlemek lazım.
0: Orada da tam verim alamayabilirsin çünkü beynin senin duygusal durumuna göre şarkıdan pay alıyor. Yani neşeliysen neşeli, hüzünlüysen hüzünlü ritmi kaydediyor. Gün içinde de duygu durumuna göre hatırlıyor neşeli ya da hüzünlü kısmını.
1: O zaman ben de oyun havası dinlerim. Hiç üzüm bulmam.
0: E olabilir. Ayrıca beynin yarım kalmış işleri tamamlamak ister.
1: Nasıl yani? Ben oynamaya mı devam
0: E
1: edeceğim?
0: doğal olarak çünkü sözü yok. Oynaması da işin. O nedenle eğer şarkıyı sonuna kadar dinlemezsen kalan kısmı sen tamamla diye beynin komut veriyor.
1: Düşünsene, arabada dinliyorsun. Yarım kaldı oyun havası. İndin, oynayarak gidiyorsun.
0: Devam ediyorsun. Ayrıca gün içinde de neşeli durumun devam edecek.
1: Devam
0: Yani
1: ediyor.
0: o gün içinde de devam edecek. Havası oynamaya
1: Bak bir
0: devam
1: daha
0: et.
1: ben buraya gelirken öyle yapayım. Bakayım oynayarak mı gideceğim.
0: Kafadan oynaya oynaya. Reklam müzikleri bile takılıyor bazen diline, değil mi?
1: Evet, takılıyor gerçekten. Niye?
0: Çünkü beynimiz basit melodileri tekrarlamayı daha çok seviyor. Basit melodiler akılda kalıyor ve biz onları söylemeye devam
1: Şimdi
0: ediyoruz.
1: düşünüyorum da biz bu kadar müzikle iç içeyken insanlar ilk çağlarda müziksiz ne yapıyorlardı acaba?
0: Onların da kendilerine göre bir müzikleri vardır. Bizim anladığımız anlamda bugünkü müzik formunda olmayabilir ama bir müzikleri var.
1: Hmm, haklısın. Mesela kuşların ötüşü onlar için belki de müzikti, ya da yağmurun sesi, fırtınanın uğultusu, hatta ateşin sesi, gök gürültüsü.
0: Evet, onları taklit etmişler diyebiliriz. Bir de müzik enstrümanları da olabilirdi hatta bazı unsurlar. Ne
1: Ne olabilirdi
0: olabilirdi?
1: acaba o dönemde? Düşünüyorum da kemikler, sopalar, avladıkları hayvanların derileri, gerip davul yapabilmek için
0: Ne
1: mesela.
0: kadar yaratıcısın. Yani
1: Çok tabii.
0: hayvanları
1: Tabii birinin
0: avladın,
1: yaratıcı olması lazım yani.
0: derisini soydun, davul yaptın.
1: Tabii.
0: Tabii bizimki gibi estetik bir kaygıyla zevk almak için dinlemiyorlar müziği. Haberleşmek için, belki de hayvanları kaçırmak ya da çağırmak için müzik yapıyorlar. Müzik dediğimizde çığlıklar, taş ve sopayla vurularak çıkarılan sesler.
1: Biliyor musun, arkeologlar milattan önce 40 bin yıllarına ait kemik flütler bulmuşlar ve bunlar bilinen en eski müzik aletleri olarak kayda geçmiş. Bak ne geldi aklıma. Hani bacaklarımızda kaval kemiği var ya. Acaba ilk insanlar bu kemiği kaval gibi çalabildikleri için mi kaval kemiği denmiş?
0: Belki de kavalları da o kemiğe benzeterek yaptı ilk insanlar Nilgün. Baktılar kemiğin içindeki boşluğa üfleyince değişik bir ses çıkıyor. Zamanla benzerini kendileri ağaçtan yapmaya başladı.
1: Geldikleri deriye kurumuş mu diye ellerini vurduklarında çıkan sese bakıp, "Aa, ne güzel bir ses bu. Bunu bir çembere geçirelim de vurup vurup vahşi hayvanları kaçıralım," demişlerdir belki.
0: Davulu öyle mi bulmuşlar sence?
1: Bilmiyorum, tahmin ediyorum sadece.
0: Ama sen normalde tarih uzmanısın ya. Tahmin uzmanı değilsin sen, tarih uzmanısın.
1: Ben kendimce tarih yazma uzmanıyım.
0: Sonra ne olmuş müziğin gelişiminde Nilgün? Merakla bekliyorum.
1: Antik çağa gelmişiz. Medeniyetin beşiği Mezopotamya'da tapınaklarda ilahiler söylenmeye, arpler çalınmaya başlamış.
0: Geçen gün bir haber okudum. Dünyanın en eski ilahisi 3400 yaşındaymış. Suriye'nin kuzeyinde yer alan antik Ugarit kentinde 1950 yılında yapılan kazılarda çivi yazısı 36 tablet bulunmuş. Bunlardan biri okunur haldeymiş ve literatüre Hurri ilahisi ismiyle kaydedilmiş. Bu eser Ay Tanrıçası Nikkal'e adanmış. Sözler ve lirin nasıl akort edileceği bile tablette yazılıymış.
1: Bence o bir müzik dersi tabletidir.
0: Olabilir. Tableti çözmüşler ama Hurrice dilinin çözülmemiş yapısı nedeniyle nasıl çalınacağı uzun yıllar boyunca tartışılmış. Ama Alman Nordik folk topluluğu Heilung, Nikkal adını verdikleri yorumla Hurri ilahisini yeniden seslendirmiş. Hatta farklı farklı yorumları da var bu ilahinin. O ilahiden şimdi bir 20 saniye dinleyelim.

0: Tanıdık gibi geliyor. Daha önce dinlemişim gibi hissettim ben.
1: İlahi. Aslında bu bölgenin de bir müziği tabii. Mezopotamya'nın müziği. Hı-hı. Onun için de gerçekten
0: olabilir.
1: Tanıdık
0: evet,
1: geliyor.
0: Değil mi?
1: Bu tablet Ulusal Şam Müzesi'nde sergileniyormuş Nilgün. Peki Mısırlılar, Yunanlar ne yapmış antik dönemde? Sayın tarih uzmanımız, sizden bekliyoruz bunun açıklamasını.
0: Evet, firavunlar bizim törenlerimiz gösterişli olsun demiş ve metal çalgılarla yapmaya başlamış törenlerini.
1: Metal deyince altından mı yapmışlar?
0: Hayır, pirinç ya da bakırdan.
1: Sana uymaz yani, dinlemez.
0: Uymadı.
1: Tamam.
0: U şeklinde bir metal düşün. Ortasında da halkalar var. Sallandıkça şıngırtı geliyormuş.
1: Şıngırtı sesi seversin ama sen.
0: Severim.
1: Gerçi altından çıksa daha iyi olacak
0: Evet.
1: ama. Yunanlar ne yapmış?
0: Onlar müziğin matematiğini keşfetmişler. Müzik kozmosun düzenidir demişler.
1: Peki Romalılar?
0: Müziği eğlence için tiyatrolarda kullanmışlar.
1: Biraz daha yakın döneme. Orta çağa gelelim sayın tarih uzmanımız.
0: Gelelim. Orta çağda müzik dinin egemenliğine girmiş. Hristiyanlar kilise müziği yaparken İslam dünyasında Endülüs, İran ve Anadolu'da makam sistemi gelişip ud, ney, rebap gibi çalgılar yaygınlaşmış.
1: Notalar ne zaman bulunmuş?
0: Orta çağda yaklaşık 10. yüzyılda keşfedilmiş. Müzik artık yazılabilir hale gelmiş.
1: Müziği 3400 yıl önce Hurriler yazmış demiştik biraz önce. Yani yazıya dökülmüştü müzik.
0: Ama notayla yazılmamış ki. Normal yazmışlar. Notalarsa formül gibi. Notayla yazdığın zaman senin yazdığını herkes aynı şekilde çalıyor. Bak, Hurrilerinkini hala tam anlamıyla çalamamışlar. Bizim paylaştığımız bir deneysel seslendirmeydi.
1: Her şeye rağmen ilginçti, farklıydı. O tını bizi etkiledi.
0: Etkiledi. Ve Rönesans'a gelirsek bu kadar güzel bir şey sadece dinin emrinde olamaz. Müzik artık hepimizin her yerde yapabileceği bir şey olmalı demişler. Ve müzik ilahi olmaktan çıkıp insani hale gelmiş.
1: Ve şarkılardan fal tutulmaya, aşk şarkıları yazılmaya mı başlanmış?
0: Sadece aşk şarkıları yazılsa iyi. Demişler ki müziği biz bir gösteri aracı olarak kullanalım. Müziğe ihtişama ekleyip operayı yaratmışlar. Yepyeni müzik aletleri yapmışlar. Keman gibi. Bir şarkı söyleyelim demiş biri. Bir diğeri demiş ki bağırarak söyleyelim. Mikrofon yok ya, opera öyle çıkmış. Sonra...
1: Yani böyle bağırarak operayı bulmuşlar diyorsun.
0: Evet.
1: Evet, çok güzel.
0: Sonra
1: Gerçekten
0: da...
1: iyi bir bakış açısı sayın tarih uzmanım. Evet.
0: Teşekkürler, teşekkürler. Sonra da klasik döneme geçilmiş ve müziğin dahileri çıkmaya başlamış. Mozart, Beethoven gibi.
1: Onları da daha sakin çalalım. Böylece psikoloji bilimine destek olalım demişler.
0: Evet, öyle besteler yapmışlar ki hala dinliyoruz.
1: Böylece hayvanlar bile sakinleşiyorlar bu müzikle. Opera gibi bağırarak değil de bu biraz daha sakin söyleyeyim. Evet, çok ilginç
0: sonraki,
1: geliyor bu anlatımlar. Evet.
0: Sonraki aşamadaysa birçok müzik türü çıkmış. Caz, pop, blues gibi. Kısacası insanlık

0: Duygularını aktarmak için bazen fısıldamış, bazen bağırmış, bazen pop söylemiş ama duygularını müziğe aktarmaktan hiç
1: Şimdi
0: vazgeçmemiş.
1: Romalıları öğrendik, Yunan'ı öğrendik, Orta Çağ'a baktık, Rönesans'a geldik ve Avrupa'daki müziği öğrendik. Peki Türkler ne yapıyor bu arada?
0: Kopuz
1: Güzel.
0: çalıyormuş. Milattan önce 200 yıllarından bu yana. Kopuz, şamanların ruhlarla konuşmak için çaldığı bir enstrüman aynı zamanda. Törenlerde ayrıca davul, tüngür, flüt, nay ve kaval benzeri üflemeliler de kullanılırmış. Batı'ya göç etmişiz sonra, geçtiğimiz coğrafyaların müziklerinden etkilenmiş, onların müziklerini de biz etkilemişiz. Hun, Göktürk, Uygur dönemlerinde müzik hem devlet törenlerinde hem de halk arasında varmış. Uygurlar döneminde ilk notalı Türk müziği örnekleri görülmüş, dini törenlerde çalgılar kullanılmış. Çin kaynakları Türkler her işi şarkı söyleyerek yapar diye tarihe yazmış. Karaoke'yi biz bulmuşuz o zaman. İslamiyet'i kabul edince müzik kültürümüz tasavvufla birleşmiş ve gönül dünyasını anlatmaya başlamışız. Halk arasındaysa ozanlık geleneği ta Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınmış. Müzik hem sarayda, hem tekke ve dergahlarda, hem kahvehanelerde çalınıp söylenmiş.
1: Ve sonra Cumhuriyet ilan ediliyor Nilgün. Çağdaşlaşma yolunda ilerlemek için 1924 yılında Musiki Muallim Mektebi kuruluyor. Ama Atatürk halk ozanlarına da büyük destek verilmesini istiyor. Hatta Atatürk Cumhuriyet'in devrimlerini halk ozanları aracılığıyla halka duyuruyor. Bir de yabancı müzikologlar getiriliyor o dönemde. Bela Bartok gibi yabancı müzikologlar Anadolu'yu dolaşıp türküler derliyor.
0: Radyo yayınları başlamış. Müzik artık her eve girmiş. Geliştikçe gelişmiş. Günümüzde artık yapay zeka bile çok güzel şarkılar yazıp söyleyebiliyor ama bir bozlak söyleyemez herhalde.
1: Zor olur değil mi?
0: Değil mi? Ya da bir gazel.
1: Belki ileride onu da yaparlar.
0: Yaparlar
1: Ama yine
0: belki
1: de müziği hala doğayla uyumlu, orijinal haliyle söyleyen, seslendiren topluluklar var dünyada.
0: Afrika'daki kabileler mi?
1: E tabi Mali, Gine, Senegal'de binlerce yıldır değişmeyen bir müzik var. Dijembe denilen el davullarıyla yapılan müzikle köyler arasında haberleşme bile sağlanabiliyor. Ve o davullarla yapılan her ritmin bir anlamı var. Brezilya'da Singu, Yonamami kabilelerinde kuş sesleri, su damlaları, bambu borularla doğayı taklit eden melodiler çalınıyormuş. Ama ilginç bir durum var burada. Bazı kabilelerde flütler sadece erkeklerce çalınabiliyor. Kadınların dinlemesi bile tabu sayılıyor. Müziği orman ruhlarını çağırmak için kullanıyorlar. Papua'daki bazı kabilelerse konuşmak yerine ezgisel tonlarla mesaj iletiyor.
0: Bak sen bir fal tutmayı bile beceremedin.
1: Evet, bunlar neler anlatıyor yani. Karaoke'yi bulan Türklerden sonra
0: Tabii.
1: diyorsun. Tuva, Altay, Yakut bölgelerinde hala boğaz çalma yani Hömey geleneği sürdürülüyor. Berberi ve Tuareg halkları yani çöl toplulukları metal tabaklar ve deri davullarla meditasyon müzikleri yapıyormuş. Grönland ve Kanada'daki Inuit kadınları ikili halde boğaz şarkısı söylüyor. Bir tür vokal duello deniyor buna. Biri nefes alıyor, diğeri ses çıkarıyor. Sonunda kim nefessiz kalırsa kaybediyor. Ya yani bir yarış aslında müzikten çok. Yani
0: Evet.
1: buna boğaz şarkısı deniyormuş. Eskiden bebeklere eğlendirmek, şimdi kültürü yaşatmak için yapıyorlarmış bu müziği.
0: Çok
1: Kafa
0: anlayamadım. Bir örnekle dinleyelim
1: oturacağım
0: mi?
1: kafanda. Feray
0: Tamam.
1: sağ olsun hemen bir örnek bulmuş. Kısa bir örnek dinleyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz.

0: biraz Orta Asya melodilerini yansıtıyor. Ya ona benziyor.
1: Evet,
0: Değil
1: hani
0: mi?
1: böyle bir gırtlaktan söyleme melodilerimiz var ya bizim,
0: Çok
1: onlara
0: benziyor.
1: benziyor gerçekten.
0: Farklıymış gerçekten. İki güçlü ses, biri tabii kaybediyor.
1: Evet, bizde de Karadeniz'de ıslıkla haberleşen topluluklar var.
0: Bir ıslık dili geliştirilmiş. UNESCO tarafından koruma altına alınmış hatta bu dil. Giresun'da, Kuşköy'de, dağlık bölgede ıslıkla haberleşiyor insanlar. Tepeden tepeye ıslıkla mesaj yolluyorlar. Islık kilometrelerce uzağa gidebilen bir sesmiş. Ve onu çok
1: Ve
0: iyi kullanmışlar.
1: birbirlerinin ne dediklerini
0: Bir
1: anlıyorlar.
0: mesaj geliştirmişler anladığım
1: Evet.
0: kadarıyla. Yıllar boyunca bu bir dile dönüşmüş. Çok mu komik?

0: Çok sorulan bir soru. Müzik ruhun gıdası mıdır?
1: Bence gıdası. Mesela üstünde bir tembellik var. Açarsın şöyle neşeli bir müzik. Bütün uyuşukluğun gider, için neşe dolar. Ya da çok hüzünlüsündür. Ağlamak istersin ama ağlayamazsın. Açarsın elemli bir müzik. Dinler dinler ağlarsın. Döktüğün gözyaşıyla ruhun yıkanır,
0: Neşelendin, ferahladın,
1: ferahlanırsın.
0: ruhun doydu. Böyle mi yoksa duyguların mı biraz düzeldi?
1: İkisi de oldu. Duyguların düzelirse zaten ruhun da ferahlar, doyar.
0: Şimdi programın araştırmacı, gazetecisi olarak ben müzik ruhun gıdası mı sorusunu bilimsel olarak açıklayayım istersen sana.
1: Açıklama. Biz bilim programı değiliz, eğlence programıyız.
0: Eğlenceli anlatmaya çalışsam.
1: Hiç sanmıyorum. İçindeki muhabir yine ortaya çıkar. Bilimsel bilimsel anlatırsın sen şimdi. Mikrofon yutmuş spiker sesinle.
0: Seni bir yanıltayım.
1: E hadi,
0: Yanılacaksın bak.
1: peki.
0: Başlıyorum anlatmaya. Şimdi beynimizi düşün Nilgün.
1: Düşünüyorum.
0: Vücudumuzu sağlıklı yapmak için ne yapıyoruz?
1: Spor.
0: Beynimiz nasıl spor yapıyor?
1: Kafamızı sallayarak.
0: Kafamızı sallayınca beynimiz kas mı yapıyor peki?
1: Boynumuz yapıyor galiba.
0: Tutulmaz eğer.
1: Müzik mi dinliyoruz?
0: Evet, müzik beynimiz için bir spor salonu. Çünkü aynı anda kaç sistem harekete geçiyor biliyor musun bunu?
1: İşitme merkezi çalışır.
0: Sadece o değil. Beynimizde işitme merkezinin yanında limbik sistem yani duygular, prefrontal korteks yani hatırlama, anlamlandırma ve motor korteks yani ritimle hareket etme merkezi çalışmaya başlıyor. Bunlar çalışınca ne oluyor?
1: Ne oluyor?
0: Hafızan güçleniyor. Odaklanman gelişiyor.
1: Güzel.
0: Stresin azalıyor ve insanların duyguları kelimelerle değil, titreşimle harekete geçiyor. Mesela ben sana düz bir sesle Nilgün, ne kadar güzel bir sesin var desem.
1: Teşekkür eder
0: Yani
1: geçer.
0: öyle bu
1: Yani
0: cümleye de ancak bu kadar teşekkür
1: yani
0: edilir.
1: evet.
0: Ama sana Nilgün, senin ne güzel bir sesin var. Ya da Nilgün, senin ne güzel bir sesin var desem.
1: Ay, çok mutlu olurum tabii.
0: Çünkü vurguladım, daha
1: Evet.
0: müzikal bir tona geçtim. O duygusuz, Nilgün, senin ne kadar güzel bir sesin vardan uzaklaştım değil mi? Bu da
1: Yani
0: seni
1: evet.
0: mutlu etti. İşte
1: Kesinlikle.
0: müzik de ruhu besleyecek duyguları harekete geçiriyor böylece. Bu duygular ruhun vitaminleri oluyor. Neler oluyor? Endorfin, dopamin, serotonin. Dopamin keyif veriyor, serotonin denge sağlıyor, endorfin de seni bir güzel rahatlatıyor.
1: Demek ki bu nedenle tarih boyunca müzikle tedavi edilmiş insanlar, ha?
0: Mevlana söylemiş bunu. Ruhun gıdası musikidir demiş. Sema aslında dönen bir dua olduğu kadar bir müzikal uyum olarak işlev görüyor. Ve müzik zamanı siliyor. Sevdiğin bir müziğe kendini verirsen zaman algın kayboluyor, akışa geçiyor. Ve ben de hiç haber spikeri gibi anlatmadan sana müziğin ne kadar güzel olduğunu, ruhun ne
1: Yani
0: kadar gıdası
1: biraz
0: olduğunu
1: zaman
0: anlattım.
1: zaman daldın haber spikeri gibi ama genelde iyiydi.
0: Ay çok
1: Ağzına
0: teşekkür ederim. Takdir gördüğüm için.
1: sağlık.
0: Bir de ünlü müzisyenlerin müzikle ilgili yorumları var. Onlar müziği farklı farklı tanımlamışlar. Barış Manço ile
1: Mesela
0: başlayalım.
1: Barış Manço müzik insanın içindeki duyguları dışarıya vurmasıdır demiş.
0: Sezen Aksu ne demiş?
1: Bir insanın ruh halini en doğru şekilde anlatan bir dildir demiş.
0: Candan Erçetin de demiş ki, müzik ruhun en derinliklerinden çıkan bir sesin yankısıdır.
1: Ve Tarkan, müzik insanın kendini en iyi ifade edebildiği bir dil demiş.
0: Tiyatro sanatçısı merhum Ferhan Şensoy diyor ki, müzik insanın en güzel çıkış yoludur. Kendi hayatını anlatırken başkalarınınkini de anlatmış olursun.
1: Ve Zeki Müren de şöyle demiş, müzik insanın içindeki güzellikleri dışarıya çıkarır, bu yüzden çok önemlidir.
0: Yıldız Tilbe diyor ki, şarkı söylemek insanın ruhunu arındırması gibidir. Kendi içini bulmasıdır.
1: Ve Cem Karaca, müzik insanın toplumsal duygularını yansıtan bir aynadır demiş.
0: Levent Yüksel, müzik insanları bir araya getiren en güçlü bağlardan biridir ifadesini kullanıyor.
1: Bülent Ortaçgil de şöyle demiş müzik için, insanın düşünsel ve duygusal dünyasını birleştiren bir köprü gibidir.
0: Sertab Erener de diyor ki, müzik bazen yaşamın içinde kaybolduğunda seni bulur.
1: Ve ben de diyorum ki söyleyemediklerimizi şarkı olarak rahatça söyleyebilmektir diyorum.
0: Neleri mesela, aşkı mı?
1: Aşkı, sevgiyi, nefreti, kini,
0: Hasreti,
1: hasreti,
0: ayrılığı.
1: hepsini, tüm duyguları.
0: Peki neden şarkıların büyük bölümü bu bahsettiğin konulara ilişkin? Yani aşk, hasret, ayrılık üstüne.
1: Ne üstüne olacak? Elma, armut, masa, sandalye üstüne mi olacak?
0: Muz üstüne var şarkı, nane üstüne var. Şikit'ten muz muz diyor mesela şarkıda.
1: Aman, onu müzik mi sayıyorsun sen?
0: Karabiberim diye şarkı var, karabiberli şarkı.
1: Ona kalırsan cıncık gibisin diye türkü de var.
0: Ne gibisin?
1: Cıncık.
0: Cincik ne demek?
1: Cam gibi, boncuk gibi bir şey işte.
0: Sen soruma cevap ver. Neden şarkılar, türküler hep daha çok aşk üstüne, hasret üstüne, ayrılık üstüne?
1: Çünkü aşkı, hasreti, ayrılığı anlatmaya kelimeler yetmez ki. Kelime kulağı uyandırır, müzikse kalbi.
0: Büyük bir cümle daha geldi. Neydi? Kelime kulağı uyandırır.
1: Müzikse kalbi.
0: Peki sana bir fıkra. Afrika kabilesini ziyaret eden bir batılı yerlilerden birine soruyor. Neden şarkılarınız hep su üstüne? Onlar da diyor ki, insanlar kendinde olmayana, az olana şarkılar yazar.
1: Hayır, katılmıyorum ben bu teze.
0: Hayır, Afrika'da su olmadığını mı? Hangi
1: Evet,
0: teze
1: bazen
0: yazıyorsun?
1: eksiklikten, bazen fazlalıktan doğar şarkı.

0: şarkılar. Bizde aşk da çok, ayrılık da, hasret de. Kara sevda diye bir tanımımız var bizim. Sevdaya düşmüş, yemeden içmeden kesilmiş diye sözlerimiz var. Kerem'le Aslı, Tahir'le Zühre, Leyla'yla Mecnun nerede yaşamış? Afrika'da mı?
1: Onların su bulma sorunu yokmuş tabii doğal olarak. Aşk bulma sorunu var veya da kavuşamama sorunu var daha önce.
0: Ferhat'la Şirin de kavuşamayan aşıklardan. Şirin'in babası Ferhat'a demiş ki su var, o suyu getir demiş. O da dağları delerek gitmiş, suyu almış gelmiş. Al işte sana su sorunu ve aşk.
1: Bunu bağladın ya. Efsane su problemiyle anlatılıyor burada.
0: Yani
1: Yeter ki Afrika ile benzeşsin. Yeter ki sen
0: tabii.
1: bu görüşe katılma yani. Tamam.
0: Şimdi bence bizim şarkılarımızın çoğunun aşk, hasret ve ayrılık üstüne olmasının sebebi bizde yaşanan aşkların kolay olmaması. Bak Ferhat'a delmiş dağları gitmiş, suyu almış gelmiş Şirin için.
1: Ya niye kolay olmasın? Aşık olup evleniyor işte insanlar bugün.
0: Senin için öyle olmuş olabilir. Ama Anadolu'yu düşün, eski zamanları düşün, ailelerin baskısını düşün. Kan davalarını düşün. Sevmenin ayıp kabul edildiği, kızların baskı altında olduğu zamanları düşün. Mihriban türküsünü biliyorsun, değil mi?
1: Biliyorum Mihriban. Lambada titreyen alev üşüyor diyor.
0: Ya nasıl güzel bir ifade, değil mi? Yani yalnız kalmış ve o lambadaki titreyen alev üşüyor diyor. Yani yalnızlıktan üşüyor. Muhteşem bir söz
1: Ve
0: bence.
1: Abdurrahim Karakoç şöyle bir şey diyor. O bana mektup yazardı, ben ona yazamazdım. Elin kızının evine mektup mu gönderilir? Ayıptır. Yaşadığı şehirde bir gazete çıkardı, ben o gazeteye şiirler yazardım. Herkes şiir diye okurdu ama Mihriban bilirdi ki kendine mektuptu onlar.
0: Aslında sevdiği kızın gerçek adı da Mihriban değil. Onu bile söyleyemiyor ve yine bir gün sorulan bir soruya herkesin kalbinde bir Mihribanı vardır diye cevap veriyor.
1: Yani diyorsun ki bizim sevdalarımız azlıktan, yani Afrika fıkrasında olduğu gibi suyun bulamamasından değil, sevmekten ve zorluktan şarkı yazdırıyor.
0: Evet, koyuluğundan, kara sevdalılığından şarkı yazdırıyor.
1: O zaman ben de bu programın araştırmacı gazetecisi olarak aşk ve müziğin ilişkisini anlatayım sana.
0: Hadi anlat bakalım.
1: Nörobilim diyor ki aşık olduğumuzda dopamin ve oksitosin salgılanır. Aynı kimyasallar en sevdiğimiz müziği dinlerken de salgılanıyor Nilgün. Yani müzik beynin aşık olma mekanizmasını taklit ediyor. Bu yüzden bazı melodiler bize tanıdık geliyor, sanki birini hatırlatıyor. Çünkü beyin aynı duygusal yola giriyor.
0: Yolun sonu görünüyor mu acaba?
1: İnşallah
0: İnşallah kavuşmaya
1: kavuşuyorlardır
0: çıkıyordur
1: diyorsun.
0: o yolun sonu. Evet.
1: Ve her çağda aşk şarkılarla anlatılmış. Antik Yunan'da ozanlar sevgilinin gözlerini lirle anlatıyor. Osmanlı'da gazeller ve şarkılar yar diye başlar. Bizim pop müziğinde de hep her şarkıda yar var. Çok seviyoruz biz
0: Ara beni ara yar.
1: yar. Olmadı yar.
0: Olmadı yar.
1: Bugünse her aşık bir playlist yapıyor.
0: Evet, bir de aşkın ritmi var, kalp atışı ve tempo gibi. Birini düşündüğümüzde kalp atışımız hızlanır, müzikteki tempo da bunu taklit eder. Pop şarkılar genelde dakikada 120 vuruş civarındadır. Bu da heyecanlı kalp ritmine denk gelir. Bu yüzden aşk şarkıları kalp hızında bestelenir.
1: Aşk şarkıları hep kalp hızında mı besteleniyormuş?
0: Onun için bize çok dokunuyor ya da çok
1: Ama
0: geçiyor
1: bu
0: bize.
1: arada benim kalbim çok hızlı atıyor. Ben bayağı hareketli şarkılar
0: Onun
1: yaparım.
0: için işte sevmiyorsun sen. Bazen
1: Duygusal
0: böyle mıy mıy
1: şarkıları.
0: mıy
1: Evet,
0: geliyor ya
1: uzun ve mıy mıy
0: şarkılar.
1: şarkılar beni bayıyor gerçekten. Çok sıkılıyorum. Ayrılık ezgileri beynin teselli mekanizmasıymış. Ayrılık şarkılarını dinlemek acı çekmek değil, beyni duygusal iyileşmeye zorlamak anlamına geliyormuş. Beyin üzücü müziği dinlerken empati hormonu salgılıyormuş. Bu da rahatlamaya yol açıyormuş. Aşk müzikle daha güzel anlatılır. Kelimeler sınırlı ama müzik sınırsız. Seni seviyorum demek iki kelime. Ama bir keman cümlesiz aşkı sana anlatabiliyor dakikalarca.
0: Hem de roman gibi anlatabiliyor
1: Ve
0: yani.
1: sen çok seviyorsun. Ben bir
0: Çok.
1: noktadan sonra çok uzun geliyor, sıkılıyorum.
0: Yok, ben seviyorum. Dinleyelim o zaman o müziklerden.

0: müzik hayatımızın her yerinde duyuyoruz, görüyoruz ama bir de görmediğimiz bir yerlerde de müzik var.
1: Beynimizin içinde.
0: O zaten var ama bu daha başka. Hiç akla gelmeyecek bir yerde.
1: Nerede?
0: Casusluktan ilgin.
1: Nasıl? Hani halkların birbirlerine müzikle mesaj gönderdiğini biliyorum da. Hatırlar mısın? Senin yaşın yeter mi bilmiyorum ama Kıbrıs Barış Harekatı esnasında Kıbrıslı Rumlar "Bekledim de gelmedin" şarkısını çalardı radyolarda. Biz de "Bir gece ansızın gelebilirim" şarkısıyla cevap verirdik. Bir iletişim ve mesaj diliydi o zamanlar.
0: Bunun casuslukla hiçbir alakası yok.
1: Peki, PKK da telsizlerden "O güzelim dağlara gel" türkümüzü kendi pis emellerine alet ederlerdi. Bizim askerimiz, polisimiz de "Dağlar seni delik delik delerim" türküsüyle cevap verirdi.
0: Burada da mesaj var ama yok, bunlar değil. Bunlar açıktan duyulabilen şarkılar. Bu daha başka. Sadece belli kişilerin anlayabileceği müzikler var. Casusluk o. Yani
1: Mesela...
0: İkinci Dünya Savaşı'nda bazı müzisyenler notaların içine gizli mesajlar yerleştiriyor. Notaların dizilişi ve ölçü aralıkları harf kodlarına denk gelecek şekilde hazırlanıyor. Müttefik casusları bu sayede müzik notalarıyla şifreli emirler gönderebiliyor.
1: Yani sen "şarkı dinliyorum" zannederken elin adamı şifreli mesajlaşıyorum.
0: Tam
1: Şöyle mi?
0: anlamıyla öyle. Radyo üzerinden gizli şarkı yayınları bile yapılıyor. Bunlar şarkıları kodlu sinyaller olarak kullanıyor. Mesela

0: Mesela bir Fransız direniş örgütüne İngiliz istihbaratı şifreli mesajı bir şarkının giriş cümlesiyle veriyor.
1: Anlamadım. Nasıl yapılmış?
0: Fransızcasını okumak çok zor ama deneyeceğim. Les sanglots, longs de violence de l'atome. Fransızca bilen bir kişi beni kınayabilir ama Türkçesini söyleyeyim.
1: Yok yok, güzel uydurdun, güzel oldu.
0: Sonbahar kemanlarının uzun hüzünleri. Bu cümle radyoda duyulunca Fransız direnişçiler saldırı başlıyor mesajını alıyorlarmış.
1: Ha, bunlar belli şarkılara belli gizli anlamlar vermişler.
0: Evet, tam olarak öyle yapmışlar. Soğuk Savaş döneminde de bazı ajanlar gizli bilgileri nota defterlerine gizlerlermiş. Bir nota sayfasının çizgileri, aralıkları ve sembollerini kullanarak mikro yazıyla şifreli mesajlar yazıyorlarmış. Sovyet casusları bunu gizli senfoni yöntemi olarak adlandırmış. 1970'lerde bazı plaklar ters çalınca gizli mesaj var iddiasıyla gündem olmuş. Günümüzde de hackerlar bazen bilgi gizlemek için MP3 dosyalarının içine veri saklıyorlar. Bu yönteme de steganografi deniliyor.
1: Biz şarkı dinlediğimizi zannederken arka planda millet gizli belge gönderiyor muhatabına. Canım müzik, bazen ne kadar kötü amaçlarla kullanılmış.
0: Maalesef müzik psikolojik savaşta işkence aracı olarak bile kullanılmış. Yüksek sesle veya 24 saat müzik çalarak insanların morallerini ve uyku düzenini bozmuşlar. Guantanamo ve bazı Irak-Afgan operasyonları sırasında rap ve metal gibi yüksek sesli parçaların kullanımı tespit edilmiş. İnsan hakları kuruluşları ve gazeteciler bu uygulamaları belgeliyor.
1: Naziler müziği milliyetçi ideolojiyi pekiştirmek, Aryan kültürünü yüceltmek ve Yahudi bestecileri dışlamak için kullanmışlar.
0: Sovyetler de tiyatro, film ve şarkılarla işçi sınıfını motive eden, savaş zamanında moral yükselten ve devlet mesajını sade biçimde halka taşıyan bir agitprop yani savaş şarkıları, koro marşları geleneği oluşturmuş.
1: Şimdi bunları sen söyleyince bizde de seçim şarkıları olur. Seçim dönemlerinde sabahtan akşama kadar partilerin seçim şarkılarını dinleriz. Demek ki müziğin insanları etkileme kapasitesi var ki bu kadar önem veriliyor seçim şarkılarına da.
0: Çünkü bu şarkılarla liderler seçmenlerle ne kuruyor? Duygusal
1: Duygusal
0: bağ.
1: bağ.
0: Şarkıları dinledikçe seçenle seçilen arasında duygudaşlık gelişiyor. Aradan mantık çıkıyor. Mitinglerde hep bir ağızdan bunlar söyleniyor ve bir grup psikolojisi gelişiyor.
1: Zaten o şarkıların ritimleri bile hedef seçmenlerin duygu ve müzik zevklerine göre hazırlanıyor. Hep beraber müzik eşliğinde coşuluyor.
0: Coşmak deyince mehter takımından mutlaka bahsetmemiz
1: Tabii.
0: gerekiyor. Mehter tarihteki ilk düzenli askeri müzik takımı. Görevi de askeri coşturmak, moralini yükseltmek.
1: Savaş öncesi mehter çalınca asker coşar, yürüyüşe ritim tutar. Davulun düm tek tek ritmiyle binlerce kişi aynı anda adım atar. Bu hem fiziksel senkronizasyon hem de psikolojik dayanıklılık sağlar.
0: Mehter'in sesi kilometrelerce öteden duyulduğu için düşman daha Osmanlı ordusunu görmeden korkuya kapılıyor. Kayıtlarda dağlar bile titrerdi deniyor. Çünkü 200 davul 300 zurna aynı anda çalıyor.
1: Mehter, ordunun ilerleme ve geri çekilme komutlarını belirli ritimlerle verir.
0: Hangi ezgi çalınıyorsa asker ne yapacağını biliyormuş o zaman. Cengi Harbi saldırı temposuymuş. Segah peşrevi tören yürüyüşüymüş. Nevâkâr geri çekilme veya zafer sonrası müzikmiş. Yani mehter aynı zamanda bir iletişim sistemi aslında.
1: Sadece savaşta değil, seferlerde, ordugah kurulduğunda, sabah akşam dualarda da çalınırmış. Sultanın otağının önünde çalınan mehter, padişah burada demekmiş. Her sabah çalınan nevbet, halkı motive eder, şehirde devletin gücü yerinde duygusu oluştururmuş.
0: 17-18. yüzyılda Avrupa orduları Osmanlı mehterinden etkilenip kendi bandolarını kuruyor. Avusturya ve Almanya'da Janitz Scharen Müzik, Yeniçeri Müziği modası başlıyor. Mozart'ın Rondo alla Turca, bizim Türk Marşı diye bildiğimiz
1: Evet.
0: bestesi, Beethoven'ın 9. senfonisindeki bazı ritimler ve Haydn'ın Military Senfonisi mehterden esinlenilerek bestelenmiş.
1: Müzik dedik ama müziğe doyamadık. Bitmedi. O kadar çok şey vardı ki konuşacağımız ancak süremizin sonuna geldik.
0: Müzik güzel bir konu ama.
1: Bence de.
0: Melodik, rahatlatan, ferahlatan, değil mi?
1: Evet, ilerleyen zamanlarda belki yine bir müzik programı yapabiliriz. Feray'ın hazırlayacağı yine değişik değişik müzik konularıyla birlikte. Teşekkür ediyoruz, emeğine sağlık diyoruz Feray Uza.
0: Tolga Kökten'e de çok teşekkür ediyoruz. Müzikal teşekkür edeyim. Tolga Kökten teknik masada bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ben Abdullah Koltuk.
1: Ve ben Nilgün Doruk.
0: Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Unutmayın, söz biter, nota kalır. Hayatınızdan müzik eksik olmasın.
2: Sayın Hayat Turizm yolcuları, mola süremiz bitmiştir. Hayatın içinde yerlerinizi neşeyle ve merakla almanız ödevle rica olunur. Bol kahramalı yolculuklar.
0: Mola bitti.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'sa özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını söyledi. Türkiye'nin güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koyduğunu belirtti.

0: liderlerinden Türkiye'ye övgü dolu mesajlar geldi. Ankara 2 gün boyunca küresel diplomasinin merkezi oldu. Zirvenin başarılı organizasyonu uluslararası kamuoyunda takdir topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği liderlerin açıklamalarında ortak vurgu olarak öne çıktı. Devlet ve hükümet başkanları Türkiye'nin misafirperverliğine teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump da Ankara zirvesinin sonunda düzenlediği basın toplantısında teşekkürünü yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim dedi. Türkiye çok büyük bir ülke diyen Trump, uçaktan indiği andan itibaren her şeyin mükemmel olduğunu söyledi. NATO'nun Ankara'daki zirvesine ilişkin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede birimize yapılan saldırı hepimize yapımı sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. Müttefikler arasında savunma ticaretine engellerin kaldırılması için çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. Ankara zirvesinde ittifak bünyesinde 50 milyar dolardan fazla tutarda tedarik anlaşması yapıldığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde geride kalan 53 yıl için bu bir zulümdür dedi. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, Avrupa Birliği liderleriyle görüşmelerin devam edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi çözüm iradesi mutlaka korunmalı sözleriyle değerlendirdi. Müzakere sürecinin zorluklarının farkındayız. Dünyanın beklentisi barışa fırsat tanınmasıdır dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın savaş gölüne dönüşmesini istemediklerini belirtti. Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği sürerken sahada tansiyon yeniden yükseliyor. İran medyası çok sayıda kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ek saldırılar düzenlemeye başladıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. Bu durum küresel ekonomik büyüme tahminlerinde değişmesine neden oldu. Uluslararası Para Fonu Dünya Ekonomik Görünüm raporunda güncellemeye gitti. Bu yıla ilişkin küresel büyüme tahmini %3'e düşürüldü. Ankara'daki NATO liderler zirvesinde masadaki en hassas dosyaların başında Ukrayna Savaşı geliyordu. ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski zirve sonrası görüştü. Trump iki tarafın da savaşı sona erdirmek istediğini söyledi. Ukrayna'ya Patriot üretimi için lisans vereceklerini açıkladı. Spor. Dünya Kupası'na çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. FIFA 2026 Dünya Kupası'na son iki çeyrek finalist de belli oldu. Arjantin-Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü mücadelede muhteşem bir geri dönüşle rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Messi bir de penaltı atışından yararlanamadığı maçta mücadeleyi bir gol ve bir asistle tamamladı. İsviçre ise normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 sona eren maçta Kolombiya'yı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek son 8 takım arasında kaldı ve Arjantin'le eşleşti. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nin Japonya etabına kazanarak başladı. Millilerimiz Polonya'yı 3-1 yendi ve VNL'deki 7. galibiyetine ulaştı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: güzel bir gün.
1: Merhabalar.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda güzel bir günde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Didem Güneri ve Özlem Öztaş. Spikeriniz ben Tülin Bilen ve kumanda başında Tolga Kökten olacak. Instagram hesabımız güzelbirgun.tsr, bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak isteriz.

0: Uzun ve yorucu bir eğitim yılı daha sona erdi ve çocukların dört gözle beklediği yaz tatili geldi. Uzun tatillerde çocuklar ne isterlerse yapabileceklerini ve çok iyi zaman geçireceklerini düşünerek seviniyorlar ama birçoğu kısa zamanda can sıkıntısından yakınmaya başlıyor. Bugün tatil döneminde çocuklarımızın zamanlarını nasıl değerlendirebileceklerini, aileleri bu konuda neler yapması gerektiği üzerine sohbet edeceğiz sevgili dinleyenler. Konuğumuz çocuk gelişimi uzmanı, eğitimci, yazar Emine Ergün'le hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sayın Ergün, öncelikle boş zaman ne demektir? Buradan başlayalım. Boş zamanlar sadece doldurulması gereken zamanlar mıdır? Ne dersiniz?
1: Aslında hepimizin biraz boş zamana ihtiyacı var, değil mi? Şöyle hiçbir şey yapmadan oturduğumuz,
0: Evet.
1: belki şöyle boş boş baktığımız, zihnimizi boşalttığımız zamanlara ihtiyacımız var. Ama söz konusu çocuklar olduğunda biz sanki hiç boş zaman bırakmamalıyız gibi düşünüyoruz. Ve en ufak bir zamanı bile çocuk adına değerlendirmediğimizde çocuğumuzu ihmal ettiğimizi zannediyoruz. Eyvah, boş kaldı. Şu anda oyun oynamıyorum, kitap okumuyorum, etkinlik yapmıyorum. Boşa geçen zaman diye düşünüyoruz. Aslında çocuğun da biraz boş kalmaya, kendi kendine kalmaya, belki uzanmaya, belki camdan dışarı bakmaya ihtiyacı var. Yani boş zaman çok kıymetli bir şey, çok atıl bir şey değil aslında.
0: Boş zaman aslında boş doldurulması gereken bir zaman değildir diyorsunuz, değil mi?
1: Her zaman değildir.
0: Her zaman değildir.
1: Evet.
0: Evet, yani o
1: Çünkü
0: boşluğa da ihtiyaç var, beynin boşalmasına.
1: kesinlikle hani tabir itibariyle baktığınızda boş zaman diyoruz ya, boş sanki negatif bir ifadeymiş gibi düşünüyoruz. Kullanılmayan, gereksiz, atıl ama aslında bedenimiz için, zihnimiz için bizim o boş zamanlara ihtiyacımız var. Mesela biz anne babalar için çok kıymetlidir boş zamanlar. Hatta bazen otururuz ve hiçbir şey yapmak istemeyiz. Sadece sessizlik olsun, kimse bana bir şey sormasın, hiçbir şey yapmayayım deriz. Bazen de o kadar yoğun bir tempoda zaman geçiririz ki boş bir zamanımız olduğunda kendimizi boşlukta hissederiz ya. Ben şimdi ne yapacağım? Bulaşık tamam bitti, çamaşır halloldu, yemek var, çocuk okulda. Ben ne yapacağım şimdi? O kadar alışmışız ki koşturmaya. O kadar alışmışız ki bir şeyleri hızlı hızlı yapmaya, sanki boş kalmaya hiç lüksümüz yokmuş gibi düşünüyoruz. Oysa ki boş kalmak çok kıymetli bir şey.
0: Evet, sanki bu çağ da bizi buna ayak uydurdu. Yani normalde aslında biz kendi çocukluğumuza baktığımızda boş zamanlarımız çoktu. Ve
1: Evet.
0: biz o boş zamanlarda yaratıcılığımızı kullanarak değişik oyunlar üretirdik. Sanırım şu anda buna ihtiyaç var, değil mi?
1: Evet. Şimdi biz çocuklarımızın boş zamanı olduğu zaman bunu hemen bir şeyle doldurma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü doldurmadığımızda iyi anne baba olmadığımızı düşünüyoruz. Çocuk tek başına kaldı, sanki çocuğu ihmal ettik gibi. Oysa ki çocuk boş kaldığında yaratıcılık ve hayal gücü devreye giriyor. Yerde bulduğu bir paketten, boş bir torbadan, belki iki tane boş kutudan öyle şeyler üretiyor ki çocuk. Hatta bazen biz bile hayran kalıyoruz. Aa bak nasıl aklına geldi böyle şeyler diye. Şimdi günümüz çok fazla yapılandırılmış oyun ve etkinlik günü. Hemen bir şeyler alıp bunları yapılandırıp hatta çoğunu anne baba yapıyor, anne baba planlıyor. Çocuğa sadece bir iki noktayı halletmek kalıyor. Bu da anne babaların düşündüğü kadar dolu zaman değil aslında işte. Şimdi bir de bunun tersini konuşmak lazım.
0: Evet, hiç buradan bakmadık yani.
1: Evet, şimdi boş zamanın tersi dolu zamansa biz onu nasıl ifade ediyoruz? Kaliteli zaman diyoruz. Kaliteli zaman dediğimiz şey şu değil ki 7-24 oyun oynayacağım, kitap okuyacağım, etkinlik yapacağım ve çocuğu hiç boş bırakmayacağım. İşte ben o zaman mükemmel anne baba olacağım. Çocuğuyla çok ilgilenen ve anne babalığı sonuna kadar iyi yapan birisi olacağım. Hayır, ben sadece yorgun anne baba olurum o zaman. Çünkü ne kendime vakit kaldı, ne eşime kaldı, ne hobilerime vakit kaldı. Çocuğu uyuttum, ben de koltuğa kendimi bıraktım, bittim.
0: Gün bitti.
1: Bitti. Şimdi bu dakikadan sonra artık benim boş zamanım olsa da zaten orada uyuyarak geçireceğim büyük ihtimalle. Çünkü bütün enerjimi çocuğuma akıttım. Bu da iyi anne babalık değil aslında. Bizim biraz yavaşlamamız lazım. biraz sadeleşmemiz lazım.
0: Nasıl olacak hocam bu?
1: Öncelikle buna inanarak başlayacağız. Yani yavaşlamam gerekiyor. Sadeleşmeliyim. Kendimi fazla yoruyorum. İnanarak başlayacağız. Günümüzde maalesef sosyal medyanın da etkisiyle mükemmel ebeveynlik diye bir tablo çıktı insanların önüne. Ve insanlar şöyle düşünüyorlar. Çocuk ne isterse yapmalıyım. Sürekli onun sevdiği şeyleri yapmalıyım. Benim zamanımda annem babam bana yapmadı. Benim şu anda mesleki başarısızlığım, evimin olmaması, işte istediğim mesleği yapamıyor olmam, istediğim tatile gidemiyor olmam, hep çocukluk travmalarım. Ben şimdi o kadar mutlu bir çocukluk vereyim ki kendi evladıma, o her şeyi yapsın. Ama işte tek sebep bu değil ki. Bu belki sebeplerden bir tanesidir. Ama o kadar çok anlam yükledik ki kendi çocukluğumuza. Şimdi çocuklarımızı büyütürken acaba çocuğumuzu mu büyütüyoruz yoksa kendi çocukluğumuzu mu büyütüyoruz? Onu da bir şöyle önümüze koyup düşünmek lazım. Sanki kendi çocukluğumuzu tatmin etmeye çalışıyoruz. Benim bu kadar oyuncağım yoktu, çocuğumun olsun. Beni bu kadar sevmediler, ben çocuğumu çok seveceğim. Bana hiç fikrimi sormadılar, her şeye çocuğum karar versin. Yani kendi çocukluğumu iyileştirmeye çalışıyorum aslında. Ama burada bir durmam lazım. Bu gittiğim yol doğru bir yol değil. Ben yanlış bir yolda gidiyorum.
0: Sanki bu da çocuk ebeveynleri ortaya çıkarıyor değil mi? Ailelerde
1: Evet.
0: çocuklar ebeveyn rolünü üstlenmiş gibi
1: Evet.
0: oluyor. Kararları onlar alıyor. Ve
1: Evet.
0: sonrasında da aslında hem çocuk için hem de ebeveynler için hiç de ulaşılması istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor.
1: Tabii. Şimdi düşünün ki hiçbir çocuk anne babasına yeter ya bu kadar oyun oynamayalım demez. Bana bu kadar kitap okuma yoruldun sana da yazık demez. Ya çok oyuncak alıyorsun canım alma bu kadar demez. Çünkü çocuk şuna bakar. Senin anne baba olarak yapmaya gönlün varsa, almaya gönlün varsa ben seni engellemem der. Yap, al, sabaha kadar oynayalım. 20 tane kitap oku bana benim canıma minnet. Bu ilişkide durması gereken çocuk değil, durması gereken yetişkin. Anne baba diyecek ki bir dakika, bir dakika ben bir şeyleri fazla yapıyorum.
0: Evet, sınırlar koymak gerekiyor, değil mi?
1: Evet, evet işte sınır, her yerde sınır. Biz zannediyoruz ki sınır sadece kriz anında konur. Çocuk bir yerden düşeceği zaman, yanlış bir şey yaptığında sınır kitap okurken de olur. Sınır oyunda da olur. Sınır oyuncakta da olur. Yani bir şey aşırıya gidiyorsa mutlaka orada sınıra ihtiyaç vardır. Ben bir günde oğluma 15 tane kitap okuyorsam durup kendime şunu demem lazım. Ne yapıyorsun Emine? 15 tane kitap niye okuyorsun? 3 tane oku, 5 tane oku. 15 tane okunca ne oluyor? Kendimi tatmin ediyorum işte. Veya ben çocuğumla uyuyana kadar oyun oynuyorsam durup şunu demem lazım. Sen bugün bir bardak çay içmedin. Eşine dönüp de işin nasıl geçti diye soramadın. Eşin sana nasılsın diyemedi. Bu nereye kadar gidecek böyle?
0: Diğer roller unutuldu.
1: Tabii. Ve mutluluk dediğimiz şey sanki çocuğu mutlu etmekten geçiyor gibi oluyor. Ama bu maksimum 1-1,5 yıl böyle devam ediyor. Çocuk 1,5-2 yaşına geldiğinde yavaş yavaş anneler babalar diyorlar ki ya bu işte bir terslik var herhalde. Çünkü o yaşa kadar çok mutlular. Çok keyif alıyorlar. Çocuğum için öyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Ne zaman ki yoruluyorlar ve en kritik nokta şu, çocuğun talepleri artmaya başlıyor. Çocuk diyor ki 15 tane mi okuyordun? 20 istiyorum. 4 oyun mu oynuyordun? 6 oyun istiyorum. O istiyorumların dozu artınca anne babanın o keyif aldığı saatler ızdırap saatlerine dönmeye başlıyor.
0: Kapasitenin üstüne çıkılıyor
1: Tabii
0: çünkü
1: doz
0: değil mi?
1: aşımı oldu işte. Zehirlenmeye başladık. Nasıl ki fazla ilaç içince zehirleniyoruz, aşırı yemek yiyince zehirleniyoruz. Zehirlendik işte. Bu ebeveyn zehirlenmesi işte bunun adı. Ebeveynler zehirleniyor. Bilgiyle zehirleniyor. Fazla ve yanlış bilgiyle. Kendini feda ederek zehirleniyor. Emek versek çok güzel bir şey ama kendimizi feda ediyoruz. Kendimizi kullandırtıyoruz çocuklarımıza. Bununla zehirleniyoruz aslında. Yani burada işte temel nokta farkındalık. Ben bir dakika bir şeyleri yanlış yapıyorum galiba. Farkındalığı zaten müdahaleyi beraberinde getiriyor.
0: Normal bir ebeveyn olmak, değil
1: Ah
0: mi?
1: keşke.
0: Peki bunun ipuçları var mı? Nasıl normal bir ebeveyn olabiliriz biz?
1: Normal ebeveyn aslında bakarsanız hani o suçladığımız, beğenmediğimiz anne babalarımız var ya.
0: Onlar normal miydi?
1: Onlar bazı konularda bize göre daha normaldi. Bazı konularda bize göre bilgileri eksikti onların. Şimdi bizim anne babamız daha az biliyordu. Bizim anne babamızın daha az deneyimi vardı. Bizim anne babamızın koşulları daha zordu. Maddi, manevi imkansızlıkları vardı. Ama bir şeyi bizden daha iyi yapıyorlardı. Kararlı, net, ne istediğini bilen ve davranış odaklı insanlardı. Bize çok güzel sınır koyuyorlardı. Ha bazen bunu da korkutarak yapıyorlardı. Kaşlarını kaldırıyorlardı. Biz ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Gözünü belertmek diye bir tabir vardır ya
0: Evet.
1: hani. Bunları da biraz fazla yapıyorlardı. Evet ama ya bu insanlar hep de hata yapmadı. Doğru yaptıkları şeyler de vardı.
0: Evet, biraz onlardan ders almamız gerekiyor
1: Evet,
0: sanırım.
1: galiba bizim şu anda bir karışıma ihtiyacımız var. Klasik ebeveynlikten alacağımız temel yapı taşları, bir de modern ebeveynlikten alacağımız bazı şeyleri karıştırıp kendi ebeveynlik modelimizi oluşturacağız. Çünkü kendi anne babamızı çok eleştiriyoruz, klasik ebeveynliği çok eleştiriyoruz. Ama bize modern ebeveynlik olarak sunulan şey de muhteşem bir sistem değil. Orada da çok hatalar var. Orada da çocuğu merkeze koyuyor. Çocuk özgürdür, çocuk bireydir, istediğini yapabilir, hayır deme, ne istiyorsa yap, bırak o karar versin. Bunun da bir sınırı var işte. Bu kadar çok yaparsak çocuk bir yerden sonra elini masaya vuruyor ve cumhuriyetini ilan ediyor.
0: Evet, o zaman okul disiplininden çıkmış çocukların tatili çok da özgür olmamalı
1: Hayır,
0: diyebiliriz, değil
1: tabii
0: mi?
1: ki. İşte aşırılık, bakın doğru
0: Evet.
1: kelime dengeyi bulabilmek. Dengeyi bulmamız lazım. Şimdi bu çocuklar 9 aydır okula gittiler. Yoruldular, sınavlar, stresler, bir sürü şey atlattılar. Şimdi tatile girdik. Tatile girmeyle birlikte her türlü sorumluluğu sıfırlarsak, Eylül ayında okula başladıklarında çok zorlanacaklar. Tatile girdik, bunlar gevşemesin, biz ipleri sıkı tutalım, okul varmış gibi devam edelim dersek, tatilin ne anlamı kaldı? İşte biraz dengeyi bulmak lazım. Bence önce bir 15-20 gün çocuklara biraz rahatlık verip şöyle bir kafa dinlesinler. Onların da ihtiyacı var. Tatillere gidilecek, belki gelinecek. Ondan sonra çocuğun yaşına göre ne yapması gerekiyorsa. Birinci sınıfı bitiren bir çocuksa mesela okumayı unutmaması lazım. Mutlaka her gün 2-3 sayfa kitap okumalı. Ama her gün 4 kitap okumamalı.
0: Evet, bir
1: İşte
0: sınır olmalı.
1: Doz işte orada çok önemli. Önümüzdeki sene LGS'ye ya da YKS'ye girecek bir çocuksa günlük belli sayıda soru çözmeli ama her gün 1.000 soru çözmemeli. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki dengeyi biz neye göre belirleyeceğiz? Çocuğumuzun yapısına göre, mizacına göre, dikkat özelliklerine göre, duygusal yapısına göre. Kimi çocuk vardır günde 500 soru çözer ve oley be çok soru çözdüm yaşasın der. Kimi çocuk vardır günde 50 soru çözer. Ben bugün çok soru çözdüm çok yoruldum der. İşte buna göre belirleyeceğiz. O zaman birinci kural ne? Çocuğumu iyi tanımalıyım. Benim çocuğum nasıl biri? Gelişimsel özellikleri neler? Davranışsal özellikleri neler? Dikkati nasıl? Odaklanması nasıl? Ve ben şimdiye kadar çocuğumun hayatta kalması için ona hangi sorumlulukları verdim? Düşünün ki hayatta kalmak dediğim kavram, yemek yemek, tuvalet alışkanlığı, uyumak. Bunların hepsini anne baba olarak ben yaptıysam ve benim çocuğum şu anda 6-7 yaşındaysa yemeğini kendi yemiyor, tuvalete kendi gitmiyor, yatağında uyumuyor. Ama ben bu çocuktan ne bekliyorum? İşte odanı güzelce topla, işte sorumluluklarını yerine getir, şunu yap. Bu... Ya ama bu çocuk daha yemeğini kendi yemiyor. Daha hani başlangıç aşamasındayız henüz daha. Giriş 101 dersi gibi düşün. Daha yemeğini kendisi yemiyor. O zaman ne yapmam lazım benim? Bu sorumlulukları önce halletmem lazım. Ki bence bu yaz döneminde birinci sınıfa başlayacak olan çocukların anne babalarına özellikle çok önemli notlar iletmemiz gerekiyor. Eylül ayında birinci sınıfa başlayacak olan çocukların bu yaz döneminde kendileriyle ilgili pek çok sorumluluğu almış olmaları ve bu sistemi oturtmuş olmaları gerekiyor. Yemeğini kendisi yiyecek. Tuvalet ihtiyacını kendisi karşılayacak. Tuvalet sonrası temizliğini kendisi yapacak. Giyinme soyunmayı tek başına yapacak. Düğme ilikleme, fermuar açma kapama, bağcık bağlama hepsini kendisi yapacak. Çünkü bu çocuğa ilkokulda kimse yardım edemeyecek. Anaokul hayatı bitti.
0: Bitti.
1: Fragman bitti. Esas film başlıyor şimdi. Ve lütfen çocukları adına hiçbir şeyi anne babalar yapmasın. Çantasını kendi hazırlayacak. Kalemlerini kendisi açacak. Unutursa herhangi bir şeyini bir daha unutmamayı öğrenecek zaten. Hayatı çocuklar adına kolaylaştırmayacağız. Çünkü kolaylaştırdığımız anda çocuk yatay olarak kendini bırakan bir canlıdır. Aa, nasıl olsa yapıyorlar, boş ver
0: Yapan
1: der.
0: birileri var.
1: Bir var ve bırakıyor kendini. Biz sadece çocuğa rehberlik edeceğiz. Çanta böyle hazırlanır. Bundan sonra çantanı kendin hazırlayacaksın. Fermuar böyle takılır. Artık fermuarı nasıl takıldığını biliyorsun, kendin yapacaksın. Bir iki yardım ederim. Zaten sonrasında yapabiliyor olması lazım. Gelişim basamakları var zaten. Gelişimine göre bekliyoruz. 2 yaşındaki çocuktan fermuar kapatmasını beklemem ama 6 yaştan beklerim.
0: Evet, ilkokul 1'e başlayacak çocuklar için önemli tavsiyeler bunlar.
1: Evet.
0: Peki ortaokul, ilkokul, lise çağındaki çocuklar için tatil önerileriniz neler olur mesela?
1: O çocuklarda özellikle günlük yaşam becerileri üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Yani ortaokul ve lise çocukları artık anneleriyle babalarıyla birlikte toplu taşımada seyahat etmeyi de öğrenmeliler. Şimdi pek çok ailede araç var artık. Ve çocuklar her yere arabayla gidiyorlar. Dolmuş, otobüs, metro kullanmayı hiç bilmiyorlar. Ama bir gün belki ihtiyacı olacak. Kart nereden alınır? Nasıl kullanılır? Dolmuşa müsait bir yerde iniyorum nasıl denir? Evinden anneanneye nasıl gidilir otobüsle? İşte okul

0: Buradan eve metroyla nasıl gidilir? Bence bunları da öğretmeliyiz çocuklarımıza. Dünyanın bin bir türlü hali var.
1: Evet.
0: Restoranda nasıl hesap istenir, nasıl sipariş verilir? Bunları öğretmeliyiz. Pazara götürmeliyiz çocuklarımızı. Tamam, artık alışverişimizi marketlerden yapıyoruz ama bilsinler, görsünler. Esnaf alışverişlerinde mutlaka yanımızda olmalılar. Mahalle kültürü çok azaldı ama yine de mahallemizde her zaman işte simit aldığımız bir pastane, bir eczanemiz vardır. Oralara girip çıkarken kolay gelsin abi, görüşürüz abla, nasılsın, iyi misin? Bak sana işte şu soğuk içeceği aldım, bugün hava çok sıcak, içersin. Hani şu tatlı tatlı ilişkiler vardı ya, eski TRT dizileri. O Perihan
1: Evet.
0: abla modundaki ilişkiler, biraz onları da öğretmeliyiz. Çünkü kaybediyoruz. Gidiyorlar bunlar.
1: Evet, sosyal ilişkiler yok oluyor. Yani mahalledeki mesela biraz önce bahsettiğiniz bakkalla, eczacıyla, komşuyla olan ilişkiler ne yazık ki
0: Yok.
1: giderek azalıyor,
0: Tabii.
1: yalnızlaşıyor
0: Tabii.
1: insanlar. Akranlarıyla da ilişkilerinde sorun oluyor çocukların.
0: Evet.
1: Kardeşleriyle de özellikle bu yaz dönemi, tatil döneminde kardeşleri olanlar baş başa kalacaklar kardeşleriyle. Akranlarıyla birlikte olmak isteyeceklerdir. Onlar için neler söylersiniz? Nasıl sosyalleşebilirler? Nasıl etkinlik yapabilirler sizce?
0: Akran ilişkileri tabii biraz orada karşı tarafın ailesi ve o çocuk da devreye girdiği için çok güvenilir aileler ve güvenilir çocuklarla temas ettirmek zorundayız. Bir de böyle bir tehlikemiz var
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Eskiden olsa kapının önüne çıksınlar, mahalledeki çocuklarla oynasınlar. Şimdi alt komşuda bile kim var, kim oturuyor bilmiyoruz ki.
1: Bilmiyoruz.
0: O yüzden bildiğimiz, tanıdığımız kişilerle o temasları sağlayacağız ve yine kontrollü bir şekilde, yine güvenli. Çok önemli bir nokta olacak bu noktada. Kardeş ilişkilerinde de benzer şekilde evde kardeşler bu tatilde baş başa kalacaksa eğer birbirlerine emanet etmek zorunda kalacağız onları. Çünkü okullar yok ama anne babalar işe gitmeye devam ediyorlar. Büyük ebeveynler var. Onlar bizlerin en büyük destekçisi ama o desteği olmayan kişiler de var. Hal böyle olunca yaz okulları devreye giriyor.
1: Evet, yaz okulları çok fazla artık
0: Evet.
1: moda oldu diyebiliriz.
0: Evet.
1: Yaz okullarını nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
0: Ben şöyle bakmıyorum olaya. Bir kesim var yaz okulu için şöyle düşünüyor. Bütün yıl okula gitti zaten. Yazında mı okula gidecek? Yazık bu çocuklara. Biraz evde otursunlar diyen bir kesim var. Ben yaz okulu formatının eğer biraz daha böyle eğlence odaklı ve atölye odaklı bir formatsa keyifli olduğunu düşünenlerdenim. Zamanında ben de oğlumu çünkü göndermiştim bu tarz etkinliklere. Evde oturup bilgisayar oyunu oynayacağını, televizyonda vakit geçireceğine, telefonda belki işte o WhatsApp gruplarında yazışacağına bir yaz okuluna gitmesi çok daha keyifli olabilir. Daha kontrollü ve daha güvenli olabilir. Bu da tabii yaş gruplarına göre değişir. Küçük yaşlarda farklı atölyeler, büyük yaşlarda belki çocuğu bir takım sporuna yazdırmak, haftada 3-4 kere antrenmana gitmiş olacak çünkü böyle olunca bu tarz bir şey yapılabilir. Yani biraz çocuklarımızın zamanını planlarken yaşlarına göre bağımsız da vakit geçirebilecekleri zamanlar da planlamalıyız. Biz koloni halinde yaşıyoruz. Anne, baba, çocuklar. Her yere birlikte
1: Birlikte
0: gidiyoruz.
1: gidiyoruz.
0: Biraz artık ayrılmamız lazım. Sanki ayrıldığımızda çocuğu terk edeceğiz gibi düşünüyoruz. Yani işte jimnastik kursuna gitti çocuk mesela. Atıyorum 7 yaşında bir çocuk. AVM'de bir jimnastik kursuna bıraktık bir saatliğine. İçeride güvende. Şimdi o bir saatte o anne bir alt kattaki kafeye inip bir kahve içse ne olur? İnmiyor, oturuyor orada camın önünde. Çocuk her takla attığında alkışlıyor. Her işte koştuğunda çocuğa el sallıyor. Ya bu çocuk içeride güvende, keyfi yerinde, arkadaşlarıyla oynuyor. İn aşağıya bir tane kahve iç. Sonra bu anneler neyden şikayet ediyorlar biliyor musunuz? Hiç kendime vakit ayıramıyorum. Bir tane kahve içecek vaktim yok. Aslında var ama doğru kullanmamız lazım bunları. Bazen fark etmiyoruz. Çünkü bize şu çok keyifli geliyor. Oradan el sallayacağım ya çocuğuma. Ben işte çocuğuyla ilgilenen anne modunda olacağım. Ama çocuk orada zaten keyfi yerinde. Ha, çıktığı zaman sana anlatacak. Anne, biliyor musun? Ben 3 tane takla attım. Bir tane de ters takla attım. En hızlı ben koştum. Bravo, aferin sana diyecek. Bu kadar aslında. Biraz çocukların da bağımsızlaşmaya ihtiyacı var. Ah, şunu bir
1: Yapabilsek.
0: inanabilsek şuna.
1: Peki.

0: Peki biraz önce tabletten, telefondan bahsettiniz. Yaz tatilinde ekran süresini nasıl kontrol etmeliyiz ebeveynler olarak?
1: Evet, şimdi ekran hayatında olacak çocuğun. Yazın hele biraz daha fazla
0: Fazla.
1: olacak. Bir kere bunu kabul ederek sürece başlayacağız. Yani yaz tatilinde okul yokken ve yerine bir şey koyamıyorken ekranı da kısıtlamak çocuk için biraz haksızlık olur. Tabii yine burada çocuğun yaşı çok önemli. Biraz ekran süresi artabilir. Bence burada süreden çok içerik çok önemli. Ne izliyor? Ne oynuyor, ona çok iyi bakmak gerekiyor. Yaşı ne olursa olsun, içinde ölüm, şiddet, cinsellik olan şeyler izlemeyecekler. Artık ebeveyn kontrollü paneller var. Onları gerekirse kuracaklar bilgisayarlara ve telefonlara ve takip edecekler. Nelere girmiş, neleri izlemiş diye. Özellikle küçük yaş çocukların eline internet erişimi olan telefonlar, tabletler vermeyecekler. Kaydırıp kaydırıp çünkü izliyor çocuklar ve o kaydırmalarda algoritma çocuğun karşısına başka şeyler çıkartıyor. Çocuğun görmemesi gereken içerikler çıkartıyor. Bunlara dikkat edeceğiz birazcık. Ama ekran süresi evet biraz artacak. Buna çok yapacak bir şey yok.
0: Maalesef. Çocukların yaz tatilinde yeni beceriler kazanması için en etkili aktiviteler neler desek neler söylersiniz peki?
1: Genellikle ince motor aktiviteler burada çok etkili. Evde yapılabilecek mutfak aktiviteleri, kurabiye yapmak, hamur açmak gibi şeyleri de katabiliriz. Kız çocuklarına örgü örmeyi öğretmek, tığ işlemeyi öğretmek, kız erkek fark etmeksizin düğme dikmeyi öğretmek mesela. Bahçe işleriyle uğraşmak eğer imkanımız varsa. İmkanımız yoksa saksılarda bir takım bitkiler büyütmek, belki fideler almak. Bir evcil hayvanımız varsa onun bakımında çocuğu biraz daha aktif hale getirmek. Ki bu evcil hayvan sadece kedi köpek gibi düşünmeyelim. Balık, akvaryum, muhabbet kuşu gibi hayvanların bile çok ciddi bakımı ve sorumluluğu var. Onlar da çocuğu daha çok aktif hale getirmek olabilir. Bunlar en basit ev ortamında yapılabilecek şeyler.
0: Kitap okuma alışkanlığını nasıl geliştirebiliriz peki? Bu
1: Ah
0: dönemde
1: işte.
0: geliştirebilir miyiz ya da kısa bir zamanda böyle bir alışkanlık edinilebilir mi?
1: Edinilebilir ama burada tabii kitap okumasını mı istiyoruz yoksa kitabı sevmesini mi istiyoruz? Buraya odaklanmamız lazım. Kitap okumasını istediğimiz zaman çocuklar bunu reddediyorlar. Kitabı sevmesini önce sağlamamız lazım. Şimdi biz anne baba olarak çocuk oturup böyle 8-10 sayfa kitap okumadı mı? Okumadığını düşünüyoruz. Bize yetmiyor. Bir de az resimli olacak, roman olacak, işte dünya klasikleri olacak, okuduğu şey böyle işe yarar, ona bir şey katacak bir kitap olacak. Ama çocuğun kitabı sevebilmesi için önce kendi ilgi alanına yönelik kitapları alıp okuması lazım. Şimdi çocuklarla birlikte kitap evine gittiğinizde çocukların seçtiği kitaplara dikkat ediyorsanız eğer resmi çok, yazısı az kitaplar seçiyorlar. Ve biz buna hiç izin vermiyoruz anne baba olarak. O senin yaşına uygun değil diyoruz. Onun resmi çok. Sen resmi az olan şu kitaplardan seç. Ama çocuğun kitabı sevmesi için önce sevdiği bir kitabı alıp baştan sona bitirip ben bu kitabı bitirdim algısını bir yaşaması lazım. Varsın resmi çok olsun ne olacak? Önemli değil. Varsın karikatür olsun. Varsın bir çizgi filme ait bir karakterin kitabı olsun. İçerik temiz olduğu sürece sıkıntı yok. Bir süre sonra zaten kitabı sevmeye başlayan çocuk kitap okumayı da sevmeye başlıyor. Ve bu sefer işte o bizim de istediğimiz resmi az, yazısı bol kitaplara doğru bir kayma başlıyor. Mesela bazı çocukların doğaya çok ilgisi var, hayvanlara çok ilgisi var. Atlas almak istiyorlar. O kitap değil, o atlas diyoruz mesela. Ya o da okunacak bir şey. İşte okumalık bir şey olsun. Önemli olan ilk başta o aslında.
0: Yaz tatilinin sonunda okula dönüş süreci var. Biraz aslında programımızın başında da değindiniz. Yani tamamen bağımsız olunmasın, biraz da okula dönük etkinlikler yapılsın diye söylediniz ama yaz tatilinin sonunda çocuklar için neler önerirsiniz okula dönüş sürecinde?
1: Son 10 gün kala
0: Hı.
1: okulların açılmasına son 10 gün kala özellikle yemek ve uyku rutinlerini düzene koymak lazım. Şimdi yazın uyku saatleri de esneyecek, yemek rutinleri de değişecek ama son 10 gün sanki okula gidiyormuş gibi biraz daha erken saatte yatıp biraz erken saatte kalkmak ve biyoritmimizi buna hazırlamak gerekecek. Yemek düzenimizi tekrar biraz düzenleyeceğiz. İşte kitaplarımız belki gelecek, defterlerimiz, okul alışverişimiz olacak. Bunları çocukla birlikte hazırlayacağız. Hani anne baba oturup defterleri kaplamayacak, çocukla birlikte yapacaklar bunu. Etiketleri çocuk yapıştıracak, çantasını o hazırlayacak. İşte kalemlerini açtım buraya koydum oğlum. Defterlerin bu gözde, kitapların bu gözde yapmayacağız. Çünkü aidiyet için çocuğun devreye girmesi gerekiyor. Bunlar da hep çocuğu devreye sokacağız. Ama çocukta psikolojik bir baskı yaratmayacağız. Bak okul açılıyor. Bak çok az kaldı. Bak tatil bitiyor. Bak okul açılıyor. Ha bundan sonra bak artık böyle geç uyumak yok. Erkenden kalkacaksın. Bitti artık. Şimdi bu çocuğu motive etmez. Bu çocuğu okula yakınlaştırmaz. Çocuğu okuldan uzaklaştırır. Çünkü çocuk der ki ya şu okula lanet olsun. Şu okul açılmasaydı ben hep böyle geç uyuyup geç uyanacaktım diyecek. Yani biz çocuğu okula hazırlamıyoruz böyle söyleyerek. Biraz dilimize de dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Evet, çocuğu disipline edelim derken aslında farklı bir yöne sürüklemiş oluyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica
0: Bugün
1: ederim.
0: bize zaman ayırıp geldiniz. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, bu hafta güzel bir günde konuğumuz çocuk gelişimi uzmanı, eğitimci, yazar Emine Ergün'dü. Kendisiyle tatil döneminde çocuklarımızın zamanlarını nasıl değerlendirebileceklerini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema sevgisini en saf haliyle yansıtan 1988 yapımı İtalyan başyapıtı Cinema Paradiso'dan, yani Cennet Sineması'ndan söz edeceğiz. Giuseppe Tornatore'nin bu eseri sinemanın bir toplumun ruhunu nasıl iyileştirebileceğine dair verilmiş en duygusal yanıttır belki de. Ennio Morricone'nin eşsiz müzikleriyle İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya'sının bir kasabasına konuk oluruz filmde. Hikayemiz sinemaya tutkulu küçük Toto'nun makinist Alfredo ile tanışmasıyla başlar. Alfredo, Toto'ya sadece makinistliği değil, hayatı ve hayallerinin peşinden gitmenin bedelini de öğretecektir. Film, büyümenin bazı şeyleri geride bırakmak olduğunu, ancak gerçek tutkuların zamanın ötesinde yaşandığını da aktarır. Philip Nore, Alfredo rolüyle kalplerde yer edinirken, küçük Toto'nun gözlerindeki parıltı, hepimizin sinemaya duyduğu o ilk hayranlığı temsil eder. Yıllar sonra ünlü bir yönetmen olarak kasabasına dönen Toto, geçmişiyle ve sinemanın geçmişteki o masum çağıyla da yüzleşir. Oscar ödüllü Cinema Paradiso filmi hayallerimizin peşinden gitmemiz gerektiğini, ancak günü geldiğinde de köklerimizin bizi her zaman orada beklediği mesajını da verir. Sinemanın tozlu makinelerinden yansıyan ışığın aslında hayatın ta kendisi olduğunu gösteren film, Alfredo'nun unutulmaz sözüyle hafızalara kazınır. Bu dünyada ne yaparsan yap ama yaptığın işe aşık ol. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Genel Sekreter Mark Rutte zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da ittifakta eşit sorumluluk mesajını yineledi. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara teşekkür etti. NATO Ankara zirvemiz hayırlara vesile olsun dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi, çözüm iradesi mutlaka korunmalı sözleriyle değerlendirdi. Müzakere sürecine zorluklarının farkındayız, dünyanın beklentisi barışa fırsat tanınmasıdır dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nın savaş gölüne dönüşmesini istemiyor.

dinleme olduğunu söyledi. İran saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı. Hava savunma sistemleri devreye girdi. ABD Başkanı Donald Trump zirvenin ardından basın açıklaması yaptı. Türkiye'ye F-35 tedariki konusunun gündemlerinde olduğunu söyleyen Trump, F-35 konusunda Erdoğan bize çok yardımcı oldu deme eğilimindeyim. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Erdoğan gerçekten büyük bir lider dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını söyledi. Zirvenin, NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekti. Fidan, ülkemizin 22 yıl sonra NATO zirvesine yeniden ev sahipliği yapmasına imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz dedi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti. Zelenska'ya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti. Bakan Göktaş, savaş mağduru çocukların yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. 19 lider eşinin de katılımıyla çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi. Emine Erdoğan, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerine bağımsız denetime sunmalı dedi. Türkiye son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. İhracatın %56'sı NATO ülkelerinde yapıldı. Kilogram başı ihracat değeri ise Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştı. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu halaya durmak. Hep bir ağızdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Önce özetler. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki zirvede müttefiklerin dayanışma ruhunun tezahür ettiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Türk savunma sanayi son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. ABD yine İran'ı vurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanının bir araya geldiği zirvenin ardından 6 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı. Zirvede bir müttefike yönelik saldırının tüm üyelere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine sarsılmaz bağlılık teyit etti. NATO'nun muharebe üstünlüğünün korunacağı belirtildi. Müttefik ülkeler yatırımların ihtiyaç duyulan kabiliyetleri sağlarken savunma sanayi ve dayanıklılığı da güçlendirdiğine işaret etti. Bu kapsamda 50 milyar doları aşan yeni tedarik anlaşmasının sağlandığı duyuruldu. Ayrıca müttefikler arasında savunma ticaretindeki engellerin ortadan kaldırılmasına vurgu yapıldı. Savunma sanayi derinliğini ve işbirliğini azami düzeye çıkarmak için çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi. Ankara zirvesinde Orta Doğu'daki krize de dikkat çekildi. NATO müttefikleri İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini yineledi. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisine saygı göstermesi gerektiğinin altı çizildi. Bildirgenin Ukrayna başlığında Rusya için Avrupa Atlantik güvenliği ve istikrarı için uzun vadeli bir tehdit nitelemesi yer aldı. 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunduldu. Bildirgede Türkiye'nin bizlere gösterdiği cömert ev sahipliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadesi de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşekkür mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Ankaralı kardeşlerime fedakarca emek veren tüm görevlilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum dedi. NATO-Ankara zirvemiz hayırlara vesile olsun ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına zirveyi anlatan kısa bir video da ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a da özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne sona ermesinin ardından uluslararası basın toplantısı düzenledi.
2: Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifak

Vaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti.

0: Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye F-35 tedariki için olumlu bir yaklaşım içinde olduğunu belirtti. F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştirildiği anda bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek dedi. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili katil Netanyahu ve Mitsotakis'in açıklamalarına "benim dünyamda yeri yok" sözleriyle tepki gösterdi.
0: Her iki açıklamanın da "benim dünyamda yeri yok." Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Mitsotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Zira biz Sayın Mitsotakis'in Yunanistan için almış olduğu savunma araçlarına "niçin bunları aldın" veya "niçin bunları alıyorsun" diye bir düşünce bugüne kadar serdettik mi? Hayır. Türkiye ise şu anda bunları zaten üretiyor. Üretmenin yanında da tabii ki alma hakkına da sahiptir. F-35 konusunda da Sayın Trump aslında Türkiye'ye yönelik olumlu bir yaklaşımın içerisinde. İnşallah F-35'lerin Türkiye'ye teslimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların da büyük ölçüde kalktığını vurguladı. ABD Başkanı Trump'la işbirliği ve diyalog içinde olduklarını da kaydetti.
0: Amerika'nın bize karşı yaptırımlar konusunda herhangi bir uygulaması yok. Yani büyük oranda, büyük ölçüde bunlar kalkmış vaziyette. Milli Savunma Bakanım burada, Genelkurmay Başkanım burada, diğer Dışişleri Bakanım ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı burada. Hepsi de bu yaptırımların Türkiye'ye uygulanmadığını bizzat yaşıyorlar, görüyorlar. Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecindeki siyasi engelleri de eleştirdi. Erdoğan, geride kalan 53 yıl için bu bir zulümdür dedi.
0: Gerek von der Leyen'le, gerek diğer liderlerle bunları gündeme getireceğiz, konuşacağız ve Türkiye'ye 53 yıllık bir beklenti, bu bir zulümdür. Artık bu zulümden Türkiye'yi kurtarın diyeceğiz kendilerine. Temenni ederim ki artık kapıyı aralarlar. Çalışacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefikleri

hukukuna uygun adımlar beklendiğini ifade etti. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Genel Sekreter Mark Rutte zirvenin ardından konuştu. NATO 3.0 vizyonunun somut çıktılarla ilerlediğini söyledi. Savunmaya daha fazla harcama yapıyor ve Atlantik ötesinde yeni iş anlaşmaları yaparak güvenliğimizi iyileştiriyoruz. Bu NATO 3.0'ın ana hedefidir. NATO 3.0 sürekli kendini güçlendiren, somut sonuçlar üretmeye devam eden ve 1 milyar insanın güvenliğini sağlamayı sürdüren bir ittifak dedi. Rutte, ABD'nin ittifakı olan bağlılığının devam ettiğini yineledi. İttifakın diğer üyelerinin de daha fazla sorumluluk alacağını ifade etti. ABD Başkanı Trump, NATO'da sorumlulukların eşit dağılması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Müttefik devletlerin de bu konuda adımlar attığını açıkladı. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını söyledi. Ülkemizde düzenlenen bu önemli zirve, hem içerik hem de organizasyon kalitesi bakımından başarıyla icra edildi dedi. Cevdet Yılmaz mesajında, Türkiye güçlü diplomatik birikimi ve ev sahipliği kabiliyetiyle bir kez daha uluslararası alandaki müstesna konumunu ortaya koydu ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Bakan Fidan, bu tarihi zirveye tüm müttefiklerin lider düzeyinde katılmış olması, ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza duyulan güvenin bir göstergesidir, dedi. Fidan, en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Ankara'da NATO'nun dönüşümüne dair yoğun tartışmaların sürdüğü kritik bir dönemde düzenlenen zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğinin gündemindeki önemli meselelerin etraflıca ele alındığını belirtti. NATO 3.0 vizyonu çerçevesinde daha güçlü bir NATO içinde, daha güçlü bir Avrupa'nın temellerinin atıldığını ifade etti. Ülkemizin 22 yıl aradan sonra NATO zirvesine yeniden ev sahipliği yapmasına imkan sağlayan stratejik vizyonu ve güçlü liderliği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerine yer verdi. Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte'ye ve müttefik ülke dışişleri bakanlarına da teşekkür etti. Türkiye, Karadeniz'in güvenliği için yeni bir adım attı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Romanya Savunma Bakanı Radu Dinel Mirutsa ve Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov'la bir araya geldi. Görüşmede 3 bakan, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kapsamında önemli bir anlaşmaya imza attı. Karadeniz'de denizaltı kritik altyapılarını koruması göreviyle kapsamı genişletilen mutabakat muhtırası değişikliği imzalandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni değerlendirdi. Türkiye'nin stratejik konum ve kazandığı yüksek saygınlığa vurgu yaptı. Bunun en somut yansımasının Ankara'nın ev sahipliği yaptığı bu tarihi süreçte açıkça müşahede edildiğini belirtti. İletişim Başkanı Duran, küresel güvenlik mimarisinin yeni parametrelerini belirleyecek olan NATO 3.0 vizyonunun Avrupa'daki savunmadaki ağırlık artırılması gereken bir hedef olarak kaydedildi dedi. Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde entelektüel ve askeri kapasitesiyle oyun kurucu bir rol oynamaktadır dedi. Duran, Türkiye'nin bir yandan savunma sanayinde güçlenirken, diğer yandan Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için küresel vicdanın sesi olduğunun altını çizdi. Tüm aktörlerin sorumluluk almaya çağrıldığını vurguladı. Türkiye ile İngiltere güvenlik ve savunma alanında ortaklığa gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İngiltere Başbakanı Starmer anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptıkları açıklamada iki NATO müttefikinin işbirliklerini kurumsallaştırma yönündeki kararlılığını vurguladı. Ortaklığın askeri işbirliği, savunma sanayi, siber güvenlik ve terörizmle mücadeledeki gibi konularda istişareyi derinleştireceği, işbirliğini güçlendirme imkanı tanıyacağı belirtildi. Türk savunma sanayi son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi.
İhracatın %56'sı NATO ülkelerine yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı, kilogram başı ihracat değerinin Türkiye ortalamasının 40 katına ulaştığını bildirdi. Başkanlık, 4000'i aşkın firmadan oluşan savunma sanayi ekosistemini ortak hedefler etrafında koordine ediyor. 1400'den fazla proje eş zamanlı yürütülüyor. Ayrıca savunma sanayi diplomasisiyle milli kabiliyet

Tüm dünya basınının gözü 2 gün boyunca Ankara'daydı. Tüm gelişmeler anlık takip edildi, dünyaya Ankara'dan duyuruldu. ABD basını zirvenin ABD ile Avrupa arasındaki gerginlikleri yatıştırdığını vurguladı. Türkiye'nin güvenilir ortak olarak görülmesine dikkat çekildi. CBS News haber kanalı zirveye ilişkin yayınladığı analizinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerini ekranlarına taşıdı. Kanal Trump'ın Türkiye'yi bölgede stratejik bir istikrar sağlayıcı güç ve güvenilir bir ortak olarak tanımladığını ayrıntılarıyla aktardı. Amerikan medyasında yer alan diğer analizlerde de krizlerin gölgesinde yapılan kritik zirvede Ankara'nın üstlendiği yapıcı rolün ittifakın geleceği için hayati bir önem taşıdığı vurgulandı. İngiliz basını da Ankara'daki zirveyi ve liderlerin temaslarını yakından takip etti. İngiliz The Guardian gazetesi zirve sonrası İngiliz Başbakan Keir Starmer'ın Ankara'daki toplantının ardından NATO daha güçlü ve daha birleşik yorumuna yer verdi. Zirveden övgüyle bahsedildi. Ankara'daki tarihi zirve Fransız basınında da geniş yankı buldu. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro zirveyi kapsamlı bir analizde sayfasına taşıdı. Kriz zamanlarında Türkiye, NATO'da merkezi bir rol üstleniyor başlıklı makalede Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki yerini sağlamlaştırdığı vurgulandı. İsrail basını da Ankara'daki zirveyi yakından takip etti. İsrail Hayom gazetesinde yer alan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel bir süper güce dönüştürmeye başladığı belirtildi. Haberde Ankara'nın savunma sanayi alanındaki tedarikçi rolünün ötesine geçerek politika dikte edebilen stratejik bir ortak olmayı hedeflediği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump Ankara zirvesi marjında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla görüştü. Suriye'de yeni dönemde istikrar mesajı verdi. Şam yönetiminin terörist ülkeler listesinden çıkarılabileceğini söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da ülkenin istikrara kavuşmasında yaptırımların kaldırılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye ve dost ülkelerin Suriye'ye desteğini vurguladı. Bu görüşmenin hemen ardından Trump yönetimi Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada bu Başkan Trump'ın Suriye halkına yeniden ayağa kalkma fırsatı vermek amacıyla attığı tarihi adımlardan bir diğeridir ifadelerine yer verildi. ABD ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. İran saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei için Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde de cenaze törenleri düzenlendi. Törenlere milyonlarca kişi katıldı. Hamenei'nin naaşı bugün İran'ın Meşret kentinde toprağa verilecek. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki zirvede müttefiklerin dayanışma ruhunun tezahür ettiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını söyledi. Türk savunma sanayi son bir yılda 11 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştirdi. ABD yine İran'ı vurdu. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk provasını yaptı. Ev sahibi ülkeden Admira Wacker'le hazırlık maçında karşılaşan

0: lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe transferde önemli bir hamle imza attı. Sarı lacivertliler İngiliz yıldız Mason Greenwood için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş iki kaleciyi resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Alman file bekçisi Alexander Nübel'le 3 yıllık, milli futbolcu Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Amerikalı guard Trent Forrest'la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'ya yönelik askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı. Karar, Rus sporcuların 2028 Los Angeles öncesinde yeniden organizasyonlara dönüşünün önünü açtı. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bugün Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Mersin, Çorum, Erzincan 32, İstanbul, Trabzon, Bolu 27, İzmir, Kahramanmaraş, Tokat, Elazığ 34, Antalya, Sakarya, Kütahya, Sivas 30, Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır 38, Çanakkale, Hatay, Samsun, Düzce 29, Konya, Afyon, Karahisar, Uşak 31, Muğla, Malatya 33, Bayburt, Giresun 28, Erzurum, Van 26, Gaziantep 36, Adıyaman 37 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk Dil Kurumu'nun internet ortamında yayımlanan güncel Türkçe sözlük sayfasına giriyor musunuz? tdk.gov.tr adresindeki sözlükler bölümünden istediğiniz bir kelimenin anlamını bulabilirsiniz. Ama internete sozluk.gov.tr yazdığınızda karşınıza güncel Türkçe sözlükte ara yazan bir pencere çıkar. Buraya dilediğiniz sözcüğü yazarak anlamını okuyabilirsiniz. Örneğin güncel yazarsanız günün konusu olan şimdiki, bugünkü gibi anlamları göreceksiniz. Diyelim ki güncel Türkçe sözünü aradınız. Karşınıza bu söz bulunamadı yazısı gelecektir. Güncel Türkçe ne demektir diye meraklanır da başka sözlükleri ya da interneti de araştırsanız bir karşılık bulamazsınız. Yani güncel Türkçe kavramının ne anlama geldiği hiçbir kaynakta yoktur. Bu durumda siz güncel ve Türkçe kelimelerinin anlamlarından güncel Türkçenin ne olduğunu kestirmeye çalışırsınız. Güncel, şimdiki, bugünkü demek olduğuna göre güncel Türkçe bugünkü Türkçe midir? Dedeniz ya da nineniz sağ ise onların güncel olarak düşündüğü sözcükler sizin için de güncel midir? 15 yaşındaki çocuğunuzla aynı kelimeleri mi konuşuyorsunuz? Güncel sözü hangi zamanı gösterir? Güncel, insanın yaşam süresi içinde bildiği, gördüğü şeylerdir ama bilimin güncelliği genellikle kaybolmaz. 2 kere 2 her zaman 4 edecektir. Milyon yıl önce olduğu gibi su 0 derecede donup 100 derecede kaynayacaktır. Demir oksijeni görünce oksitlenecektir. Fennin kuralları asla değişmeyecek, hep güncel kalacaktır. Ama bazı kelimelerimiz zaman içinde güncelliğini yitirecek, kimileri unutulup gidecektir. 1000 yıl önce konuşulan dillerin çoğu gibi Türkçenin de sözcükleri değişecektir. Hatta 100 yıl önceki kelimeler de kullanılmaz duruma gelecektir. 100 yıl önceki riyaseti cumhur günümüzde cumhurbaşkanlığıdır. Nutuk sözü söyleve dönüşmüştür. Mani yerine engel denilmektedir ama bir maniniz yoksa annemler size gelecek cümlesi kolay kolay unutulmayacaktır. 1000 yıl önce kullanılan ocak sözü, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak denilerek İstiklal Marşı'nda ev, aile anlamıyla hep kalacaktır. Demek ki güncel sözünü zamanın koşulladığı sınırların içinde düşünmeliyiz. Güncel dil kavramı belirli tarihler arasında konuşulanı değil, gündemden düşmeyen dili temsil eder. Bir sanatçı için güncel, yalnızca kendi sanatını icra ettiği dönemi kapsamaz. Sanatçı için 500 yıl önce yaşamış olan Michelangelo'nun heykeli de, 200 yıl önce bestelenen Dede Efendi'nin şarkıları da günceldir. Yahya Kemal Beyatlı'nın 50 yıl önce Türkçe'ye kazandırdığı şiirler de güncelliğini yitirmemiştir. O halde güncel Türkçe kavramına şöyle bir tanım getirebiliriz. Belirli bir zamana bağlı olmayıp gündemde kalmış olan sözcüklerle yeni türetilen kelimelerin birlikte kullanıldığı Türk dili. Bazı dillerdeki sözcükler zaman içinde değişime uğrar. Türkçe'de bu değişimin diğer dillere göre çok daha yavaş olduğu belirtilir. Ancak son yıllarda internet yüzünden birçok sözcük dilimize girmiştir. Bunların bir kısmına Türkçe karşılıklar bulunmuştur. Örneğin cep telefonuyla kendi fotoğrafını çekmek olan selfie'ye karşılık öz çekim sözü halk tarafından benimsenmiştir. Ancak moralimi bozdun yerine moralimi down ettin demek tamamen saçma bir söyleyiştir. Çünkü İngilizce'deki down kelimesi aşağı anlamına gelir. Dilimizde öyle deyimler var ki başka bir dile çeviremezsiniz. Dilimde tüy bitti sözünü dilimde kıl çıktı diye anlamak güncel Türkçeyi hiç bilmemek demektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.

şarkılarda, orada, burada, cadde ve sokakta, güzel rüyalarda, yerde, gökte, hep o.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Türk radyo ve televizyonlarının unutulmaz ismi, Türkçenin ve Türk sporunun anlatımının büyük üstadı Halit Kıvanç'tan söz edeceğiz. Halit Kıvanç, futbolun aynı zamanda bir nezaket ve kültür oyunu olduğunu tüm Türkiye'ye öğreten bir beyefendiydi. Zaten onun mikrofon başındaki yolculuğu bir bakıma Türk spor yayıncılığının da özetidir. Henüz televizyonun olmadığı dönemlerde futbol maçlarını radyodan dinleyen milyonlarca insana o meşhur tasvirleriyle adeta bir görüntü demeti sunması unutulacak gibi değildir. 1958'de daha hiç

0: hiçbir şekilde meşhur olmadığı halde Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olması da onun dünya çapındaki spor vizyonunun en büyük kanıtıdır. Halit Kıvancı, unutulmaz yapan asıl şey nedir diye düşündüğümüzde karşımıza her şartta koruduğu nezaketi ve tarafsızlığı çıkar. Televizyonun siyah beyaz günlerinden renkli yayına geçişte bayramları, yılbaşı gecelerini ve yarışmaları da Halit Kıvanç'la sevdik biraz daha. Çünkü kelimelerle raks edişi ve kimseyi kırmayan o farklı üslubuyla başlı başına bir Halit Kıvanç ekolü yaratmıştı. Bugün bile Halit Kıvanç'ın sesini duyduğumuzda mahalle maçlarının saflığına ve sporun bir centilmenlik yarışı olduğu o güzel günlere geri döneriz. 2022 yılında aramızdan ayrıldığında ne yazık ki mikrofon başında geçen bir asırlık Çınar'ı da kaybettik. Ancak Halit Kıvanç arkasında asla bozulmamış bir Türkçe ve spor anlatımının birleştirici gücünü de bıraktı. Özetle ne zaman bir Dünya Kupası, uluslararası bir spor etkinliği ya da bir yılbaşı gecesi lafı geçse aklımıza hala spor, radyo yayıncılığı ve televizyon yayıncılığı tarihinin en zarif seslerinden biri olan Halit Kıvanç gelir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi günler, haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara da teşekkür etti. ABD Başkanı Donald Trump zirvenin ardından basın açıklaması yaptı. Türkiye'ye F-35 tedariki konusunun gündemlerinde olduğunu söyleyen Trump, F-35 konusunda Erdoğan bize çok yardımcı oldu deme eğilimindeyim. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Trump, Erdoğan gerçekten büyük bir lider dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirvenin ardından yaptığı açıklamada NATO 3.0 vizyonunun somut sonuçlar üretmeye başladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da ittifakta eşit sorumluluk mesajını yineledi. Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın savunma harcamalarını artıracağını belirterek bedavacılık dönemi sona erdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklendiğini ifade etti. ABD ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı misilleme olduğunu söyledi. İran saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi Olena Zelenska, Türkiye'de misafir edilen savaş mağduru Ukraynalı yetim çocukları ziyaret etti. Zelenska'ya aile

karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu.

0: Marmara, İç ve Doğu Akdeniz'le Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğleden sonra Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, cumhuriyetin ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Resim ve Kadın programında yeni bir bölüm ve yeni bir eserle karşınızdayız. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan ve daimi konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi sevgili hocam Doçent Doktor Pelin Şahintekin Alp ile birlikte galerimizin çok sesli bir köşesine gideceğiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün sizlerle birlikte Türk resim sanatının önemli sanatçılarından birini Osman Hamdi Bey'i konuşacağız. Osman Hamdi Bey'in bir eserini sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ancak öncesinde sevgili hocama sormak istiyorum. Osman Hamdi Bey kimdir? Osman Hamdi Bey'in ailesini, çevresini konuşmak isterim.
2: Evet, teşekkürler Muzaffer. Aslında Osman Hamdi Bey kim değildir demek lazım. O kadar çok şey ki Osman Hamdi Bey. Tabii ki biz burada bir eseri üzerinden tanıtacağız ama önce Osman Hamdi Bey'in çoklu kişiliğinden söz etmemiz lazım. Aslında Osman Hamdi Bey İstanbul'da dünyaya geliyor ve Sadrazam İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu. Yani aslında sarayla bağlantılı bir ailede doğan bir bireydir. İlk eğitimini Beşiktaş'ta tamamlıyor. Ardından Mektebi Marifi Adliye'ye gidecek. Ve ondan sonra tabii bir yandan resim yapmaya da başlıyor ama bu adliyedeki eğitiminden sonra yolu sanki hukukta çizilecekmiş gibi olacak ve hukuk eğitimi almak üzere Paris'e gönderilecek. Paris'e gönderildiği zaman tabii ki bir yandan hukuk eğitimi alacak ama bir yandan Paris, 19. yüzyıl Paris'i, oradaki sanatçılar, bohem hayatını falan düşündüğümüzde sanat adına çok önemli bir yer Paris. Ve Osman Hamdi Bey o dünyada bir yandan da sanatla alakasını çok net bir şekilde kurmaya başlayacak. Ve aslında hukuk eğitiminden vazgeçecek. Yani hukukçu olmayacak, bunu düşünmeyecek bile. Ve o dönemde Güzel Sanatlar Okulu ne var? Ecole des Beaux-Arts var. Ecole des Beaux-Arts'a girmek çok kolay değil ama Osman Hamdi Bey'in orada biz Boulanger ve Jerome'un atölyelerine devam ettiğini görüyoruz. İkisi de akademik klasik üslupta sanatçılardır ve pek çok sanatçının, yerli yabancı pek çok sanatçının yetişmesinde de önemli isimlerdir. Kayıtlı değildir ama atölyelerine devam ettiklerini biz biliyoruz. Dolayısıyla artık resim alanında ilgisi, merakı yoğun bir şekilde devam edecektir.
1: Evet. Baktığımız zaman Paris döneminin sanatçı için çok önemli olduğunu anlıyoruz. Ama burada sizinle zaten biz ressam kimliğini konuşacağız. Ancak biraz öncesinde devlet adamlığı kimliğini konuşmak isterim. Çünkü Osman Hamdi Bey'in devlet adamlığı kimliği Osmanlı tarihinde de çok önemli şeylere sebebiyet veriyor. Osman Hamdi'nin devlet adamlığını nasıl tanımlayabiliriz?
2: Evet, şimdi Paris'ten döndükten sonra zaten babası sadrazam, bir bağı var. Osman Hamdi başka meraklarını da keşfedecek. Osman Hamdi aslında, sonda söyleyeceğimi belki başta burada da söyleyeyim, sonra tekrar ederim. Devletin kendisi. Çünkü Osman Hamdi'ye baktığımız zaman bir yandan resme meraklı, resimle ilgileniyor tabii ki. Ama bir yandan da kendisi Güzel Sanatlar Okulu'nu kuracak, Sanayi Nefise Mektebi'ni kuracak, 2. Abdülhamit.

0: Piramit döneminin sonları, 1880'lerin sonlarında. Bundan başka özellikle eski eserlere merakı var ki resimlerinde bunu zaten görüyoruz, ama eski eserler merakı sadece bir merak olmanın ötesinde toplamaya da yol açacak onda. Dolayısıyla bir eski eserler nizamnamesi yazacak. Devam ettirecek. Neden? Çünkü o döneme kadar bu topraklarda kazı yapan, araştırma yapan yabancı araştırmacılar buldukları her şeyi götürme eğilimindeler. Ama Osman Hamdi buna bir dur diyecek. Eski eserler nizamnamesini yazması bu anlamda arkeoloji tarihi ve eski eser nizamnameleri açısından çok büyük bir öncelik. Onun dışında ne yapacak? Kazılara gidecek. Yani bugün bizim sınırlarımızda olmayan ama o gün sınırlarımızda olan Irak gibi pek çok yerlerdeki kazılara gidecek. Hatta pek çok fotoğrafını da görüyoruz biz, sütun başlıkları, büyük anıtların kazı yaparkenki görüntülerini biz bugün sağ olsun fotoğraflardan takip edebiliyoruz. Onun dışında ne yapacak? Biraz evvel söylediğim gibi, bakın resim sanayi nefise mektebi, çünkü o tarihlerde çok oryantalist sanatçılar İstanbul'a geliyorlar. Gime bunlardan biri. Gime ve karısı, ya bir atölyeleri var ama sonra da bir güzel sanatlar okulu açmak isteyecekler. Hatta buna o kadar hazırlanacaklar, saraya da sunacaklar, ama birden 2. Abdülhamit yönetim birden bir okul açılacaksa bunu Osmanlı açmalı diyecekler ve Osman Hamdi'yi görevlendirecekler. Osman Hamdi Sanayi Nefise Mektebi'ni kurarken aslında önceliklerini ön plana çıkaracak. Çünkü aynı tarihlerde Şekerahmet Paşa gibi, Süleyman Seyit gibi pek çok sanatçı da eserler veriyor. Ama Osman Hamdi Bey bunların hiçbirini istemeyecek, çünkü onun önceliği figür. Figür bilen, figür etüt eden, etüt etme geleneğinden yetişen sanatçıları hoca olarak düşünecek. Dolayısıyla da Sanayi Nefise'yi bu şekilde kuracak. Dolayısıyla baktığınız zaman çoklu düşünüyor. Eski eserleri düşünüyor, nizamnameyi düşünüyor, kazılara gidiyor, Sanayi Nefise, kimler hoca olacak? Hepsini birden düşünen bir devlet adamı. Aslında ben burada şey diyorum, yani Osman Hamdi sanki devletin kendisi gibi.
1: Evet, çok yönlü bir kişiyle aslında karşı karşıyayız. Diğer taraftan arkeolojik kazılarıyla Osmanlı arkeolojisini, Türk arkeolojisini farklı bir noktaya taşıyan ve bunu temellendiren bir isim. Aynı şekilde bahsettiğiniz gibi eski eserler nizamnamesi aslında çok çok önemli.

0: bizler için. Çünkü bir yerde kaçırılan, yurt dışına götürülen birçok eserin önünü kesiyor, engelliyor aslında. Bu eserlerin Osmanlı'da kalmasını sağlıyor. Ki en önemlisi sizin de bahsettiğiniz gibi Sanayi Nefise Mektebi. Sizinle aslında biraz da sanatçının ressam kimliğini konuşmak isterim. Osmanlı resim sanatı içerisinde çok önemli bir yerde Osman Hamdi Bey. Ressam kimliği nasıldır?
1: Evet, Osman Hamdi Bey tabii ki çok önemli ama bir yandan da biliyorsun ki pek çok hala daha bazı müzayedelerde eserlerini almak için uğraşıyor. Dolayısıyla Sanayi Nefise Mektebi'nden kurucu olarak yetişen ya da kuran bir kişi olarak bir yandan da resim yapıyor. Ve bu resimlerinde baktığımız zaman Osman Hamdi Bey'in resimleri bir bütün olarak değerlendirdiğimizde aslında bütün resimlerinde bir mekan ve zaman kurgusunu görüyoruz. Aslında eski eserler merakı dolayısıyla bir müze de kurdu. Yani arkeoloji müzesini kurdu. Olan eserlerin zaten Osmanlı İmparatorluğu'na getirilmiş eserlerin sergilenmesi, sergileme mantığını da bir müzede yerleştiren kişilerden biri. Bu eski eserleri toparlıyor, anlatıyor, aktarıyor, öğretmek de çok önemli. Eserlerindeki zaman ve mekana baktığımız zaman işte bu mekan düzenlemesi Osman Hamdi'nin resimlerinin temel konusu. Çünkü onun resimlerinde tek bir mekan yoktur ya da bir mekanı alır diyelim ki Bursa Yeşil Camii ama Yeşil Camii'nin ortasına bir kandil yerleştirir Selçuklu, bir halı yerleştirir Osmanlı ya da Selçuklu, giysiler Osmanlı, müzik aletleri belki daha öncesinden olan müzik aletleri, çiniler Osmanlı'nın çeşitli dönemlerinden gelir. Dolayısıyla mekan kurgusu dediğimiz şey bu. Bir de zamansal. Tabii ki buradaki hiçbir nesnenin aynı zamanda olmadığı için ama o dönemde yerleştirdiği figürlerle kendi döneminde aktarmak istediği için zaman ve mekan kurgusu olan resimlerdir onun resimleri.
0: Evet, aslında baktığımız zaman farklı temaları bir kurgu içerisinde bir araya getiriyor ve bu kurgular bir anda Osman Hamdi'nin bir imzası haline geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu çok önemli çünkü o bahsettiğiniz şeyi çok değerli buluyorum. Sanat tarihindeki farklı noktaların bir anda bir tabloda karşımıza çıkması ki bugün sizinle iki müzisyen kız tablosunda da bunları göreceğiz. Ama onun öncesinde sanatçının seçtiği temaları kısaca bir konuşmak isterim. Hangi türde eserler, hangi temalarda eserler üretiyor?
1: Aslında bir kere şunu söyleyelim. Figür çok önemli. Osman Hamdi'nin resimlerinde hep figürlü resimler. Evet manzaraları da var ama çok az bunlar. Figürlü resimleri çok önemli. Zaten burada şunu da baştan söyleyelim. Figürü, bu kadar yoğun figürü Türk resmine getiren kişilerin başında geliyor Osman Hamdi. Ve bu figürlü resimlere baktığımızda biraz evvel de söz ettiğim gibi bir zaviyeli caminin içinde olabilir. Bir cami kapısı önünde figürleri gösterebilir. Dolayısıyla Osmanlı temalı, Osmanlı mirasını önceleyen, Osmanlı belleğini ön plana çıkaran resimlerdir onun resimleri. Bir yandan da unutmayalım ki özellikle kadın teması Osman Hamdi Bey'in resimlerinde çok ön plana çıkar. Aslında 19. yüzyıl kadınlara verilen haklar, bir yandan kadınların eğitimi, kadınların gündelik hayatta var olması gibi kavramların yavaş yavaş konuşulduğu bir dönemdir. Ve bunlar Osman Hamdi Bey'in resimleri de görünür hale gelir. Onun dışında portreler çok önemlidir. Yakın çevresinin portrelerini yapar. Parisyen, Fransız karısı, kızı, kendisi, devletin ileri gelenleri de olabilir. Dolayısıyla bu şekilde temaları çok yoğun olarak görebiliyoruz.
0: Evet, özellikle kadın temalı resimleri gerçekten çok önemli. O sizin de bahsettiğiniz gibi cami önündeki kadınlar veya mimozalı kadın, sarı elbiseler içerisindeki
1: Evet.
0: defalarca yapılmış kadın tasvirleri. Bugün de sizinle birlikte iki müzisyen kız resmini konuşacağız. Ben öncesinde kısaca bir koleksiyonu hakkında bilgi vermek isterim. Belki dinleyicilerimiz bu eseri görmek ister veyahut internette araştırmak isterler. Bugün sizlere bahsedeceğimiz iki müzisyen kız isimli eser Pera Müzesi'nde sergilenmektedir. 1880 tarihli olan eserimiz Suna ve İnan

0: Kıraç Vakfı koleksiyonunda kayıtlıdır. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılmıştır. Bu kısa künye bilgisinden sonra iki müzisyen kız resmini nasıl tanımlamalıyız değerli hocam?
1: Şimdi resme baktığımız zaman tabii ki önce iki müzisyen genç kadını görüyoruz. Ama onun dışında onu bir kenara ayırırsan bir caminin içindeyiz. Bursa'da bir caminin içindeyiz ve Bursa camilerine baktığımız zaman zaviyeli camiler denilen tipte camilerdir. Orada eyvanın önündedir. Eyvanın yerlerinde halılar serilidir. Halılardan bizi gözümüzü ahşap pencere levhalarına götürür. Bu pencere ahşap işçiliği, sedef katmalı ahşap işçiliği, halılar. Bu pencerenin yanındaki çinilere baktığımızda o koyu yeşil, mavimsi yeşil çokgen çiniler, yine Bursa ile özdeşleştirdiğimiz çinilerdir. Bir yandan da ahşap işçilik, bir yandan alçı şebekeler, bir yandan halı, bir yandan seramik panolarla bayağı Osmanlı tarihinin, Osmanlı mirasının görünür hale geldiği resimlerdir bunlar. Onun dışında hemen yeniden kadınlara bakacak olursak tabii ki Osman Hamdi Bey'in kadın resimleri önemlidir. Çünkü kadının görünür hale gelmesinde önemli bir isim olduğunu söylemiştik. Burada daha geleneksel kıyafetler içinde elinde tambur ya da defle iki genç kadını görmekteyiz. Ama bunlar gerçekten bir işle meşguldürler, müzik yapmaktadırlar. Müzikle ilgilenmek de önemlidir. Çünkü biz biliyoruz ki Tanzimat döneminden itibaren Tanzimat aydınlarının özellikle eğitim görecek kızları için bir dil öğrenecekler, müzik aleti çalacaklar gibi bazı olmazsa olmazları vardır. Evet, bunlar tabii ki o dönemden ya da Tanzimat aydınının kızları gibi görünmese de müzik aletinin kadınlarla ilişkilendirilip kadınların bir müzik aleti çalması ve bunları dinleyen, burada biz dinleyen kişiyi görmüyoruz. Belki biz dışarıdaki üçüncü kişilere yapıyorlar bunları ama sadece işiyle ilgilenen, konsantre olmuş iki genç kadını gösteriyor. Ve özellikle tabii ki bu biraz evvel senin söylediğin sarı giysili kadın, onun resimlerinde çok sıklıkla karşımıza çıkar. Buradaki sarı giysiler o sarı giysi değildir ama sarı giysi, frize başlığı ya da eşarbı ya da diz çökmüş kadının yanındaki gene frize yeşilimsi elbisesiyle bir renk uyumu yakalaması, bütün merkezin içinde direkt ışığı alan figürler olarak görünmesi bu resmin en önemli özelliklerinden biridir. Birazcık Osman Hamdi'nin resimlerinde bizim her zaman gördüğümüz şey sanki böyle donmuş gibi. Çünkü zaman ve mekan kurgusu diyoruz ya, bu resimlerin hiçbiri spontane değil. Osman Hamdi'nin kurgusuyla görünür hale geliyorlar. Mekanı seviyor. Mekanın içinde çok hoşuna giden bazı malzemeleri kullanıyor. Halı gibi, ahşap pencere
0: Kapakları.
1: kapakları gibi, arkadaki çiniler gibi. Dolayısıyla hepsini bir araya getirip bunun önüne de bu genç kadınları yerleştirerek bir zaman ve mekan kurgusu yaptığı için spontane değil. Dolayısıyla bir zamanı durdurduğu, zamanı dondurduğu resimler gibi.
0: Evet, aslında bir yerde Bursa'daki yapıların Osman Hamdi'nin eserlerinde önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu resimde de Bursa Yeşil Camisi'nden
1: Evet.
0: aslında kesitler görüyoruz. Sizin de o bahsettiğiniz gibi çiniler veya işte alçı düzenlemeler, ahşap düzenlemeler bizlere Bursa'nın mimari mirasından detaylar sunuyor. Aslında burada belki de en tartışmalı konulardan birisi de karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz bu sanat tarihinde sizin de aslında karşı durduğunuz ama söylemesek de anlatmasak da eksik kalacak bir nokta. Osman Hamdi gerçekten oryantalist midir? Bunu birazcık açıklar mısınız?
1: Yani ben kendi adıma, sen de biliyorsun, buna
0: Evet.
1: karşıyım.
0: Evet.
1: Yani şu açıdan karşıyım. Çünkü oryantalizme hep biz olumsuz anlam yükleyerek kullanıyoruz. Dolayısıyla Osman Hamdi o olumsuz anlamlarla kesinlikle bir oryantalist değil. Ama kendi kültürüne, kendi mirasına, kendi belleğine sahip çıkan, doğuya sahip çıkan doğulu bir sanatçı olarak doğulu mekan ve malzemelerle kurgu yapan bir sanatçıdır bana göre. Ama ben buna oryantalist demiyorum. Tabii eğer oryantalizmi doğu konulu resim

0: için kullanıyorsak tabii ki Doğu Konulu. Yani burası tamamıyla Bursa'dan, Osmanlı'nın eski başkentlerinden birinden, çok önemli camilerin içinden bir resimdir. Ama yeni ne yapmıştır? İki kadına, iki genç kadına müzik aleti çaldırarak resmin görünür olmasını, resmin merkezinde kadınların bir iş yaparken görünür olmasını sağlamıştır.
1: Aslında Osman Hamdi Bey için Doğu Batı sentezi demek daha doğru olur.
0: Kesinlikle.
1: Ve baktığımız zaman aslında sizin dediğiniz şey burada çok önemli. Osman Hamdi Bey hocası Jerome gibi Doğu'yu hayali unsurlarla göstermemiştir. Doğu'yu olduğu gibi kendi yaşadığı dünyayı yansıtmaya çalışmış ama onun içine bir kurgu katmıştır. Kurguladığı ama çok da hayali bir dünyanın içine sokmadığı bir Doğu Batı sentezi bu. Ki ben de sizinle aynı görüşteyim. Osman Hamdi Bey için o Avrupalı sanatçıların tanımladığımız oryantalist ifadesinden ben de biraz uzak buluyorum sanatçıyı.
0: Kesinlikle Avrupalı oryantalistlerin kadına bakış açısı da yok burada.
1: Kesinlikle.
0: Yani tamamen Osman Hamdi'nin kadına bakış açısı
1: Evet.
0: var. Osman Hamdi tabii ki bakın İstanbul'da Beşiktaş'taydı yanılmıyorsam doğmuş birisi. Paris'te eğitim alıyor. Eşleri Fransız. Paris'i çok iyi biliyor. Fransız eğitimini çok iyi biliyor. Ama İstanbul'da devletle çalışıyor. Dolayısıyla kadınları görünür hale getirmek Osman Hamdi için çok önemli. Ve kadınları edilgen değil, etken olarak gösteriyor. Çalışırken, müzik aleti çalarken göstermeyi tercih ediyor. Ve hiçbir şekilde bir çıplaklık yok. Belki burada tabii ki resmin önünde hemen terlikler var, çarık gibi. Çıplak ayak kadınları görebiliyoruz. Hani Osman Hamdi'nin çıplaklığı ancak bu kadar. Yani oradan bir etiğin altından görülen çıplak ayak gibi gösterebiliyor. Ama onun dışında hocalarına, Jerome'a, Boulanger'in resimlerine baktığınızda ciddi olarak doğulu mekanların içinde ciddi çıplak resimleri görüyoruz. Burada hiçbir şekilde Osman Hamdi'nin hiçbir eserinde nü görmüyoruz. Dolayısıyla kadını var olan, kadını çalışırken burada müzik aletiyle gösteriyor. Etken bir görünümde göstermek onun için çok önemli. Zaten iki eşi de Fransız. Onların portrelerini de çok modern, batılı formda yapıyor. Ama burada kendi kültüründeki kadınları göstermek onun için çok önemli.
1: Evet. Aslında iki müzisyen kız resmindeki o figüratif tanımlamayı biz biraz da diğer resimlerinde nasıl görebiliriz? Yani siz az önce belirttiğiniz gibi Osman Hamdi figüre çok önem veren bir sanatçı. Kimlerin portrelerini yapmıştır? Nasıl figürle nasıl bir ilişkisi vardır?
0: Gerçekten karısının, kızının portrelerini yapmıştır. İşte o en tanınmış resimlerden biri belki Mimozalı Kadındır. Bunlar çok önemlidir ama onun dışında kadınları gündelik hayatın içinde gösterir. Erkekle aynı seviyede gösterir. Şimdi iki müzisyen kızla yanlarında bir erkek yok. İzleyen kişi olarak belki bir erkek düşünebiliriz ama gerçekten mekan içinde bir erkekle bir kadını yan yana veriyorsa onları aynı seviyede, aynı önemde gösterir. Ve gene orada da kültürel miras, tarihi mirasın içinde nasıl varsa, gündelik hayatın içinde nasıl varsa o şekilde gösterir. Bazen sokakta, dış mekanda da gösterebilir, cami avlusunda gösterebilir, arzu ağacının önünde gösterebilir. Ama burada da biraz evvel söylediğim gibi hep kadınlar görünmez değildir. Her zaman kadınları gündelik hayatın içinde, o dönemin modası içinde, o dönemin modasında neler giyiyorlar, yaşmakları nasıldır, peçeleri nasıldır, bunların hepsini takip ederek gösterir. Bu anlamda da güncel hayatın habercisi gibidir. Bu kadar zaman ve mekan kurgusu yapsa da dışarıdaki resimlerde gündelik hayatta nasıl giyiniyorlarsa o şekilde göstermiştir.
1: Evet, aslında bir yerde o dönemin belgesi niteliğinde
0: Kesinlikle.
1: özellikle kıyafetler açısından daha doğrusu iki müzisyen kız resmindeki Bursa detayları, Bursa yapılarının detaylarını sanatçının arkeolojiye, eski eserlere ilgisi olarak da yorumlayabilir miyiz?
0: Kesinlikle. Yani bu eserlere baktığımız zaman bu sedef kalkmalı ahşap kapaklar ya da halılar, bunları biz bugün bir kısmını, çok benzerlerini belki de aynılarını Türk İslam Eserleri Müzesi'nde görebiliyoruz. O zaman da müzelere aktardığı bazı işler var. Kandiller gibi, rahle gibi. Onları resimlerde kullanıyor. Burada da mesela özellikle şeyler, müzik aletlerine baktığımız zaman yine ut ve işte def diyelim, Osmanlı müziğinin zenginliğini göstermesi açısından birebir belge niteliğindedir. Müzik tarihçileri kullanılan çalgılara, müzik aletlerini buralardan beslenerek de yazıyorlar ve dengeliyorlar bunları. Osman Hamdi'nin resimleri çok ayrıntıcı. Tek tek her şeyi ayrı ayrı çalışıp ayrı bir tarih içinde yazabilirsiniz. Halı tarihi, ahşap tarihi, ondan sonra işte o çinilere baktığınız zaman ya da müzik aletleri ya da kıyafetlere baktığınız zaman bütün hepsini gelenek içinde ayrı ayrı yerlere konuşlandırabiliyoruz. Dolayısıyla hem belgeseldir, hem belgecidir, hem de bir resimsel özellikleri hiçbir şekilde bir kenara atmaz. Çünkü bir ressamdır.
1: Evet. Bu müzik aletlerinden bahsetmişken aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde, geç döneminde kız çocuklarına özellikle evlerde keman ve piyano derslerinin verildiği bilgisi var. Burada aslında müzik aletlerini çalan iki kadın dönemin kız çocuklarının birer temsili diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz bence. Çünkü bak özellikle def çalan daha yere oturmuş ve ut çalanı dinler gibi, sanki öğrenir gibi gösteriliyor. Dolayısıyla hem müzik adına bir eğitim, hem eğitimi gösteriyor, hem de özellikle öğretmen öğrenci, abla kardeş, anne kız her neyse bütün bunları göstermesi açısından da, yani bir bağ kuran iki figürü de göstermesi açısından çok değerli.
1: Aslında bir resmin içinde biz bir sürü farklı detaylar görebiliyoruz. Hem dönemin resim anlayışını, hem dönemin sosyal hayatını, bir yandan da mimari mirasını. Programımızın sonlarına yaklaştık. Son sözlerinizi duymak isterim Osman Hamdi ile alakalı. Nasıl toparlayabiliriz biz bu değerli sanatçıyı?
0: Yani Osman Hamdi Bey resimlerinden bağımsız da düşüneceğimiz bir karakter. Çünkü bir yandan arkeolog, bir yandan müzeci, bir yandan eğitimci, bir yandan devlette çalışan Abdülhamit, Sultan Abdülhamit'le bağı olan bir devlet adamı. Sanki bir Rönesans entelektüel bir birey olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Batı'nın disiplinini, Jerome ve Blanche'dan ve Bozar'dan aldığı Batı disiplinini, yaşadığı Doğu, yaşadığı Osmanlı'nın ruhunu, eski eserlerini kullanarak resimler oluşturan çok önemli bir sanatçıdır.
1: Kesinlikle öyle. Çok çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Bugün sizlerle birlikte Osman Hamdi Bey'in sanat tarihindeki önemli eserlerinden birini, İki Müzisyen Kız isimli eserini değerli hocam, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Doçent Doktor Pelin Şahin Tekiner ile birlikte konuştuk. Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim hocam.
0: Rica ederim.
1: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, ben sanat tarihçisi Muzaffer Karaslan ve teknik masada Serpil Korkmaz. Hayatınızın her anında sanatın o huzurlu ritmini duymanız dileğiyle. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Sanatla, müzikle ve turkuazın huzuruyla hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Turkuaz.
1: İlk olarak 10. yüzyılda Selçuklu sultanları tarafından yaptırılan kervansaraylar, ticaret yolları üzerindeki yolcuları ağırlayan dost mekanlardı. Kervansaraylar, yolcuların mola verdiği, ihtiyaçlarını karşıladığı, bir süreliğine dinlenip barındığı yapılardı. Büyük ticaret yolları üzerinde kurulmuş olan Selçuklu kervansaraylarının aralarındaki uzaklıklar, deve yürüyüşüyle günde 9 saat yani 40 kilometre esas tutularak saptanmıştı. Kervansarayların çevrelerinde yüksek duvarlar bulunur, barış zamanlarında pazar yeri işlevi de gören kervansaraylar, savaş zamanlarında kale gibi kullanılırdı. Bir kervansaray, tanrı misafiri olan yolcuların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak üzere düzenlenirdi. Neler olmazdı ki kervansarayda? Semerci, urgancı, nalbant, demirci atölyeleri, mutfak, hamam, revir, mescit, kahvehane, yatakhane, binek ve yük hayvanları için ahırlar. Daha çarpıcı olanı, buralarda verilen hizmetlere karşılık yolculardan para alınmazdı. Çünkü yolcular birer müşteri gibi değil, birer misafir gibi görülürdü. Bir kervansaray, aynı zamanda her türden rengin, dilin ve dinin buluşma yeriydi. Dili ve dini ne olursa olsun, burada konaklayan her yolcuya 3 güne kadar ücretsiz yemek ve yatak sağlanırdı. Bir kapısından yorgun giren yolcu, diğer kapısından dinlenmiş ve ağzı dualı ayrılsın için masraflar, kervansarayı yaptıran devletlunun tayin ettiği

vakfiyeler tarafından karşılanırdı. Bir kervansaray, her isteyenin kullandığı, her türden insanın girip çıktığı, insanın insana kardeş olduğunun hatırlandığı ender mekanlardan biriydi.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün güneşin kum tanelerini bile yakacak kadar sert vurduğu, rüzgarın sıcak nefes gibi estiği uzak bir coğrafyaya uzanıyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
2: Uçsuz bucaksız çöllerin ortasında kurulu esir kamplarında zaman, bildiğimiz zaman gibi akmaz. Günler ağır ilerler, geceler uzar, beklemek insanın içine çöker. Tel örgülerin ardında kalanlar için hayata dair her şey çoğu zaman bir kağıt parçasına sığar. Bu bölümde dinleyeceğiniz 55. ve 56. mektuplar aynı kampın içinde yazılmış fakat bambaşka ruh hallerini taşıyan iki ayrı ses gibi karşımıza çıkıyor. Satırlardan birinde uzun süren bir bekleyişin ardından gelen haberin yürekte açtığı ferahlık var. Diğerinde ise günlerce, aylarca süren sessizliğin insana yüklediği yorgunluk. Aynı güneş, aynı toz, aynı tel örgüler. Ama içeride yaşanan duygular birbirinden çok uzak. Bu satırlar bizlere yalnızca askerlerin yaşadıklarını anlatmıyor. Aynı zamanda bekleyenlerin, umut edenlerin, her gün postanın yolunu gözleyenlerin iç dünyasını da gösteriyor. Çünkü savaş bazen silah sesleriyle değil, kapısı çalınmayan evlerin sessizliğiyle yaşanır. Kimi zaman bir zarf, bir insanın bütün dünyasını değiştirir. Kimi zaman da gelmeyen tek bir satır, günlerin içine ağır bir gölge gibi düşer. Bugün bu programda ulaşan kelimelerin bir yüreği nasıl ayağa kaldırdığını da dinleyeceğiz. Geciken haberlerin insanın içine nasıl ağır bir taş gibi oturduğunu da. Aynı kampın içinde filizlenen iki ayrı hal, iki ayrı ruh durumu yan yana duracak. Şimdi satırlarında bekleyişin sonrasında gelen bir ferahlığı taşıyan askerin sözlerine kulak veriyoruz. Savaş mektuplarında 55. mektup başlıyor.

Mustafa'nın mektubu. Irak'ın kavurucu sıcağı altında, tel örgülerle çevrili bir esir kampında geçen günler, Mustafa için birbirine benzer bir bekleyişle akıp giderken, posta yolundan gelen tek bir haber, bütün o ağır zamanı bir anda aydınlatmıştı. Kardeşi İbrahim'in satırları, sanki çölün ortasında yakılan küçük ama sönmeyen bir umut ateşi gibiydi. Uzun zamandır içini kemiren hasret, birkaç satırla yerini derin bir ferahlığa bırakmıştı. Mektubunda yaşadığı o tarifsiz duyguyu şu sözlerle dile getiriyordu. "Ol kadar memnun oldum ki dil ile tarif edemem." Bu cümle yalnızca bir sevinç ifadesi değil, ailesine, yuvasına ve geride bıraktığı hayata ne kadar güçlü bir bağla tutunduğunun da sessiz bir itirafıydı. Mustafa aldığı bu haberin sevincini sadece kendine saklamıyordu. Aynı kampın içinde kader birliği yaptığı arkadaşlarını da satırlarına taşıyordu. Tokat'tan göç etmiş, belediyede yazıcılık yapan bir yol arkadaşının selamlarını da ailesine iletiyordu. Tarafımda olan Tokat muhacirlerinden belediye yazıcısı Mustafa, ayrıca olarak hanesine mahsus selamlar eder, afiyettedir ve hanesine bildirilmesi matlub olur. İşte bu birkaç satır, savaşın bütün sertliğine rağmen esirlerin birbirlerine nasıl tutunduklarını, başkasının derdini de kendi derdi gibi omuzladıklarını gösteriyordu. Kendi sevincinin yanına bir dostunun hasretini de ekliyordu. Mektubun sonuna geldiğinde ise sevinç yerini yeniden bekleyişe bırakıyordu. Mustafa satırlarını umutla kapatıyordu. "El malum, mektubuma cevap beklerim." İşte bu kısa cümle bir isteğin çok ötesindeydi. Ailesinden gelecek yeni bir haberin onun için hala hayata tutunmanın en güçlü dayanağı olduğunu fısıldıyordu. Vatanından, sevdiklerinden, tanıdığı sokaklardan çok uzakta, bütün dünyası şimdi yolunu gözlediği yeni bir zarfın içine sığmıştı. Şimdi detayına girdiğimiz mektubun kaynak notuyla beraber detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hu huzura. Hakikat perver kardeşim İbrahim. Fi 23 Mart sene 335 tarihli tarafıma gönderilen bir kıta muhabbet nameniz vasılı desti acizi olmuştur. Ol kadar memnun oldum ki dil ile tarif edemem. Cenab-ı Hakk-ı Teala sizleri dahi iki cihanda memnun eylesin. Amin. Bilhassa mahsus selamla istifsarı hatır ederek iki gözlerinden öperim. Tarafından sual olunursa elhamdülillah vücudum afiyette ve sizlerin dahi afiyet ve sıhhatte olmanızı eltaf-ı hak ile de temenni ederim. Ayrıca olarak Refikam Hanım'a arz-ı ihtiramla istifsarı hatır eylerim ve kayınvalidem hanıma dahi ayrıca arz-ı ubudiyetle ellerinden öperim ve kayınbiraderlerim efendilere dahi bilhassa arz-ı ihtiramla istifsarı hatır eylerim. Ve Hacı İsmail'in Aliş ve Murtaza ağalara dahi selamı mahsusayla istifsarı hatır eylerim. Ve diğer hemşirelere dahi ve cümle bildiklere ayrıca mahsus selamlarla hatırlarını sual ederim ve orada askerden gelen korların Mehmet Ağa'ya ayrıca selam ile istifsarı hatır ederim. Şabanoğlu Hüseyin Ağa'ya dahi tarafında olan Tokat muhacirlerinden belediye yazıcısı Mustafa ayrıca olarak hanesine mahsus selamlar eder. Afiyettedir ve hanesine bildirilmesi matlub olur. Baki ihtiramat-ı faikaların bekasıyla hatmi kelam ederim kardeşim. Fi 2 Eylül sene 335. El malum, mektubuma cevap beklerim. Irak'ta Usera-i Osmaniye'den 8. taburun 4. bölüğünde 53.608 numaralı erdiğiniz. Mustafa. Kaynak Çanakkale Mektupları. Süeda Basım.

Isparta, 2015, sayfa 13. Sayın dinleyicilerimiz, 55. mektupta Mustafa'nın kardeşinden gelen satırlarla nasıl yeniden nefes aldığını dinledik. Postadan çıkan birkaç kelimenin esaretin bütün ağırlığını bir anlığına da olsa nasıl unutturabildiğine tanıklık ettik. Hasretin ortasında bir haber, Mustafa'nın yüreğinde sanki yeniden bahar açtırmıştı. Ama aynı çölün içinde, aynı tel örgülerin ardında bambaşka bir bekleyiş daha vardı. Bu kez gelen bir haberin sevinci değil, gelmeyen satırların insanın içine bıraktığı ağır bir boşluk. Günlerdir postanın yolunu gözleyen, her seste irkilen, her sessizlikte biraz daha içe kapanan bir yürek. Cevapsız kalan mektupların ardından büyüyen o derin yalnızlık. Şimdi haberin sıcaklığından sessizliğin soğukluğuna doğru ilerliyoruz.

ve 6. mektubumuzda Rasim'in satırlarına kulak vereceğiz. Umudun azaldığı, bekleyişin ağırlaştığı bir hikaye başlıyor. Rasim'in yürekten sitemi. Irak'ın çorak topraklarında kurulu esir kampları, Rasim için yalnızca tel örgülerle çevrili bir tutsaklık alanı değildi. Orası aynı zamanda evinden kopuşunun, ailesine duyduğu derin özlemin ve her gün biraz daha büyüyen yalnızlığın mekanıydı. Günler geçiyor, güneş defalarca doğup batıyor, fakat Rasim'in mektuplarına tek bir cevap bile gelmiyordu. Bu sessizlik zamanla bir boşluk olmaktan çıkıp yüreğinin içine yerleşen ağır bir siteme dönüşmüştü. Kalemini eline aldığında yalnızca bir kağıdı doldurmuyordu. Yüreğinde biriken bütün duygular kelimelerin arasından bir feryat gibi dökülüyordu. Mektubuna özlemini saklamayan bir sesle başlamıştı. Sevgili biraderim Rıza Çavuş. İşte bu hitap hem bir sevgi çağrısıydı hem de uzaktaki kardeşine tutunan bir ruhun sığındığı tek bağ. Fakat satırlar ilerledikçe özlemin yerini sitem almaya başladı. Mektup göndermediğinizin esbabı nedir? Yoksa ilemden veyahut akraba ve ahbaplardan hiçbir kimse yok mudur ki bana bir cevap, haberi hayır bildirmiyorsunuz? Bu sözler yalnızca bir serzeniş değil, unutulma korkusuyla daralan bir kalbin sessiz çığlığıydı. İnsan, ailesinin onu unuttuğunu düşündüğünde dünyanın en kalabalık kampında bile yapayalnız hissederdi. Rasim, mektubunun sonunda yine bekleyişe sığındı. Bir yanıyla kırgın, bir yanıyla umutlu. Çünkü o, her şeye rağmen ailesinin kendisini duymasını, adını yeniden bir mektupta görmeyi, biz iyiyiz haberinin kendisine ulaşmasını istiyordu. Bu satırlar, esaretin yalnızca fiziki bir bağ olmadığını, insanın içini kavuran unutulma korkusunun, tutsaklığın en ağır zinciri olduğunu gösteriyordu. Rasim aslında tek bir şey diliyordu: unutulmadığını bilmek. Şimdi o mektubun kaynak notunu ve detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hu huzuru biraderiye, sevgili biraderim Rıza Çavuş. Bu kadar zamandan beri tarafınıza müteaddit mektuplar gönderiyorum. Katiyen hiçbirinin de cevabına nail olamadığımdan son derecede müteessirim. Lilhamd, afiyetteyim. Sizin dahi izzi afiyette daim olmanızı Cenab-ı Hak'tan niyaz eylemekteyim. Selam-ı mahsusla arz-ı ihtiram eylerim. Kadın valideme ve hanım tarafına mahsus selam ederim. Molla Cafer Ağa'ya selam ederim. Kardeşim Rıza Çavuş, mektup göndermediğinizin esbabı nedir? Yoksa ailemden veyahut akraba ve ahbaptan hiçbir kimse yok mudur ki bana bir cevap, haberi hayır bildirmiyorsunuz? Beni bilen cümle ahbaba mahsus selam edip, bu kadar da kifayet ederek hatmi makale ederim. Elbaki afiyet. Fiil 5, Eylül sene 335. Biraderiniz Rasim tarafından. Adres: Irak Usera Karargahı'nda 3 numaralı kamp. 37.748 numaralı 9. takımda Rasim diye tahrir edersiniz. Kaynak: Çanakkale Mektupları. Isparta 2015, sayfa 13. Evet kıymetli dinleyenler, 55. ve 56. mektuplarda Irak'ın çorak topraklarında yan yana duran iki ayrı yüreğin sesine kulak verdik. Aynı güneşin altında, aynı tel örgülerin içinde birbirine zıt iki duyguya tanıklık ettik. Mustafa'nın kardeşinden gelen birkaç satırla yeniden hayata tutunuşunu dinledik. Bir zarfın içinden çıkan kelimelerin esaretin bütün ağırlığını bir anlığına da olsa nasıl hafifletebildiğini hissettik. Öte yandan Rasim'in satırlarındaysa aylardır süren sessizliğin bıraktığı derin kırgınlığı,
unutulmak korkusu.

sorusunu, cevapsız kalan mektupların yürekte açtığı o ağır boşluğu gördük. Biri umudun sıcak sesiydi, diğeri hüznün içe çöken fısıltısı. Ama her iki mektup da bize aynı gerçeği anlatıyordu. Savaşın ortasında bile insanın en büyük dayanağı sevdiklerinden gelen küçücük bir işaretti. Kimi zaman bir satırla ayağa kalkılıyor, kimi zaman gelmeyen tek bir kelimeyle insan içten içe biraz daha eksiliyordu. Ve o küçücük kağıt parçaları binlerce kilometre uzakta çarpan kalplerin taşıyıcısı oluyordu. Bu mektuplar bize bir kez daha gösteriyor ki savaş yalnızca cephede yaşanmıyor. Savaş bazen postacının yolunun gözlendiği uzun günlerde, bazen gecenin sessizliğinde avuçta buruşturulan bir zarfın içinde, bazen de hiç gelmeyen bir haberin bıraktığı derin sızıda yaşanıyor. İnsan ruhu en karanlık anlarda bile ya umutla ya hüzünle ama daima sevdiklerine tutunarak hayatta kalıyor. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek bölümde savaş mektuplarının 57. ve 58. mektuplarında yeniden buluşacağız. Başka deyişler, başka sevinçler, başka sızıların satır aralarına birlikte dokunacağız. Şimdilik hoşça kalınız.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşalım.

mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, haberleri veriyoruz. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump ise özel olarak kendisine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. ABD Başkanı, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefiklik hukukuna uygun adımlar beklendiğini ifade etti. ABD ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. ABD ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri

açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine de yayıldı. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi. Washington yönetimi Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet statüsünden çıkarıyor. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Başkan Trump, Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü kaldırma niyetini kongreye bildirdi ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu adımın iki ülke arasında diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. Yepyeni bir sabahta birlikteyiz. Değerli dinleyenler, 2026'ya dün girmiş gibiyiz. Her sabah, hafta içi her sabah bu ufacık yolculuğumuzla bu geçen zamanı sizler için anlamlı kılmaya gayret ediyoruz. Bugün de öyle olacak efendim. Hoş geldiniz memleket treni yolculuğumuza. Efendim ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca, teknik masada Burak Hararoğlu, mikrofonda ben Gülnur Akalın bir saat boyunca sizlere yol arkadaşlığınıza yine talibiz. Bizlere bu yolculukta şarkılarımız ve türkülerimiz eşlik edecek, hatırlatalım. Artı 90 312 463 34 19 ya da 34 21 numaralı telefonlardan artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz, hatırlatmış olalım. İletilerinizin ucuna isminizi eklerseniz çok daha iyi olur. Hem sizin hem bizim için değerli dinleyenler. Facebook ve Instagram'dayız. TRT Memleket Treni ismiyle paylaşımlarımızı takip edebilir, bize yine iletiler gönderebilirsiniz. Peki sesimiz sizlere nasıl ulaşıyor? Gün boyunca internet üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresiyle mobil cihazlarınıza indirdiğiniz TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Yayınımızı bu saatte TürkSat 4A Batı paketi uydusuyla, radyolarınızın başındaysanız kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Bakıyoruz efendim, müzik listemizin başında da bilmeden konuşmuştum. Tutamıyorum zamanı var. Haydi gelin, tutamıyorum zamanı desin Kenan Doğulu.

0: Güne bir not.
1: Hayatınıza giren eski bir dost, sevgili, eş, kardeş, kuzen, sınıf arkadaşı, komşu ya da sıradan bir yabancı. Bazı insanlar sizde öyle bir yer edinir ki varlıklarını sanki her zaman oradaymış gibi hissedersiniz. Onlarla geçirdiğiniz zaman yalnızca anılardan ibaret değildir. Sizin bakış açınızı, duygusal dünyanızı ve kimliğinizi şekillendirir. Fakat zamanla bir şeyler değişir. Bir dönem aynı dili konuştuğunuz, aynı hayali kurduğunuz, sesindeki titreşimi bile ezbere bildiğiniz o kişi, bir gün karşınızda bambaşka birine dönüşür. Artık size yabancıdır. Bu dönüşüm genellikle ani olmaz. Sessiz, yavaş ve fark ettirmeyen bir uzaklıkla başlar. Size bu kadar yakın olan biri nasıl olur da bir anda bu kadar uzak hissedilir? Bir şey, her şey bir anda mı silinir gerçekten? Yoksa silinmez de sadece içinizde başka bir yere mi taşınır? Unutmak bazen bilinçli bir karar, bazen zorunlu bir savunma, bazen de kendi halinde gelişen bir süreçtir. Ama ne olursa olsun kolay değildir. Eğer yaşamınızı bir dönem birine göre şekillendirdiyseniz, o kişi gitmiş olsa bile izleri sizde kolayca silinmez. Tıpkı iki maddenin birbirine temas ettiğinde artık eskisi gibi olamaması gibi. Siz de birbiriniz de değişirsiniz ve bu değişimi o olmayınca bir eksiklik gibi hissedersiniz.

Birlikte yürüdüğünüz sokaklarda, yenen yemeklerde, dinlediğiniz şarkılarda, sessizliğin ortasında o kişi hala sizinledir. Onu gerçekten sevdiyseniz tamamen gitmez. Belki adı, sesi ya da görüntüsü silinir. Ama içinizde bıraktığı his bir yerde yaşamaya devam eder. Bazen özlem, bazen kırgınlık, bazen de ne olduğunu adlandıramadığınız bir duygu olarak.

Ve bazen elinizden başka bir şey gelmediğinde yokmuş gibi davranırsınız. Bu güçlü olduğunuzu göstermez aslında. Çaresizliktir bu. Bu hayatta herkes sizin için bir zamanlar yabancıydı. Yollar ayrılır, sözler unutulur. Ama kim, ne zaman size yabancılaşır, bunu zaman belirler. Tanıdıklık bazen bir seçimdir. Ama yabancılık çoğu zaman zorunlu bir kabuldür. Peki siz, gerçekten unuttunuz mu? Yoksa sadece hatırlamamak için mi uğraşıyorsunuz? Diyor Doçent Doktor Şafak Nakajima.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor memleket treninde. Sağlık rehberi köşemizde. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Sayın Hüsrev Diktaş'ı ağırlıyoruz telefon hattında. Hüsrev Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam, aslında menenjit uzun zamandır bildiğimiz, aslında hep duyduğumuz bir rahatsızlık olarak tanımlayabiliriz diye düşünüyorum ama bizi endişelendiren nedir? Menenjiti nasıl tanımlarsınız? Sizden bilgi alalım istiyoruz.
1: Evet. Aslında sizin de söylediğiniz gibi menenjit enfeksiyon hastalıkları içerisinde uzun süredir çok iyi bildiğimiz, klinik tablo olarak da çok iyi bildiğimiz ancak çok ölümcül olması ve ya mortalite açısından yüksek riskli olması ve sekeller de bırakılması açısından riskli bir hastalık grubu. Bu menenjiti şimdi tanımlayacak olursak menenjit aslında bir santral sinir sistemi enfeksiyonu, yani beyin ve beyin zarlığının enfeksiyonu olarak temel olarak nitelendiriliyor. Bu beyin zarlığının enfeksiyonunda tabii menenjit nasıl başlıyor diye bakarsak, öncelikli olarak bunun bulaşı sıklıkla bakteriyel enfeksiyonlar olduğu için solunum yolu ya da damlacık yoluyla alınıyor. Yani aslında biz bunu nefes yoluyla alıyoruz diyebiliriz bu hastalığı. Ve bu nefes yoluyla aldığımız mikroorganizmalar belli bariyerleri aşmak suretiyle beyin zarlarına ulaşıyor ve beyin zarlarında enfeksiyonu ve enfeksiyonla beraber inflamasyon dediğimiz iltihaplanmayı başlatıyorlar. İşte bu da tabii hastalarda çok ağır tablolara sebep olabiliyor. Öncelikli olarak ilk biz işte ilk solunum yoluyla aldığımızda ateş, halsizlik, genel durum bozukluğu,

hastalığın ilerlemesiyle birlikte beyin zarı iltihaplanması artıyor ve şuur bulanıklığı, bununla beraber ense sertliği dediğimiz bir muayene bulgusu, ışığa karşı hassasiyetin artması gibi semptomlar ortaya çıkabiliyor. İşte bu artık bizim için çok acil bir durum haline alır. Birçok hekim için, acil uzmanları, enfeksiyon hastalıkları uzmanları için çok acil bir durum oluyor. Çünkü bu durumdan itibaren artık hastada ölüm riskinin artmasıyla birlikte çok hızlı hareket etmemiz ve çok hızlı antibiyotik tedavisi başlayarak hastaneye yatırmamız gerekiyor bu hastaları. Bu bakteriyel enfeksiyon meningokok ismini verdiğimiz bir bakteri tarafından oluşturuluyor ki menenjitlerin büyük çoğunluğu

0: ya da askeri birlikler, işte koğuşlarda beraber yatma gibi, yani solunum yolunun yakın temaslı olduğu risk faktörleri arasında yer almaktadır. Bir menenjit aslında ölümcül bir hastalıktır. Ancak ciddi büyük salgınlara yol açabilecek, işte bir COVID gibi, bir influenza gibi bir hastalık değildir. Çünkü eğer bunu yakın olarak hemen teşhis konulursa ve yakın çevreye ilaç, kemo profilaksi dediğimiz ilaçla korunma, artı bununla birlikte aşılama yapar isek biz bu salgını hemen bir şekilde önleyebiliriz. Zaman zaman hatırlarsanız geçen sene bizim ülkemizde de Kocaeli bölgesinde bir yavrumuz vefat etmişti. Evet, vakalar görülmüştü. Orada da kendi kendini sınırladı. Çünkü bir an önce hemen hızlıca önlemler alındı ve bu önlemlerle birlikte vakalar azaldı.
1: Hocam şunu da merak ediyorum. Bulaş oldu, biz bu enfeksiyonu vücudumuza aldık ama vücut bunu kendince devre dışı bırakabilir mi? Yani bu hastalığı ilerletmeyebilir mi? Hani bazı hastalıklarda böyle oluyor ya.
0: Tabii, bu tamamen kişinin şeyiyle alakalı, bağışıklık yapısıyla alakalı, korunma bariyerleriyle alakalı. Ancak burada önemli noktadan bir tanesi, aslında çok güzel bir soruya değindiniz. Burada önemli noktadan bir tanesi, riskli gruplar vardır bizim için. Bu riskli gruplar aslında bunların mutlaka menenjite karşı aşılanmaları gerekmektedir. Bunlar içerisinde özellikle kronik hastalığı olan bireyler, kalp yetmezliği, diyabet, hipertansiyon gibi, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullanan kişiler, bunlar romatizmal hastalıklara karşı kullanılan yeni jenerasyon akıllı ilaçlar, ismini verdiğimiz ilaçlar, ondan sonra kemoterapi, radyoterapi gibi kanser tedavileriyle birlikte özellikle dalak operasyonu geçirmiş ve dalağa alınmış kişiler mutlaka aşılanmalıdır. Neden aşılanmalıdır? Çünkü enfeksiyon hastalıklarına karşı en önemli koruyuculuğu sağlayan elimizdeki faktör aşılardır. Ve bu aşılara aslında biraz da değinmek gerekiyor belki de. Öncelikle çocukluk çağı aşılanmaları bu enfeksiyonların yavrularımızı korumak açısından en önemli, çocukluk çağı aşılarını yaptırmamız mutlaka gerekiyor. Bununla beraber riskli gruplar, işte yurtta kalacak, askere gidecek veya haç gibi bir yurt dışı teması olacak, kalabalık yerlere gidecek kişilerin menenjit aşısı açısından mutlaka yakın olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
1: Bir kere olmak yeterli mi hocam menenjit aşısının?
0: Şöyle, yeterli değil. Şöyle değerlendirmek lazım. Aslında menenjit aşısı tek bir aşı değildir.
1: Evet.
0: Bu çocukluk çağında yapılan bir aşıdır. Ancak ilerleyen yaşlarda risk durumuna ve hastanın durumu değerlendirerek rapel doz dediğimiz ek dozlar mutlaka yapılmalıdır. Mesela pnömokok aşıları var ki, bu pnömokok aşıları Türkiye'de çocukluk döneminde yapılan rutin program içerisindedir. Erişkinlerde de özellikle ileri yaşlarda yapılıyor. Bunlarda da yapılan aşının türüne bağlı olarak ek bir doz daha veya farklı bir aşı yapılması gerekebilir. Bir de hemofiliz influenza var. Bu da bebek ve 5 yaş altındaki tüm çocuklara uygulanmalıdır aslında. 5 yaş üstünde ise bunlarda çok rapel doza gerek yok. Yani temel olarak baktığımızda meningokok aşılarının rapel dozları yapılmalı. Pnömokok aşıları farklı aşı türleriyle tekrar aşılanmalı. Hemofiliz influenza açısından ise çocukluk çağında mutlaka aşılarının yapılması gerekmektedir.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir yayın oldu. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim.
1: Değerli dinleyenler, Doçent Doktor Sayın Hüsrev Diktaş'ı ağırladık telefon hattında. Güzel bir şarkının ardından birlikte yaşama sanatıyla memleket treni devam edecek.

yeşili, ne saçların sarısı. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür. Geçti yolun yarısı, çekilmez oldu.

Ne saçların sarısı, ne gözlerin yeşili, ne saçların sarısı, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu ömür, geçti yolun yarısı, çekilmez oldu.

0: Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Birlikte yaşama sanatı köşemize hoş geldiniz. Zarafet, görgü ve sosyal nezaket kuralları eğitmeni Sayın Aksu Gülay ile birlikteyiz. Aksu Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Yeniden birlikteyiz. Bugün biraz sessiz kalmanın gücünü konuşacağız. Dinlemek aslında çok kolaydır ve zordur, değil mi Aksu?
1: Çok zordur. Dinlemeyi, sessiz kalmayı pasif bir eylem olarak, pasif bir hareket olarak
0: Zannediyoruz.
1: görüyor, zannediyoruz. Oysa dinlemek aktif, güç gerektiren, bilgi gerektiren, üzerinde alışkanlıklarımızı

0: dönüştürmek için dikkatle, bilinçli bir farkındalıkla çalışma gerektiren, bazı teknikleri bilmeyi gerektiren bir
1: Durum.
0: durum.
1: Hı.
0: Dinlemekle ilgili şunu unutuyoruz. Başarılı iletişim kuran kişi çok konuşan kişidir zannediyoruz.
1: Tersi,
0: Değil mi?
1: değil mi?
0: Tam tersine, o kadar önemli atladığımız şey dinlemek. Görgü kuralları ile ilgili nasıl bir örnek verebilirsiniz diye birisine sorsanız ya da internette arama motorlarına yazsanız ilk önce size karşımızdakinin sözünü kesmemek derler, değil mi? Doğru.
1: Evet.
0: Sözünü kesmedim. Sustum. Zihnimdeki iç konuşan sesi susturabildim mi? Sadece susmak yeterli mi dinlemek için?
1: Değil
0: Bir
1: mi?
0: değil. Değil değil.
1: Bakalım ben sizi burada iyi bir dinleyici olarak dinliyor muyum? Bana da bir puan verin o zaman
0: Estağfurullah.
1: Aksu
0: Çok iyi
1: Hanım,
0: dinleyicisiniz. Göz temasınız,
1: sohbetiniz
0: beni takip edişiniz, aralardaki hafif baş
1: bittiğinde.
0: işaretiniz duyulduğumu, anlaşıldığımı
1: Evet. Hı.
0: hissettiriyor. Zaten bir önceki sohbetinizde nezaket ve zarafet sinyallerinin, mesajlarının karşımızdakinde hangi duyguyu uyandırmasını amaçlıyorduk. Seni görüyorum,
1: Evet.
0: önemsiyorum.
1: Hı. Anlıyorum değil aslında, önemsiyorum, değil mi?
0: Önemsiyorum.
1: Çok mühim.
0: Görüyorum. Ve anlama gayretiyle buradayım.
1: Hı.
0: Dinlersem iyi bir şekilde, şimdi söyleyeceğim teknikleri cebimize koyarak dinlersem anlama şansım
1: Hı
0: doğar.
1: hı.
0: Bilgelik ve özgüvenin göstergesi en çok da doğru zamanda susma becerimizde saklı. Tam tersine konuşma zannederiz ya. Şöyle bir dinlemeyi hangi tekniklerle yapabiliriz?
1: Çok merak ediyorum
0: Radyolarının
1: ben.
0: başındaki değerli dinleyenlerimiz, bugün ilk karşılaştığınız, iletişim kuracağınız kişi de bu yöntemi uygulayın bakalım. Geri dönüşlerinizi
1: Çok
0: bekleriz.
1: güzel.
0: Size umarım Gülnur Hanım güzel dönüşler gelir. Şimdi bir ortamda en kibar kişi en çok konuşan değil, en iyi dinleyendir. İyi dinleyendir. Bir insana verebileceğiniz en iyi, en değerli hediye, o kişi konuşurken, onun yanındayken tüm mevcudiyetinizle orada olmaktır. Ne demek tüm mevcudiyetinizle? Dikkatinizi başka bir şeye vermeden, başka bir şeye bakmadan, telefonla, mekanla, etrafla ilgilenmeden, aklınızdan ay sussa da sonraki şu konuyu söylesem ya da şimdi kalksam da şöyle yapsam demeden tüm mevcudiyetinizle, aynı zamanda bu mevcudiyet kelimesi şunu da içeriyor. Siz çok bilgili olabilirsiniz bir konuda. O karşınızdaki kişinin konuştuğu konuda, hatta ondan da bilgili olabilirsiniz. O kişi kendisini ifade ederken, konuşurken tüm bildiklerinizi de kenara koyarak beklemek, dinlemek, bomboş bir zihinle,
1: Evet.
0: onun anlattıklarını düzeltmeden,
1: Hı.
0: kesmeden, sözünü kesmemek aslında burada
1: Hı.
0: giriyor devreye. Tüm dikkat ve odağınızı konuşmada tutarak iç sesinizle yorum yapmadan dedik. Araya girmek için fırsat kollamadan, cevap hazırlamadan, itirazlarınız olabilir, içinizde yükselebilir. Gayri ihtiyari bilerek yapmıyoruz zaten
1: Hı.
0: söz kesme işini. Kendime hakim olarak iç kontrolümü, iç disiplinimi, dinleme faaliyetimi

0: mahiyetinde olduğumu kendime hep hatırlatarak. Çünkü bebeklikten başlayarak her yaştaki insanın en temel ihtiyacı görülmek ve duyulmak. Ve karşımdaki konuşurken ona bildiği bilmediği, olduğu olmadığı her haliyle alan açmak. Susarak ona aslında alan açmış oluyorum. Tüm kültürlerde bir insana gösterilebilecek en zarif, nazik, saygılı ve görgülü bir davranıştır. Kendi hikayemizi anlatmaya başlarız bazen de. Sazı eline aldı deriz.
1: Evet, değil mi?
0: Değil mi? Sazı eline aldı. Mekanlarda, ortamlarda böyle anılmak hiç istemeyiz.
1: Noktayı koyamıyor.
0: Koyamıyor. Demiştik ya bir önceki sohbetimizde, sizin içinde bulunmadığınız odada arkanızdan siz ne şekilde, hangi bir imajla, izlenimle, hangi sıfatlarla anılıyorsunuz? Bu da hep sazı eline alır olarak algılanmamak için, anılmamak için şuna dikkat edebiliriz. Dinlemenin oranları. Biz iki kişiyiz. Bir sohbet etmek üzere oturduk. Çayımızı içiyoruz. Bir konuda sohbet ediyoruz. Sosyal bir konuşma ortamı. Ben konuşma zamanımızın %50'sini kullanabilirim. %50'si sizindir. Diğer %50 de ben dinlemede kalacağım. Aktif bir dinlemede. Sizi dinleyerek, anlama gayretiyle, yorum yapmadan, tavsiye vermeden, öğüt vermeden, düzeltmeden, o öyle değildi demeden, karşımızdakinin kendisini istediği şekilde ifade etme biçimine eğer sürekli ket vurursam, sürekli çatışma çıkar, gergin bir iletişim ortamı doğar, yanlış anlaşılmalara sebep olur, acele etmişimdir, cümlesini bitirmemiştir, konuyla ilgili ifadesi aslında hiç de baştan benim duyduğum gibi olmayabilir. Bir süre sonra sizinle o kişiler aynı ortamı paylaşmaktan kaçınırlar.
1: Evet.
0: Sohbet etmekten kaçınırlar. Bir rahatsızlık
1: Bir
0: hissedersiniz.
1: sonuca varamayız, değil mi?
0: Değil mi? İki kişi isek zamanımızın %50'sini ben kullanırım. Üç kişilik bir sohbetteysek %30'unu. Buna dikkat etmek ne kadar kolay. Ve iletişiminizi ne kadar güçlendirir, bağ kurmanıza yardım eder. %30'unda ben konuşacağım, bırakacağım %60'da dinleyeceğim, diğer insanlar konuşsun. 4 kişi isek %25 gibi. Eğer bir toplantıda, seminerde bir konuşmacı iseniz tabii ki bu bir istisna. Diyelim bir toplantıdasınız, iş ortamındasınız, konuşmacı sunumunu yapıyor, konusunu anlatıyor. Ama sizin de işinizle ilgili bir şey eklemeniz gerekiyor. Yine kesmeyeceksiniz. Tam olarak odağınız orada. Aklınıza gelen o şeyi tek kelimeyle size hatırlatıcı olması için önünüzdeki kağıda not alıp hemen tekrar dikkatle dinleme eylemine geri döneceğiz. Ünlü bir düşünür, bir bilge, birisini dinleyeceğiniz zaman tüm bildiklerinizi diyor, büyük bir kamp ateşine atıp yakın ve o kişinin karşısına bir çocuk gibi oturun. Başlangıç Zihni kitabında. Shunri Suzuki. Çocuk zihni. Hiçbir şey bilmeyen bir
1: Tertemiz.
0: çocuk zihni gibi oturun dinleyin. Burada bakın bu

0: profesyonel iş arkadaşlarımızla. Her türlü konuşmada uygulayabilirsiniz. Ebeveynlerin yaptığı en büyük hata nedir? Öğüt vermektir. Kendilerini bununla mesul hissederler. Sorumluluk duygularından ileri gelir. Çocuklarını koruma, ona doğruları öğretme kaygılarından gelir. Çocuğunuzu da böyle dinleyebilirsiniz. O zaman çocuğunuzu gerçekten görmüş, duymuş, onun duygularını öğrenmiş olabilirsiniz. Dinlemek bu teknikleri içeriyor. Bugün böyle bir örnekle gidebilirsiniz. Ve her gün yapılan küçük küçük alışkanlıklarla, doğuştan gelmiyor bu beceriler. Üzerinde çalışarak, teknikleri dikkatle uygulayarak geliyor. Sessiz kalmanın gücünü kullanalım dedik. Her durumda hemen her şeye cevap vermek zorunda değilsiniz. Aniden mesaj geldi. Birisi sizi üzen, sinirlendiren, öfkelendiren bir şey söyledi. Sessiz kalma gücünüzü hatırlayın. Viktor Frankl şöyle diyor. Etki ile tepki arasında bir boşluk bulunur. Dışarıdan gelen söz, davranış, olay, durum, etki. Buna karşılık benim vereceğim tepki arasında bir boşluk bulunur. O boşlukta özgürlüğümüz yatar. Neyin özgürlüğü? Hangi tutumla hangi cevabı vereceğimin özgürlüğü. O boşluk bizim, ücretli de değil. Lütfen kullanalım. Düşünerek, tartarak neydi? Nezaket ve zarafet sinyalleri yayan, iç saygısı, özgüveni yüksek bir insan imajı vermek. Kendi kişisel markamızın temsilcisiyiz demiştik. Bunun dürtüsel değil, tepkisel değil, sessizliğin gücünü kullanan, içeride tartan, düşünen, üç tane filtreden geçirebiliriz. Dinlemeyi, susmayı, sessizliği yerleştirdik, konuşmaya geçtik diyelim. Konuşma bizde, sıra. Mevlana'ya ait olduğu söylenilen, atfedilen bir üç filtre var. Konuşmadan önce sözlerinizi şu üç kapıdan geçirin. Söyleyeceğiniz şey, bu söz doğru mu? Bir, doğru mu? İki, gerekli mi? Üç, nazik mi? Hem görgü kurallarına çok uygun, iyi iletişim kurmuş olursunuz. Hem de bir çek edin bakalım. Bu söz doğru mu? Kesin mi? Bundan çok emin miyim? İspatlı mı? Peki gerekli mi kısmında sessizliği bozmaya değer mi? Yeri ve zamanı mı? Karşımdaki kişi bunu duymaya şu anda müsait mi?
1: Evet, çok önemli.
0: Fiziksel olarak yeri ve zamanı mı? Mental olarak yeri ve zamanı mı? Duygusal olarak yeri ve zamanı mı? Bazen deriz ya, müsait değilim, bu telefonu açmayayım. Fiziksel olarak, zaman olarak müsait olabilirim ama mental ya da duygusal olarak müsait olmayabilirim
1: Evet,
0: bu
1: çok
0: konuşmayı
1: doğru.
0: yapmaya. Bu filtrelerden geçirmek. Nazik mi kısmına gelince, kırıcı da söyleyebiliriz, nazik de söyleyebiliriz. Bir söz var ya, dost acı söyler. Ben onu dost acıyı bal eyleyendir diye söylerim. Hem doğruyu dürüst bir şekilde, nezaket ve zarafet kapalı, bastırılmış, gerçeklikten uzak bir tavır değildir. Dürüstlüktür, şeffaflıktır, açık iletişimdir. Fakat üsluba dikkat ederek. Bu üslup konusunda da hukuk deyimi vardır. Usul esastan önce gelir. Ben bu sözü çok severim. Yunus Emre der ya, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Aynı kelimeyi söylersiniz. Gülnur Hanım, sizinle konuşan bir arkadaşınız, bir iş arkadaşınız size bir kelime söylüyor. Fakat bir rahatsızlık hissediyorsunuz. Kelimenin anlamında kötü bir şey yok. Ama sözü söyleme biçimi, üslubu
1: Hoşuma gitmedi.
0: hiç hoşunuza gitmedi. Sizde gerginlik yarattı. O iletişim çatışmaya döner. Er geç onu biriktirirsiniz. O anda değilse bile küçük küçük birikir. Şunun altını yeri gelmişken çizeyim. Açık iletişimde nezaket ve zarafet sinyalleri verirken lütfen küçük ipuçları görür görmez oraya hemen nezaketle müdahale ediniz lütfen. Çünkü zor durum.

0: Bunlar birikirse söylenmesi çok zor hale gelir, duyulmamız da zorlaşır. Yerinde ve zamanında kendimizi ifade etmek yerine birdenbire patlarız.
1: Kar topu mantığı değil mi
0: Gibi
1: hocam?
0: ya, çok güzel bir
1: Bir
0: örnek.
1: çığa dönüşür
0: Ya
1: sonra.
0: biz de
1: Hep öyle
0: altında
1: söylenir.
0: kalırız çevremizde. Benim söyleyeceğim sözler ve sergileyeceğim davranışlar karşımdakinin üzerinde nasıl bir duygusal etki bırakacak?
1: Evet.
0: Üslubumu bu soru belirlesin. Nasıl bir üslupla şöyle şöyle söylersem karşımdakinin duygularında bu etkiye sebep olacak. Öyle ya, sosyal zekası gelişmiş yetişkinler olarak bizden beklenen düşünerek söylemekti. Yerinde, zamanında. Hani bir atasözümüz var. Düğüne giden oynar, ölüye giden ağlar. Bunu ben çok örnek veririm. Burada nezaket ve zarafetin bir temel prensibini söylüyor. Diyor ki, karşınızdaki kişiyle dengeli bir ayna olun. O hangi duyguda? Üslubunuza ona göre dikkat edin. Üslup orada da giriyor devreye. Karşımdaki heyecanlı mı? Sevinçli bir olay yaşıyor, bir kutlama.

0: Ma yaşıyor. Ben de onun sevincine dengeli ve ölçülü eşlik edeyim. Üzüntülü, hüzünlü ve kederli. Ben de ona dengeli bir şekilde eşlik edeyim. Görgü kuralları eşlik edebilme becerisidir. Dengeli ve ölçülü. Karşımdaki kişi çok üzgün o anda. Ben abartılı bir şekilde ondan daha büyük tepkiler veriyorum. Eyvah, şimdi ne olacak? Nasıl başa çıkacaksın bu durumla? Gibi. Hiç uydu mu bu? Çok kötü bir yere götürür hem karşımdakini hem iletişimimizi. Buralardan geçen haftaki sohbetimizde de bugün de böyle temel girişler yaptık. Örnekler verelim dilerseniz.
1: Tabii ki, buyurun. Dikkatimi çeken şu oldu Aksu Hanım. Ne kadar yani dinleme, bu kadar sessiz kalabilme bu kadar önemli ki. Bu kadar çok üzerine söz söylenmiş
0: Ya.
1: değil mi? Özdeyiş var. Birçok kültürden örnekler verdiniz, bilge kişilerden. Atasözlerimiz var.
0: Ya.
1: Önemsiz olsa bunlarla ilgili bu kadar konuşulmazdı herhalde değil mi?
0: Değil mi? Değil mi? Zaman, devir, hız, devri, teknolojik gelişmelerin devri. Yaşamımızı çok yoğun yaşıyoruz. Unutuyoruz bunları. Bir dönüp bakmak, yavaşlamak. Yavaşlamak gerektiriyor iyi bir dinleyici olmak. Panik, gerginlik, acelecilik zaten karşımızdakilerde çok da donanımlı bir insan imajı bırakmamamıza sebep olur. Ortamı da gerer. Yavaşlamak, sakinlemek, karşımızdakini de kendimizi de güvende hissetmemize, tartarak düşünmemize vesile olur. Sizin aklınıza bu dinlemeyle ilgili ne örnekler gelir? Ya da size etrafınızda gördüğünüz, dinlemeyle ilgili olsun olmasın, zarafetle ilgili genel olarak hangi örnekler geliyor?
1: Çok zor bir soru. Ben şimdi anneyim.
0: Evet.
1: Çocuğumu dinleyebiliyor muyum diye düşündüm. Aksu Hanım.
0: Harika. Bu.
1: Bir odada üç kişiyiz ekibimizle birlikte. Birbirimizi dinleyebiliyor muyuz acaba diye düşündüm. Yani muhatap olduğum, en yakın muhatap olduğum kişiler. Eşlerin birbirini dinlemesi değil
0: Ya,
1: mi?
0: ya.
1: Çok çok önemli. Bilemedim. Yani şu anda en yakınımdakileri düşündüm.
0: Çok harika. Tam da amacına uygun bir soru işareti yarattı. Umarım dinleyenlerimiz de bugün bu gözle bakarlar. Eşiniz konuşuyor. Tanıyorsunuz. Yıllardır evlisiniz. Neyi söylerken ne demek istediğini az çok tahmin edebilirsiniz. Birlikte yaşamanın getirdiği bir şey. Onu ilk kez görüyor ve söylediği şeyi ilk kez dinliyormuş gibi yapabilir misiniz?
1: Çok zor bence.
0: Değil mi? Ya biliyorum, bu da şimdi yine bu hikayeyi
1: Aynı şeyi
0: anlatacak.
1: Anlatacak.
0: Ya aynı şeyi anlatacak. Tamam, 100 kere söylemedin mi? 100 kere bir insan bir şeyi neden söyler? Çünkü duyulmadığını düşünür.
1: Bir de eşlerin hep birbirinden şikayeti bu değil midir Aksu Hanım, değil mi? Çok yani dinle, beni dinlemiyor. Özellikle hanımların şikayetidir genelde.
0: Çok iyi bir formül verdik o zaman.
1: Evet,
0: İlk
1: doğru.
0: kez duyuyormuş, ilk kez görüyormuş gibi dinleyebiliriz. Göz kontağı kurduk, yüzümüz, bedenimiz ona dönük, merakla, ilgiyle. Erik Fromm, gerçek sevgi, gerçek bir meraktır. Karşımızdaki sevdiğimiz kişiyi ilgiyle merak etmektir, der.
1: O merakımızın hiç sönmemesi lazım, değil mi?
0: Diliyorum.
1: Yıllar geçsin.
0: Diliyorum, diliyorum öyle olur. Diliyorum
1: Evet.
0: Öyle olur.
1: Artık bitirmemiz gerekiyor. Çünkü sohbet çok güzel, değerli dinleyenler. Dediğiniz gibi yani bu kadar şeyi konuştuk. Evet, birbirimizi dinlememekten çok şikayetçiyiz aslında.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: en küçük, hani aile, aileye toplumun en küçük yapı taşı diye öğrettiler bize ilkokuldan beri. Aile içinden başlıyor bu. Eşler birbirinden şikayetçi, beni dinlemiyor. Gençler şikayetçi, annem babam beni dinlemiyor, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet, evet.
1: Dışarı çıkıyoruz, belki öğretmenler, çocuklar beni dinlemiyor diye devam
0: Değil mi?
1: ediyor bu, değil mi?
0: Onaylamak zorunda değilsiniz. Kabul etmek zorunda değilsiniz. Sadece saygıyla onun cümlelerini
1: Dinlememiz
0: bitirmesi
1: gerekiyor.
0: için dinlememiz gerekiyor. Sözü kesen siz değilseniz bile, bir ortamdaysanız, sözü kesilmiş kişiyi gördüğünüzde siz bir şey diyordunuz, ilgiyle dinliyordum, devam etmek ister misiniz diyebilirsiniz. Bakın, bu fark yaratan ince bir zarafet örneği.
1: Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok güzel bir yayın oldu. Böyle devam edeceğiz değerli dinleyiciler.

0: Dinleyenler, zarafet, görgü ve sosyal nezaket kuralları eğitmeni Aksu Gülay ile birlikteydik. Fark yarattınız. Bence öyle
1: Teşekkür
0: bugün.
1: ediyorum. Çok naziksiniz. O
0: Çok
1: kadar güzel
0: güzel.
1: bir ekibiniz var. Siz de öyle.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuzda
1: Ufak buradan.
0: ağırladık sizi. Dinleyicilerimiz de umarız bu yayından böyle ayrılıyorlardır bugün. Bu yolculuğumuz bugün. Perşembe yolculuğumuz umuyoruz ki sizde bir fark yaratmıştır değerli dinleyenler. Bugün dinlerken ya da konuşurken bir gözlerinin önüne getirsin dinleyicilerimiz de bu yayını, değil mi?
1: Harika olur, harika
0: Harika
1: olur.
0: olur. Değerli dinleyenler, yarın aynı saatte sağlıkla buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Beni.
1: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayını TRT Haber canlı yayınıyla devam ediyor.
2: Gel gitler yaşansa dahi neticede aklı selimin galip geleceğine inanıyorum. Dünyanın beklentisi de barışa fırsat tanınmasıdır.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi bölgemizin yeni bir çatışmaya tahammülü yok sözleriyle değerlendirdi. İsrail'in en küçük barış ışıltısını bile söndürmeye çalıştığını söyledi ve ekledi.
2: Bu savaş bağımlısız zihniyete prim verilmemesi gerektiğini altını bir kez daha çiziyorum. Hürmüz Boğazı konusunda da bizler özellikle tabii Türkiye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapacağız ve Hürmüz Boğazı'nın da bir savaş gölüne dönüşmesini istemiyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuştu. Her uluslararası platformda yaptığı gibi bu zirvede de Gazze'yi gündeme getirdiğini belirtti.
2: Gazze'de işgal ve zulüm hız kesmeden sürüyor. Gazze konusunu ısrarla ben işledim, üzerinde durdum ve Gazze'yi bir Orta Doğu felaketi olarak görüyoruz. İnşallah bunu da bir an önce sulh-ü sükuna kavuşturmamız lazım.
3: Erdoğan'ın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Adil barışın kaybedeni olmaz dedi bir kez daha.
2: Artık bir yıpratmaya yönelik bu muharebede savaş her ay on binlerce zayiat verilen bir kıyım makinesine dönüşmüştür. Tarafları Türkiye'de yeniden bir araya getirmeye hazır olduğumuzu tekrar ifade ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la ilgili sorunların çözümü için gelin oturalım konuşalım, işi bitirelim ifadeleriyle Atina'ya çağrıda bulundu. Sözü Avrupa Birliği'nin savunma harcamalarına getirdi.
2: Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki girişimleri NATO'yu tamamlayıcı olmalı ve gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır.
4: Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde NATO Liderler Zirvesi kapsamında Müttefikler Ankara'da programı düzenlendi. İki gün süren etkinlikte küresel ve bölgesel meselelere çözüm yolu arandı, ortak diyalog geliştirildi. Türk savunma sanayinin NATO için önemi vurgulandı.
3: Siber güvenlik, deniz güvenliği ve çatışma bölgeleri ele alındı. İttifak üyeleri ortak bir diyalog geliştirmenin yollarını aradı. Münih Güvenlik Konferansı ve SETA işbirliğinde düzenlenen Müttefikler Ankara'da programı tamamlandı.
5: Başkentin tarihi yapılarından Ankara Palas tıpkı geçmişinde olduğu gibi bir kez daha yabancı konuklara ev sahipliği yaptı. İki gün süren programda müttefikler 45 etkinlikte bir araya geldi.
3: Etkinliğin ikinci gününde Türk savunma sanayi paneli düzenlendi.
6: Türkiye için hava savunma mekanizması sağlayacak mimariye sahip olduğumuz için çok şanslıyız.

0: Ancak aynı mekanizmayı, aynı ürünü dünyadaki birçok müttefik ülkeye ve savaş alanında hızlı bir çözüm arayan diğer ülkelere de sunuyoruz. Hassas hedefleri tehdit noktasında vurmak çok önemlidir. Dolayısıyla Türkiye şu anda birçok müttefik ülkeye bu tür bir ürünü sağlayacak yeterli teknolojiye, hatta üretim gücüne sahip.
1: Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, zirve kapsamında yapılan toplantıların gündeminden de bahsetti.
0: Tüm toplantılarda en çok konuşulan konu balistik füzeler ve hava savunma füzeleriydi. Müttefik ülkelerin tamamında gerçekten uygun maliyetli bir çözüm için görüşmeler yapıyoruz. Ve Türkiye şu anda kendi sanayisini ve kendi tedarik zincirini kullanarak bu tür çözümleri ülkelerin çoğuna sunmaya hazır.
1: Türkiye'nin geliştirdiği savunma sanayi ürünleri, sanayinin geleceği ve bölgeye etkisi değerlendirildi.

0: Günümüzde Ukrayna Savaşı'ndan sonra en büyük zorluklardan biri zaman. Bütçeniz var ama kapasitenizi arttırmak için sınırlı zamanınız var. Bu yeni gerçeklik göz önüne alındığında Türkiye, dinamik ekosistemi ve çok kapsamlı savunma sanayi ekosistemi ile bu kapasiteye sahip eşsiz ülkelerden biridir.
1: NATO liderler zirvesini tamamlayıcı nitelikteki etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesi ve geliştirme yolları, deniz güvenliği, kriz ve çatışma alanlarının bölgeye etkisine çözüm arandı.
2: Genelde büyük organizasyonlar için medyanın takibi konusunda işte basının ilgisi yoğundu ifadesi kullanılır, değil mi? Ama NATO zirvesi için bu ifade biraz düşük kalıyor değerli izleyenler. 3000'e yakın gazeteci akredite oldu ki bunların 3'te 2'si yabancı basın mensuplarıydı. Yani BBC'den Reuters'a, El Cezire'ye, New York Post'a, yani uluslararası medyayı az çok tarayan kişiler için aklınıza gelebilecek bütün medya kuruluşları oradaydı, internet siteleri dahil. İşte o son 2 günde basının en önemli gündem maddesi NATO ve Ankara'ydı. Uluslararası medya Ankara'nın krizlerin ortasında üstlendiği role vurgu yaptı. İttifakın tüm tartışmalara rağmen bu zirveden güçlenerek çıktığına dikkati çekti.
3: Tarihi NATO zirvesi sona erdi. Tüm dünya basınının gözü 2 gün boyunca Ankara'daydı. Tüm gelişmeler anlık takip edildi. Dünyaya Ankara'dan duyuruldu. ABD basını zirvenin ABD ile Avrupa arasında gerginlikleri yatıştırdığını vurguladı. Türkiye'nin güvenilir ortak olarak görülmesine dikkat çekti. CBS News Haber kanalı zirveye ilişkin yayınladığı analizinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerini ekranlarına taşıdı. Kanal Trump'ın Türkiye'yi bölgede stratejik bir istikrar sağlayıcı güç ve güvenilir bir ortak olarak tanımladığını ayrıntılarıyla aktardı. Amerikan medyasında yer alan diğer analizlerde de krizlerin gölgesinde yapılan kritik zirvede Ankara'nın üstlendiği yapıcı rolün ittifakın geleceği için hayati bir önem taşıdığı vurgulandı. İngiliz basını da Ankara'daki zirveyi ve liderlerin temaslarını yakından takip etti. İngiliz The Guardian gazetesi zirve sonrası İngiliz Başbakan Keir Starmer'ın Ankara'daki toplantının ardından NATO daha güçlü ve daha birleşik yorumuna yer verdi. Zirveden övgüyle bahsedildi. Ankara'daki tarihi zirve Fransız basınında da geniş yankı buldu. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro zirveyi kapsamlı bir analizle sayfasına taşıdı. Kriz zamanlarında Türkiye NATO'da merkezi bir rol üstleniyor başlıklı makalede Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki yerini sağlamlaştırdığı vurgulandı. İsrail basını da Ankara'daki zirveyi yakından takip etti. İsrail Hayom gazetesinde yer alan analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi bölgesel bir süper güce dönüştürmeye başladığı belirtildi. Haberde Ankara'nın savunma sanayi alanındaki tedarikçi rolünün ötesine geçerek politika dikte edebilen stratejik bir ortak olmayı hedeflediği kaydedildi.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO'nun Ankara'daki zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Ayrıntıları alacağız. Muhabir arkadaşımız Doğancan Aksoy haber merkezinden karşımızda.
4: Rasim Kılıç, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler paylaştı, ayrıntılar paylaştı. İşte bu kapsamda NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'yı merkeze alan illerde 3 kuşaklık bir güvenlik protokolü uygulandığını ifade etti. Birinci kuşağın Ankara'yı çevreleyen iller olduğu, Ankara'nın komşu illeri olduğu, ikinci kuşağın o illeri çevreleyen iller ve liman şehirleri, üçüncü kuşağınsa sınır illeri olarak belirlendiğini ifade etti. İşte bu 3 kuşakta bir ay öncesinden istihbarat ekipleri, siber suçlarla mücadele ekipleri ve terörle mücadele ekipleri çalışmalarına başladı. 15 gün kala farklı bir faza geçtik dedi İçişleri Bakanı ve tedbirlerimizi daha da arttırdık ifadesini kullandı. Yine son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri olabilecek hadiseleri gözden geçirdik ifadesini kullandı. İşte tüm bu yapılan çalışmalar neticesinde de toplamda 4412

0: 12 şahıs yakalandı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri ve operasyonlar neticesinde de daha önce araması bulunan da şahısların yer aldığı toplam 4.412 kişi yakalandı.
1: Şimdi zirveye hazırlık kapsamında günlerdir Ankara'da güvenlik önlemleri üst düzeydeydi. Zirve sona erdi. Peki şu anda başkentte durum ne? Halen kapalı olan yollar var mı? Mücahit Dereli Kızılay Meydanı'nda karşımızda.
2: Evet Rasim Kılıç, Ankaralıların en çok merak ettiği sorulardan birisi de yollar açıldı mı, ulaşımı sağlayabilecek mi? İşte o soruların cevabını Ankara Valiliği vermişti. Bugün tekrar teyit ettim. Ankara'da an itibariyle kapalı hiçbir yol kalmadı. Şimdi kameraman arkadaşım Deniz Er Yılmaz da sizlere 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, yani Ankara'nın kalbini göstersin. Dün buralarda kapalıydı çünkü bakanlıklar bölgesinde çok sayıda büyükelçilik vardı ve birçok lider de büyükelçiliklerini ziyaret etmişti NATO zirvesi kapsamında. İşte dolayısıyla Atatürk Bulvarı da ulaşıma kapatılmıştı. Gördüğünüz gibi Atatürk Bulvarı gece saat 23.59 itibariyle 9 Temmuz'un başlaması itibariyle Ankara'daki bütün yollarla birlikte açılmış oldu. Ankaralılara hizmet etmeye başladı. Hem yaya trafiği hem de araç trafiği oldukça da arttı diyebiliriz. Tabii ki yine de idari izinlerin devam etmesi ve bazı memurların henüz işe başlamaması nedeniyle Ankara'da trafiğin oldukça sakin bir şekilde aktığını söyleyebiliriz. Açıkçası Ankara normale döndü diyebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi an itibariyle Ankara'da kapalı olan bütün yollar açıldı. Ancak hala NATO zirvesine gelen, Ankara'yı ziyarete gelen 32 liderden bazılarının Ankara'da olması nedeniyle liderlerin Esenboğa Havalimanı'na hareketleri esnasında anlık olarak çok kısa süreli yol kapatma değil fakat yol kesme uygulamaları yapılabilir. Onun dışında Ankara'da bütün yollar an itibariyle açıldı diyebiliriz. Kızılay 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan da göreceğimiz üzere bütün yollar Ankaralıların hizmetine hazır diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerinde de cenaze törenleri düzenlendi. Değerli izleyenler, o törenlere milyonlarca kişi katıldı. Hamaney'in naaşı bugün İran'ın Meşet kentine toprağa verilecek. ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Irak'ta düzenlenen cenaze törenlerinin ilk durağı Necef kenti oldu. Cenazeyi Irak Başbakanı Ali Ezzeydi ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian karşıladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Necef'te toplanan kalabalık ellerinde bayraklar ve Hamaney posterleriyle tören alanını doldurdu. Törene milyonlarca kişi katıldı. Hamaney'in naaşı daha sonra Irak'ın Kerbela kentine götürüldü. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Kerbela'da binlerce kişinin katılımıyla veda töreni düzenlendi. Bayraklar ve Hamaney'in posterleri taşındı. Hamaney'in naaşı bugün İran'ın Meşet kentinde toprağa verilecek. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu çok sayıda İran şehrine saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine karşı bir misilleme olduğunu söyledi. İran ise saldırılara karşılık verileceğini açıkladı. Gece saatlerinde çatışmalar Körfez ülkelerine yayıldı.
3: ABD arasında ateşkese rağmen yeniden şiddetli çatışmalar başladı. İran'ın çok sayıda şehrinde patlama sesleri duyuldu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlatıldığını, 90 askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırılarda İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alındı. Sirik, Bender Abbas, Çabahar, Kunarek ve Buşer şehirleri ile Ebu Musa adası vuruldu. ABD Başkanı Donald Trump son saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.
4: Onları çok sert vurduk. 1'e 20 misliyle karşılık verdiğimizi söyleyebilirim. Bizi her vurduklarında onları 20 katıyla vuracağız. Kısa bir süre önce aradılar. Bir anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak böyle bir anlaşmaya değer olup olmadıklarını bilmiyorum.
3: Trump saldırıların İran'ın ticari gemilere düzenlediği saldırılara misilleme niteliği taşıdığını söyledi. Eğer bu tekrarlanırsa sonuçları çok daha ağır olacak sözleriyle İran'ı tehdit etti. Trump İran'a yönelik saldırılara ilişkin çok sayıda video ve fotoğraf da paylaştı. Tahran yönetiminden saldırılara karşılık verilecek mesajı geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Amerikalılar onlara ezici bir karşılık vereceğimizi bilmeli dedi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibafsa, Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacaktır sözleriyle geri adım atılmayacağını vurguladı. Açıklamaların hemen ardından gece saatlerinde Bahreyn, Katar ve Kuveyt'te acil durum sirenleri çalmaya başladı. Hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, saldırıların engellenmeye çalışıldığı açıklandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt ve Bahreyn'de ikişer ABD üssüne saldırıldığını duyurdu. ABD saldırılarını tekrarlarsa yanıtımız bölgedeki diğer ABD üslerini de kapsayacak ifadeleri kullanıldı.
1: Şimdi bölgede bunlar yaşanırken haliyle piyasaların gözü de o gelişmelerde. Nasıl etkilendiğine bakacağız. İlk etapta dün 80 dolara yaklaşan Brent petrol fiyatını görmüştük. Ayrıntılarda neler var, son durumu alacağız. İstanbul'da Kaan Alakent konuğuyla birlikte bizi bekliyor. Kaan.
5: ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Ons altın önce geriledi, ardından bugün bir miktar toparlanma söz konusu. Brent petrol ise yeniden 79 doların üzerinde seyrediyor. Şimdi tüm bu başlıkları konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Ekonomist Sertaç Ekeke. Evet Sertaç Bey, önceki yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhaba.
5: Evet Sertaç Bey, ilk olarak petrolden başlayalım istiyorum. Fiyatlar düne göre %7'den fazla yükseldi ama bugün bir sakinleşme söz konusu. Eskisi gibi bir tepki vermediğini görüyoruz piyasaların savaşın yeniden başlamasından sonra. Siz neler söylüyorsunuz, neler bekliyoruz?
6: Buradaki aslında ana konu şu: beklentiler varken fiyatlama daha evcil oluyor. Yani tamamen aslında evet, barış anlaşması imzalanmadı beklentisinin biraz daha piyasaları dengede tuttuğunu görüyoruz. O yüzden 85 dolara kadar petrolün yükselmesi gayet normal. Ama üzerindeki bir hareketlenme için bu işin büyümesi lazım. Yani kara savaşına dönüşmesi lazım. Ama Trump Kasım'daki seçimlerden kaynaklı böyle bir hamle yapmak istemediğini NATO döneminde de söyledi. Önemli olan konu şu: İran'da bir bölünmüşlük gözüküyor. Cumhurbaşkanı ile özellikle silahlı kuvvetler arasında bir farklılık var. Buranın çözülmesi için yapılan anlaşmalar gibi gözüküyor ya da beklentiler gibi gözüküyor bu durum. O yüzden kısa süreli çözülebilecek bir atmosfer fiyatlanıyor şu an. Burada petrol fiyatlarını 85 dolar ve altında, altın fiyatlarında 3800 dolara kadar geri çekilme olsa bile artık yaz aylarında son dip çalışması olarak değerlendirmekte faydalı olur. Çünkü nedeni şu: hala kağıt para döneminde bir sıkıntı var. Yani dolara doğru bir dönüş görüyoruz şu an. Bu hem petrol satın alabilmek hem de yapay zeka yatırım yapabilmek için gerekli. Onun haricindeki bütün pozisyonlanmalar aslında neredeyse tam tersine dönecek bir atmosfer içerisindeyiz. Yani biz aslında Kasım seçiminden sonra altını yukarı, petrol fiyatlarını daha dengeli aşağıda göreceğiz. Yeter ki şu yürümüz bu mualla ortadan kalksın. Çok uzun bir dönem olmayacağı fiyatlanıyor. Belki de bir hafta içinde tekrar barışı konuşuyor olacağız.
5: Evet, aslında altın konusuna da biraz girdiniz. Altından devam edelim istiyorum. Altın cephesine bakalım. Orada da dün yine 4000 dolar sınırına doğru ons altın çekildi. Bugün bir miktar bir yükseliş görüyoruz. Gelecek dönemde fiyatlar nasıl seyreder, neler bekliyoruz?
6: Orada önemli konu şu: çıkarma maliyetleri yukarıya gelmeden kalıcı bir ons yükselişi beklememekte fayda var. Ne demek istiyorum? 2500 dolara mal oluyor ortalama bu. Biz şu an işte 3800-4000 dolar arasına kadar geri çekildik. Yani aslında hatırı sayılır bir yükseklikte duruyor. Ama bu altını sadece yukarıya çeken unsur değil. Amerika'nın faiz indirim patikasında olması, Hürmüz gerginliğinin bitmesi, düne kadar bu fiyatlanıyordu, bunun tekrar bitebilecek olması ve endüstriyelleşen Amerika, kağıt para ve banknot rejimini de özellikle token piyasasına, dijital piyasaya döndürmeye çalışan bir dünya olduğunu düşünürsek değerli metaller hala önemli. Ben 2027'nin daha pozitif bir altın yılı olabileceğini düşünüyorum. Ama hani şeyi beklemeyelim, 4000'den 10.000'e gider değil. 4000'den 5500-6000 arasına gideriz. Bu gram altın için çok pozitif bir etki yaratır. Gram altın tarafında çünkü bir miktar doların değer kazanmasında fiyatladığı için orada bir yeni zirve denemesi yaparız. Ama altında esas yeni zirve hareketi

0: Biz 2027 içerisinde belki özellikle de bu çıkarma maliyetlerinin 3000 dolar üstüne atmasıyla göreceğiz. Ondan sonra daha güçlü bir seyir
1: Evet. Bir de borsaya değinmek istiyorum. Aslında BIST endeksi dalgalı bir görünüm hakim tabii bu
0: izleyebiliriz.
1: piyasada. Siz potansiyeli nasıl buluyorsunuz? Neler bekleniyor bundan sonra?
0: Türkiye özellikle çok potansiyel taşıyan sektörlere ait, daha doğrusu sahip ülkelerden bir tanesi. İşte bölgenin en önemli finans gücü, önemli bir savunma sanayi gücü, enerji tarafında çok ciddi bir denge var. Fakat enflasyon ve faiz oranının yukarıda kalması dünyadaki risk iştahını çok aşağı çekiyor. Bu da para girişini bir miktar sınırlandırıyor yabancı yatırımcı konusunda. Potansiyelini koruyan, 14 binin altına geri çekilmelerde alım fırsatı olan bir borsa görüyorum ben. Yukarı yönde mutlaka bu sene içerisinde bir zirve kapanışı yapacağız. Fakat buradaki önemli sıkıntı şu, özellikle pandemi döneminden sonraki borsada neredeyse genele yayılan, ne alsak yukarıya doğru giden bir hareketlenme vardı. Şu an süreç o değil. Enflasyonun aşağı hızla çekilmesiyle birlikte bu sürecin güçlendiğini göreceğiz. Ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Endeks yukarı ama doğru hisselerini seçmek çok önemli.
1: Evet, son olarak size şimdi yatırımcı tarafını sormak istiyorum Sertaç Bey. Yatırımcı bu süreçte nasıl bir yol izlemeli?
0: Hala ağırlıklı olarak sabit getiriler değerli bir pozisyonda oturuyor. Çünkü bilinmezlik çok yüksek. Ama bunun yanına mutlaka bir miktar gram altın, enflasyon baskısının olduğu yerde ve faiz indirim sürecinin olduğu yerde burası yukarıya gidecektir. Ve doğru risk iştahıyla yabancı hisse senetleri de dahil olmak üzere hisse senetlerini taşımakta fayda var. S&P 8, yani Amerikan borsaları 8000 puanın üstünü görünceye kadar biz hisse senetlerinde pozitif atmosferi koruyor olacağız.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ekonomist Sertaç Ekeke bizimle birlikteydi. Jeopolitik gerilimleri değerlendirdik diyelim ve sözü yeniden Ankara'ya, merkeze bırakalım.
2: Değerli izleyenler, İzmir'de bir halk plajına giden başörtülü başka bir kadının hakaretlerine maruz kaldı. Nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında gözaltına alınan kadın hakkında adli kontrol kararıyla serbest kararı çıktı. Ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Şezlong tartışmasında ağır hakaretler savurdu. Malzemelere zarar vermeye çalıştı. Olayın adresi İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Ürkmez İpek Kum plajı. Başörtülü iki kadın ve başka bir kadın arasındaki tartışma büyük tepki çekti. Olaya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırgan kadın, nefret ve ayrımcılık suçu kapsamında gözaltına alındı. Hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli İK hakkında tutuklama kararı verdi. Manisa'da gözaltına alınan İK, işlemleri için Seferihisar'a götürüldü. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
2: Yalova'da tersanede bakım yapılan bir gemide patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Patlama Yalova Altınova'daki tersaneler bölgesinde yaşandı. Bakım için bulunan yabancı bayraklı bir kargo gemisinin makine dairesindeki tank bilinmeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve kolluk ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Patlama sonrası çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bursa'da bir evde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın yoğun müdahale sonucu söndürüldü. Evde yapılan incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın İnegöl'e bağlı Kırsal Gülbahçe Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Yangının ardından yapılan incelemede evde ikamet eden Dursun Nari'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik, çoğu zaman da kural tanımazlık maalesef can almaya devam ediyor değerli izleyenler. Yurt genelinde meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Karaman'da kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma ve park halindeki panelvan araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kentte meydana gelen başka

0: Bir trafik kazasında ise biri ağır, iki kişi yaralandı. Çorum'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Savrulan araç emniyete ait ekip aracına çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücüyle ikisi polis, dört kişi hastaneye kaldırıldı. Trabzon ve Konya'da meydana gelen trafik kazalarında ise yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Batman'da bir marketin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Alevler ekiplerin yoğun çabası sonrası söndürüldü. Adıyaman'da da otluk alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
1: Batman'da gece saatlerinde bir marketin deposu alevlere teslim oldu. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Vali Ekrem Canalp de olay yerine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Ekiplerin çabaları sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında 8 depoyla 7 tır ve 1 kamyon zarar gördü. Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler zaman zaman yerleşim yerlerine kadar yaklaştı. Yangın ekipler ve gönüllülerin çalışmasıyla söndürüldü. Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın rüzgarın da etkisiyle bahçeye sıçradı. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çıkan yangında da buğday ekili alan yandı. Ekiplerin ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 ekarlık ekili alan zarar gördü.
0: Şimdi bir hafta 10 günlük süre boyunca çok ciddi sıcaklıklar vardı. Kavurucu sıcaklıkların etkisi altındaydık diyebiliriz. Buna biraz mola verilecek İstanbul'da. Kuvvetli yağış beklentisi var. Valilik de bu konuda İstanbulluları uyardı. Nedir o uyarının ayrıntıları? Sema Akbulut'tan dinleyelim.
2: Evet Rasip, şu anda bizler de aslında İstanbul'un en mevki, orta mevkilerinden birinde Mecidiyeköy'deyiz. Şimdi zaman zaman bulutların karardığını, tekrar aydınlandığını görüyoruz. Ancak tabii meteoroloji uyarı geçmişti. Özellikle bugüne dikkat çekilmişti. İstanbul'un da içerisinde olduğu 5 il için uyarı yapılmıştı. Ve sarı kodlu uyarı yapılmıştı. Sağanak yağış, gök gürültüsü uyarısı. Özellikle şu anda baktığım zaman verileri de saat 13'ten sonra İstanbul'da aslında etkili olacağını söyleyebiliriz sağanak yağışın. Hem rüzgarın etkisini göstereceği uyarısı yapılmıştı. Hem de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğine dair uyarılar yapılmıştı. Şimdi hava sıcaklıkları hafta başında baktığımız zaman 30 derecelere kadar yükselmişti. Ancak an itibariyle 24 dereceye kadar düştüğünü söyleyelim. Bir taraftan tabii rüzgar da yine dediğimiz gibi etkisini İstanbul'da arttırmaya başladı, göstermeye başladı. Ve saat 13'ten sonra da İstanbul'da baktığımız zaman sağanak yağışın, gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı bilgisini şu anda aslında baktığım zaman verilere görmekteyim. 13'ten sonra %30'luk ilk olarak İstanbul'un %30'luk kısmında sağanak yağışın etkili olacağını, sonrasında ise saat 14'te ise bu %70'lik kısmına kadar etkili olacağı yönünde verilere baktığımızda görmekteyiz. Sarı kodlu uyarı geçildi dedik. İstanbul'un da içerisinde olduğu 5 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Gök gürültülü sağanak yağış yönünde. İstanbul'da özellikle bugün ve yarına dikkat çekilmişti ve bugün de dediğimiz gibi sabahtan bu yana aslında İstanbul'da yine karanlık bir havanın olduğunu, bulutların sürekli aslında böyle karanlıklaştığını, yoğunlaştığını görmekteyiz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkati çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a özel olarak teşekkür etti.
3: İttifak içinde Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstleneceği, adil bir külfet paylaşımı suretiyle askeri kapasitelerimizin tahkim edileceği daha güçlü bir NATO'nun temel

0: temellerini Ankara'da atmış bulunuyoruz.
1: Daha güçlü bir ittifakın temellerinin Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinde atıldığını söyledi. Zirvenin tarihi nitelikte olduğunun altına çizdi.
0: Avrupa Atlantik güvenliğinin sınandığı bir dönemde ev sahipliği yaptığımız bu tarihi zirve ortak geleceğimize yön verecek nitelikte icra edilmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından uluslararası basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin NATO içerisinde dönemsel mücadelelerden geçtiğine dikkat çekti.
0: Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Dolayısıyla çoğu zaman kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Ama bugün savunma harcamaları, askeri yetenekler ve buna zemin oluşturan savunma sanayimiz bakımından birçok müttefiye kıyasla hayli ilerideyiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki zirveye liderler düzeyindeki katılımın önemini vurguladı.
0: NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a özel olarak teşekkür etti.
0: Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Beştepe'de verilen resepsiyonda yer alan Yeniçerilere liderlerin tepkisinin nasıl olduğu da soruldu.
0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
2: Bu bölüm dün çok paylaşıldı sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yanıtı. Şimdi bir de konuk liderlerin mesajlarına bakalım. Tarihi NATO zirvesinin ardından dünya liderlerinden Türkiye'ye övgü dolu mesajlar geldi. Ankara 2 gün boyunca küresel diplomasinin merkezi oldu. Zirvenin başarılı organizasyonu uluslararası kamuoyunda takdir topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği liderlerin açıklamalarında ortak vurgu olarak öne çıktı. Devlet ve hükümet başkanları Türkiye'nin misafirperverliğine teşekkür etti.
3: Çok başarılı bir NATO zirvesi tamamladık Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Harika bir insan, harika bir lider. Benim bir dostum. Çok uzun zamandan beri benim dostum. Çok güçlü bir şahsiyet.
4: Ankara'da 2 gün boyunca dünya diplomasisinin nabzı tutuldu. Tarihi zirvenin ardından dünya liderlerinden Türkiye'ye peş peşe övgü ve teşekkür mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği liderlerin değerlendirmelerinde muhteşem ve misafirperver ortak vurgusuyla öne çıktı. Zirvenin kusursuz organizasyonu uluslararası kamuoyundan da takdir topladı.
1: Bugün Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından muhteşem bir ev sahipliğinde yapılan bu zirvede geçen yıl yapılan taahhütlerin uygulamaya geçirilmesi kararı alındı.
4: Kanada Başbakanı Mark Carney de Ankara'daki organizasyona ve misafirperverliğe işaret etti.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a müthiş misafirperverliği için teşekkür ederim. Genel Sekreter Rutte'ye de organizasyon için teşekkür ediyorum.
4: Almanya Başbakanı Friedrich Merz sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaptı. Türkiye'nin Almanya ve NATO için önemli bir ortak ve müttefik olduğunu vurguladı. Merz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'daki ev sahipliği ve NATO zirvesindeki misafirperverliği için teşekkür etti. Paylaşımına zirve kapsamında düzenlenen akşam yemeğinden bir fotoğraf da ekledi.
6: Özellikle Cumhurbaşkanı

0: Başkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve elbette Ankara şehrine misafirperverlikleri ve gösterdikleri olağanüstü ev sahipliği için teşekkür ederek başlamak istiyorum.
1: Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevich de Ankara'dan kareler paylaştı. Rinkevich, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sıcak karşılama ve misafirperverlik için teşekkür etti.
2: Şimdi aslında gelen konuklar o misafirperverliğin etkisini Türkiye'ye ayak bastıkları ilk andan itibaren hissetmeye başladı. Ankara'ya gelen heyetler Türk mutfağının geleneksel lezzetleriyle karşılandı. Ankara Havalimanı'nda aynı anda 500 kişinin ağırlanabildiği salonda Rize simidinden Hamsi Köy sütlacına kadar pek çok ikram vardı. Türk lezzetlerine hayran kalan misafirler aynı zamanda çalışma imkanı da buldu. Zirve süresince özel dinlenme salonunda yaklaşık 2000 misafir ağırlandı.
1: Rize simidi, Hamsi Köy sütlacı, kumda Türk kahvesi, Osmanlı şerbeti. NATO zirvesi kapsamında başkente gelen heyetlere Ankara Havalimanı'nda Türk mutfağının seçkin lezzetleri ikram edildi.
3: Bence harikaydı. Burası zarif ve çok hoş. Gerçekten çok güzel ağırlandık. Burada birkaç saat beklememiz gerekti. Ama söylemem gerek, burada beklemek ceza değil. Çok iyi iş Türkiye. Yiyeceklerin tümü, kahve, çay ve diğer içecekler. Bence çok iyi iş çıkarmışsınız. Tatlılar harika. Teşekkürler.
4: Çok teşekkür ederim. Burada olmak harikaydı. Burada yiyecek ve içecekleri almak harikaydı. Zirveden sonra geldik. Bu çok hoştu. Eve gidene kadar burada kalacağız. Türk simidini deniyorum. İsmi neydi?
5: Rize simidi.
6: Rize simidi.
4: Deneyelim bakalım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Hoş bir tadı var. Ve misafirperverliği için Türklere teşekkür ediyorum.
1: Eskiden hangar olarak kullanılan 1800 metrekarelik alan yeniden düzenlendi. Aynı anda 500 kişiye hizmet veren özel bir salona dönüştürüldü. Ankara Havalimanı'ndaki salon misafirlerin tüm ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı.
7: Sütlaç harikaydı. Onu çok sevdim. Benim favori tatlım oldu. Burada yediğim en iyilerden biriydi.
1: Sadece ikram değil, salonda misafirlerin beklerken çalışmasına imkan sağlayan multimedya sistemleri ve internet olanakları da mevcut.
7: Burada epey zaman geçirdik. Bize çok misafirperver davrandılar. Son 4 yılda öğrendiğim Türk misafirperverliğinin bir örneği oldu. Burada beklerken çok rahattık. Bunun için teşekkür ederiz.
1: Zirve süresince özel dinlenme salonunda yaklaşık 2000 misafir ağırlandı.
2: Şimdi Türk gastronomisi açısından da önemli bir tanıtım fırsatıydı aslında. Bitlis'in Hizan ilçesinde üretilen Karakovan balı da onlardan biriydi. NATO zirvesinde liderlere ikram edilenler arasındaydı. Lezzeti ve aromasıyla beğeni topladı. Peki tescilli balımız nedir farkı? Karakovan balının detayları almak için Hizan'a gidelim ve sözü Kübra Açar'a bırakalım.
8: Bitlis'in Hizan ilçesi yüksek rakımlı dağları, temiz havası ve zengin bitki örtüsüyle arıcılık için önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Yüzlerce farklı bitki türünün bulunduğu bölgedeki doğal flora, Hizan Karakovan balına kendine özgü aroma ve lezzet kazandırıyor. Daha önce uluslararası yarışmada ödül alıp dikkatleri üzerine çeken Hizan Karakovan balı bu kez dünya liderleri için tercih edilen bal oldu. Ve Ankara'daki NATO zirvesinde menüde yerini aldı. Tabii bu durum Bitlisleri ve Hizanları da gururlandırdı. Peki bu bal bu kadar lezzetli ve özel kılan ne? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Karakovan'da üretilen bu balda arılar peteklerini tamamen kendileri oluşturuyor. Katkı maddesi kullanmadan doğal süreçte olgunlaşan bal rengi, kıvamı ve besin değerleriyle dikkat çekiyor. Yaylalarda ve doğal alanlarda sürdürülen geleneksel arıcılık sayesinde elde edilen Hizan Karakovan balı, ulusal ve uluslararası platformlarda adından söz ettiriyor. Aldığı ödüller ve sahip olduğu kalite belgeleriyle bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan bal,

0: Bu kez NATO Liderler Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edilerek Türkiye'nin doğal lezzetlerinden biri olarak tanıtıldı. Binlerce çiçeğin özünü taşıyan Hizan Karakovan balığı doğallığı ve kendine özgü özellikleriyle Bitlis'in dünyaya açılan önemli değerlerinden biri olmaya devam ediyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Şimdi sınırlarımızın dışına çıkalım. Bir Vietnam'dan bir de Filipinler'den görüntü var. Önce Vietnam'la başlayacağız. Ve çok da dikkat çekici görüntüler aslında. Hortum görüntüleri. Thai Binh şehrinden devasa büyüklükte bir hortum meydana geldi. Bakın değerli izleyenler, yani zaman zaman hani ülkemizde denizler üzerinde de meydana geliyor. Kameralara yansıyor ama bu hortumun büyüklüğü gerçekten devasa. Bölgede de nadiren görülüyor hortumlar. Henüz bir hasar bildirilmedi ama meteoroloji o bölgede bu tip durumların yaşanabileceği uyarısında bulundu. Filipinlere de bakalım. Bir yangın görüntüsü değil. Yoğun duman ilk etapta öyle bir görüntüyü andırıyor ama bu kül bulutları, yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe çıkan kül bulutları bir yanardağın yeniden faaliyete geçmesi nedeniyle Negros Adası'ndaki patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine kül yağdı. Yanardağın etrafındaki bölgelerden uzak durulması çağrısı yapıldı. Bosna Hersek'te Srebrenica soykırımının 31. yılı dolayısıyla düzenlenen barış yürüyüşü başladı değerli izleyenler. Nezuk kasabasından yola çıkan 6000'i aşkın gönüllü 3 gün boyunca yaklaşık 100 kilometre yürüyerek soykırım kurbanlarını anacak. 11 Temmuz'da da anma etkinliklerine katılacaklar.
2: Yıl 1995. Kadın, çocuk ve yaşlı demeden 8000'den fazla Boşnak katledildi. Srebrenica soykırımı Avrupa'nın yakın tarihine kara bir leke olarak kazındı. Aradan 31 yıl geçti ancak geride kalanların yaşadığı acı ilk günkü gibi. Soykırımı unutmamak ve unutturmamak için bir araya gelen binlerce gönüllü barış için yürüyüşe başladı. Boşnakların kaçış güzergahı olan ormanlık yolu ters istikamette yürüyerek hayatını kaybedenleri anıyorlar.
3: Gönüllüler bu yolu yaklaşık 3 gün boyunca yürüyecek ve Potaçarı şehitliğine tekbirlerle varacak.
2: Hayatta kalmak için çıktıkları yolda katledilen Srebrenica'lı Müslümanların yakınları yürüyüşün başladığı Nezuk kasabasındaydı.
4: Üç erkek kardeşime bu yolda kurban verdim. Çok söyleyecek bir sözüm yok. İnşallah hayırlı bir yolculuk geçiririz.
2: Dünyaya barış mesajı vermek için çıkılan yolda gönüllüler 100 kilometre yol kat edecek.
5: Yürüyecek kilometrelerce yolumuz var. Hayırlısıyla Potaçari'ye, şehitlerimizin mekanına ulaşmayı arzuluyorum.
2: 10 Temmuz'da Srebrenica şehitliğine varacak Marş Mira, yani barış yürüyüşü katılımcıları 11 Temmuz'da düzenlenecek anma etkinliklerine katılacak.
6: Bu benim ikinci Marş Mira'm. Geçen sene de katılmıştım. İnşallah bundan sonra Allah sağlık verdikçe geleceğiz. Onları yalnız bırakmayacağız. Bundan sonra hep yanlarındayız. Beraber ilerleyeceğiz.
2: Bu yıl düzenlenecek anma etkinliklerinde kimlik tespiti yapılan 10 kurban daha defnedilecek.
1: Efendim, milyonlarca kişi her gün her an yapay zekaya soru soruyor. Onu doktor olarak kullananların sayısı epey fazla. Bir yeri ağrıdığında, bir farklılık hissettiğinde hemen yapay zekaya soruyor, ilaç danışıyor. Bu elbette tehlikeli tabii ki. Psikolog olarak onu kullananlar var, dertleşenler var. Ama uzmanlar kullanıcıların büyük bölümünün onu hala yanlış kullandığını savunuyor. Çünkü yapay zeka bir arama motorundan daha fazlası. Peki doğru kullanımında nelere dikkat etmeli? İşte yanıtı.
7: Arama motorları size bilgi verir, yapay zeka uygulamaları sizinle konuşur.
8: Bir tarif aramak, ödev hazırlamak, e-posta yazmak ya da seyahat planlamak. Yapay zeka artık hayatın birçok alanına girmiş durumda. Ancak uzmanlara göre birçok kişi yapay zekayı hala bir arama motoru gibi kullanıyor.
9: Her şeyi soruyorlar.
10: Ama aslında bir arama motorundan fazlası.

0: aslında gündelik işlerimizi çok kolaylaştıran bir araç.
1: Örneğin mercimek çorbası yapacaksınız. Bunu arama motoruna sorduğunuzda bunun malzemelerini gösterir ve tarifini verir. Ama yapay zekaya sorduğunuzda evde eksik malzemeniz varsa alternatif sunar. Bir rahatsızlığınız varsa tarifi değiştirebilir. Promptları doğru bir şekilde verdikçe size doğru cevaplar, doğru yönergeler ve doğru yönlendirmelerle sizi farklı bir yöne götürebilir.
2: Aynı yapay zeka bir kullanıcıya sıradan cevaplar verirken bir başkasına saatler sürecek işi dakikalar içinde tamamlatabiliyor. Kimileri yapay zekayı yalnızca soru sorulan bir araç olarak kullanırken kimileri ise onu üretken bir çalışma arkadaşına dönüştürüyor. Aradaki fark ise teknolojide değil, kullanım şeklinde.
3: Motorların araştırdığı şeyler insanların yazdıklarından geliyor. Mesela website'ları arıyorlar. Ama yapay zekada datalardan alıyor. Big datalardan çıkarıyor onları. Evet, şu an yapay zekayı kullanıyorum. Çünkü asistan olarak benim çalışıyor.
1: Yapay zekanın bana göre en büyük farkı bir yardımcıya dönüştürülebilmesi. Farklı uygulamalarla siz onu bir maillerinizi kontrol eden bir yardımcıya, uçak biletinizi alan bir asistana, akşam hangi yemeği sizin yerinize, yiyeceğinize karar veren bir aşçıya da çevirebilirsiniz yapay zeka uygulamalarını.
4: Kullanıcıların büyük bölümü yapay zekayı arama motoru mantığıyla kullanıyor. Bu nedenle de yeterli verim alınamıyor. Peki doğru kullanım nasıl olmalı?
1: Yapay zeka uygulamalarında çok büyük potansiyel var. Siz ne kadar yapay zekayı doğru verilerle beslerseniz, doğru sorularla beslerseniz ondan da o kadar fazla verim alırsınız.
5: Efendim yaz sıcağıyla birlikte deniz ve havuz sezonu açıldı. Ancak benim gibi işte kontak lens kullananlar için serin sular görünmeyen bir tehlike taşıyor. Şimdi ben de görünce bu hatayı çok fazla yaptığımı fark ettim. Uzmanlar lensle su temasının kalıcı görme kaybına kadar gidebilen ağır göz enfeksiyonlarını tetiklediği konusunda uyarıyor.
6: Sahiller ve havuzlar dolmaya başladı. Herkes serinlemenin peşinde. Ancak gözünde lens bulunanlar için bu keyifli anlar riske dönüşebiliyor. Uzmanlar lensin güvenli kullanımı için önce iki temel kurala dikkati çekiyor.
7: Lenste hastalara hep iki şey söylüyoruz dikkat etmeleri gereken. Birincisi hijyenik olarak kullanmak. Bir diğer önemli uyarımız da lensle kesinlikle gece uyumamak. Bu iki kurala uydukları zaman lensi güvenli bir şekilde kullanabilirler.
6: Asıl tehlike ise suyun içinde gizli. Havuz, deniz ya da duş fark etmiyor. Suyla temas eden lens, gözde körlüğe kadar gidebilen ağır bir enfeksiyonun kapısını aralıyor.
7: Lensle kesinlikle suya girmemek gerekiyor. Havuz, deniz veya duş herhangi bir şekilde lensle bu su temasının olmaması gerekiyor. Çünkü suyun içindeki mikroorganizmalar lens ve göz arasında bir yerde birikip orada sürekli bir enfeksiyona sebep olabiliyor. Gözde o lense bağlı gelişebilecek enfeksiyon çok ağır bir enfeksiyon. Bu gözde körlüğe kadar gidebiliyor.
6: Peki suya girmekten vazgeçmek istemeyenler ne yapmalı?
7: Kesinlikle lensle girmemek gerekiyor. Eğer denize, havuza girilecekse de koruyucu bir yüzücü gözlüğüyle, numaralı yüzücü gözlüğü de olabilir. Lensle girmek zorundaysa bile bir kişi üstüne yine yüzücü gözlüğü kullanmak zorunda. Sonrasında da o lensi atmak zorunda.
5: Şimdi yine günlük hayatımızı ilgilendiren önemli bir mesele. Yani pek çok evin tablosu bu değil mi? Özellikle kış aylarında içeriye asılıyor çamaşırlar. Ama uzmanlar bunun göründüğü kadar masum olmadığını söylüyor. Çünkü bazı tehlikelere dikkat çekiyorlar. Evdeki nem oranını artırması bununla birlikte tehlikeli işte küf dediğimiz, enfeksiyon içeren bakteri dediğimiz maddelerin solunum yoluyla bizim vücudumuza girmesini söylüyorlar sebep olarak. Ama şimdi şöyle bir durum da var. Balkon olmayan evler var. Dışarıda bu imkanı olmayanlar var. Onlar ne yapmalı? Yanıtı haberimizde.
8: Apartman hayatı, balkonsuz evler ve kısıtlı zaman. Şehir hayatının bu gerçekleri birçok kişiyi çamaşırlarını evin içinde kurutmaya zorluyor. Ancak odalarda kurutulan giysiler ev halkının sağlığını doğrudan tehdit ediyor.
9: Çamaşırlarını evde kuruturken öncelikle o ıslak olan buhar havaya karışıyor. Islak ve buhar havaya karışınca da nem artıyor evin içinde. Evin içinde nem artınca da küf mantarları ve ev tozlarının üremesine de zemin hazırlamış oluyoruz.
10: Evde kuruttuğumda kokusu daha yoğun, eve siniyor ve nem oluyor. Açık havada kurutmak daha mantıklı, daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
8: Çamaşırlara işleyen deterjan ve yumuşatıcı kokuları da hastalıkları tetikliyor.
9: alerjik bünyeleri olan hem çocuklar hem erişkinlerde hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Astım tetikleniyor, KOAH tetikleniyor, enfeksiyonlara zemin hazırlanıyor. Şimdi biz bu kokunun ve nemin yanında onları temizlemeye kalktığımız zaman kullandığımız o kimyasallar da bu sefer yangına körükle gitmek gibi oluyor.
8: Eğer çamaşırların evde kurutulması zorunluysa havalandırma önem arz ediyor.
9: Evde çamaşır kurutmak zorundaysak cam açık, kapıyı kapalı tutup evin nemini dengede sağlamak ya da her iki tarafı açarak havalandırmak öneriliyor.
11: Evde çok zorunlu kalmadıkça çamaşır kurutmuyorum açıkçası. Çünkü kurutma makinelerinin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum.
5: Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı yerli ve yabancı denizcileri Türkiye'nin en özel kıyı rotalarından birinde buluşturacak. İstanbul'da 11 Temmuz'da başlayacak yarış 14 Temmuz'da Çeşme'de sona erecek. Bu yıl 55. kez düzenlenecek yarışın tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.
12: Rüzgar, strateji, dayanıklılık ve takım ruhu. Tayk Akba Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı 55. yılında yeniden denize açılacak. İstanbul Boğazı'ndan başlayacak bu efsanevi mücadele Çeşme'de son bulacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açık Deniz Yarış Spor Kulübü tarafından düzenlenen yarışın tanıtımı İstanbul'da yapıldı.
13: Hazırlıklarımız oldukça yoğun geçti. 33 katılımcı teknemiz var, yaklaşık 400 sporcumuz var. Bu yarışı uluslararası standartlarda hazırladık.
12: Organizasyon, Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri SAS ve SAT timlerinin gösterileriyle başlayacak. Resmi start 11 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda verilecek. Yaklaşık 265 deniz milli parkurda yapılan yarışta ekipler Bozcaada etabının ardından Çeşme'ye ulaşacak.
14: Deniz kuvvetlerimizin himayesinde yapıyoruz. Onlar tüm yarışın güvenliğini temin ediyorlar ve yelkencilerimizin başladıkları noktadan hedeflerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını onların güvencesinde oluyor. Bu çok geniş çaplı bir katılımla gerçekleşiyor.
12: Yarış 14 Temmuz'da ödül töreniyle sona erecek.
5: Türkiye Diyanet Vakfı'nın 38 kentte yer alan iyilik atölyeleri gönüllülere dokunuyor. El emeğinin hayra dönüştüğü o kentlerden biri de Erzurum. 3 farklı atölyede çeyizden kıyafete, ev tekstilinden el sanatlarına birçok ürün yapılıyor. Ürünler 1500'den fazla gönüllünün katkısıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.
4: İçin buluşup tezgah başına geçiyorlar. El emeği, göz nuru ürünler hazırlıyorlar. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 38 ildeki iyilik atölyeleri gönülleri fethediyor. Onlardan biri Erzurum'da hizmet veriyor.
15: Giyim ürünleri üretiyoruz. Çeyizlik, mefruşat ürünleri üretiyoruz. Ve filografi, sanat çalışmaları, tablo çalışmaları üretiyoruz. Tamamen Allah rızası için, hani bir gönüle, bir yüreğe dokunmak için.
4: 3 atölyede üretilen ürünler 1500'den fazla gönüllü aracılığıyla hayra dönüşüyor.
16: İyilik atölyelerinin gönüllüleri uzman eğitmenler eşliğinde mesleki beceri de kazanıyor ve ürettikleri tüm bu el emeği, göz nuru ürünler ihtiyaç sahiplerini, yüreklerini iyilikle ısıtıyor.
17: Eğleniyoruz, gülüyoruz, öğreniyoruz. Yani iyilik. Allah rızası için yapıyoruz. İnşallah Allah kabul eder.
4: Ürünler hasta ve yaşlılara, yeni doğan bebeklere ve evlilik hazırlıkları yapan çiftlere hediye ediliyor. Kermeslerden elde edilen gelir ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
5: Elazığ'da yoğun yağışların etkisiyle kirazda verim arttı. Elazığ'da il genelinde 7200 dekar alanda hasat başladı. Yıllık ortalama 8500 ton rekolte elde edilen kirazda bu yıl beklenti yüksek. Detayları kiraz bahçesinden muhabirimiz Çeşminaz Öztürker aktaracak.
18: Bereketli yağışlar Elazığlı çiftçinin yüzünü güldürdü. Bizler de Obuz köyündeyiz. Kiraz bahçelerindeyiz. Kiraz hasadı başladı. Geçen yıl hem ziraydon hem de kuraklık sebebiyle bazı bölgelerde birçok meyve türünde verim olumsuz etkilenmişti. Ancak bu yıl bereketli yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü. Şu anda Elazığ'daki Obuz köyündeyiz. Kiraz bahçesindeyiz. Kameraman arkadaşım Metin Çöteli ekrana getiriyor. Dallar meyvelerle dolu ve kiraz bereketi yaşanıyor bu yıl. Elazığ'da 7200 dekarlık alan üzerinde kiraz yetiştiriciliği yapılıyor. Ortalama 8000 ton civarında bir üretim söz konusu kentte. Burada özenle toplanan kirazlar hem Elazığ'da tüketiliyor hem de çevre illere gönderiliyor. Tabii Elazığ'da sadece kiraz değil, özellikle Baskil ilçesinde kayısı olmak üzere birçok meyve çeşidi yetiştiriliyor. Geçen sene bahçelerinden ürün alamayan çiftçiler bu yıl bereketli bir sezon geçiriyor. Ve bu da onları mutlu ediyor. Kameraman arkadaşım Metin Çöteli dalından özenle toplanan kirazların meyve sepetlerine bırakıldığını ekranlara getiriyor şu an. Dediğimiz gibi işçiler şu anda kiraz ağaçlarında kirazları topluyorlar, özenle topluyorlar. Bizler de yayınımızı Obuz köyüne bağlı kiraz bahçelerinde gerçekleştirdik diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
19: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
20: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün sinema sevgisini en saf haliyle yansıtan 1988 yapımı İtalyan başyapıtı Cinema Paradiso'dan, yani Cennet Sineması'ndan söz edeceğiz. Giuseppe Tornatore'nin bu eseri, sinemanın bir toplumun ruhunu nasıl iyileştirebileceğine dair verilmiş en duygusal yanıttır belki de. Ennio Morricone'nin eşsiz müzikleriyle İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya'sının bir kasabasına konuk oluruz filmde. Hikayemiz sinemaya tutkulu küçük Toto'nun makinist Alfredo ile tanışmasıyla başlar. Alfredo, Toto'ya sadece makinistliği değil, hayatı ve hayallerinin peşinden gitmenin bedelini de öğretecektir. Film, büyümenin bazı şeyleri geride bırakmak olduğunu, ancak gerçek tutkuların zamanın ötesinde yaşandığını da aktarır. Philip Nore, Alfredo rolüyle kalplerde yer edinirken, küçük Toto'nun gözlerindeki parıltı, hepimizin sinemaya duyduğu o ilk hayranlığı temsil eder. Yıllar sonra ünlü bir yönetmen olarak kasabasına dönen Toto, geçmişiyle ve sinemanın geçmişteki o masum çağıyla da yüzleşir. Oscar ödüllü Cinema Paradiso filmi hayallerimizin peşinden gitmemiz gerektiğini, ancak günü geldiğinde de köklerimizin bizi her zaman orada beklediği mesajını da verir. Sinemanın tozlu makinelerinden yansıyan ışığın aslında hayatın ta kendisi olduğunu gösteren film, Alfredo'nun unutulmaz sözüyle hafızalara kazınır. Bu dünyada ne yaparsan yap ama yaptığın işe aşık ol. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Amerikan Başkanı Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. 2026 NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. Amerikan Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların büyük ölçüde kalktığını vurguladı. Böyle bir sıkıntımız yok ifadesini kullandı. NATO zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan Erdoğan, bir sıkıntı anında Sayın Trump'ı aradığımızda bize 24 saat içinde döner açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu, NATO müttefik hukukuna uygun adımlar beklediğini ifade etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, NATO zirvesinin Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Destici, NATO sonuç bildirisinin Türkiye'nin stratejik ağırlığını gösterdiğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri sona erdi. Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi ana güzergahlar yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. İşkur istihdamı desteklemeyi sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla kişi işe yerleştirildi. 1 milyon 200 binden fazla açık iş tespit edildi. Yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimcilere 5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB yapay zeka kredi programı başvurularını başlattıklarını duyurdu. Amerika ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran da Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Washington yönetimi Suriye'yi terörizmi destekleyen devlet statüsünden çıkarıyor. Açıklama Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Rubio, Başkan Trump, Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünü kaldırma niyetini Kongre'ye bildirdi, ifadelerini kullandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu adımın iki ülke arasında diyalog ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin seyrinde önemli bir gelişme olduğunu belirtildi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu, 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerine hedef aldı. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
3: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'ye bir kez daha TRT'ye, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz efendim. Bu hafta da sizlerle birlikte olacağız, evlerinize konuk olacağız. Sevgili Barış Sağlam'la Anadolu Ajansı'ndan gazeteci dostum, enerji haberleri müdürü. Efendim bizlere çift 0-90-312-460-34-19 ve çift 0-90-312-460-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Görüş, öneri ve sorularınızı her daim iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine dijital hayatın güzelliklerinden faydalanarak TRT Dinle uygulaması, ki çok güzel bir uygulama. O uygulama üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızın tekrarını dinleyebilirsiniz. Bu hafta önemli bir konuyu ele alacağız. Zira gündemin yoğunluğuna daldık ama Akkuyu Nükleer Santrali'nin son dönemde çok ciddi bir biçimde konuşulan konuların arasında yer alıyor. Artık bildiğiniz üzere birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı. Bir sonraki aşama olan sıcak ve soğuk testlere yönelik çalışmalarsa sürüyor. Bunu da bizzat Alexey Lihachev, doğru söyledim
1: evet,
0: mi Barış?
1: Evet.
0: Açıkladı Rosatom Genel Müdürü. Sevgili Barış'la birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemini bir kez daha ele almak ve altını çizmek istedik. Hemen başlayalım Barış. Neden önemli Akkuyu Nükleer Santrali?
1: Şimdi Akkuyu'yu anlayabilmek için dünya genelinde nükleerin önemini bilmekte fayda var. Dilersen oradan başlayalım mı?
0: Kuşkusuz.
1: Şimdi dünya genelinde küresel elektrik üretimin geneline baktığımızda hala fosil yakıtlar önde. Kömür, beklemiyoruz bu rakam ama %36 civarlarında elektrik üretiminde. Doğalgaz %23, hidroelektrik %15, rüzgar %10, güneş %8. Bunların hepsi kabaca rakamlar.
0: Tabii.
1: Nükleerse %10. Şimdi tüm dünya genelinde %10'luk bir üretimden bahsediyoruz ama nükleerin en büyük artısı, biraz önce saydığımız tüm kaynakların zaman zaman kesilebilmesi, yenilenebilir, biliyoruz güneş olmayınca, rüzgar olmayınca bitiyor. İşte biraz Avrupa mesela Rusya Savaşı'ndan sonra petrolde ve doğalgazda bunu yaşadı. Hı hı. Tüm dünyada Hürmüz Boğazı'ndan sonra bunu yaşadı. Ciddi sıkıntılar doğabiliyor. Bir kere nükleer tesisinizi, büyük nükleer tesislerden bahsediyorum, İşletmeye aldığınızda Allah korusun büyük bir kaza ve problem çıkmadığı müddetçe her zaman güvenebileceğiniz 40 yıla varan sürekli ve stabil bir elektrik üretiminden bahsediyoruz. Hı hı. Bu başka kaynakta yok. En azından şu an için yok. Bu nedenle nükleer enerji tüm dünyada, özellikle dünyanın Hürmüz Boğazı çalkantılarından geçmesinden sonra çok büyük bir önem kazandı. Şimdi dünya genelinde 420 aktif reaktör var ve bunların toplamda 420 gigawatt elektrik ürettiğini görüyoruz. Ve bu özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da çok önemli rakamlar elde ediliyor. Şimdi dünyanın en büyük nükleer enerji gücü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fransa 65 gigawatt ama %75-80'ini nükleerden elde ediyor. Çin 60 gigawatt, Rusya hem büyük bir üretici hem de teknolojik ihracatçısı. Güney Kore yine üretici ve teknoloji ihracatçısı. Kanada, Japonya, Hindistan, Birleşik Krallık ve İsveç de önemli ülkeler babında. Şimdi bu ülkelere baktığımızda tamamı endüstriyel ülkeler ve elektrik enerjisine sürekli ihtiyaç duyan ve stabil şekilde karşılayan ülkeler. Dünyada da büyük ve devam eden enerji projeleri var ama en önemli konu da nükleer küçük reaktörler, onlara sonra geleceğiz. Peki Türkiye'de durum ne? Bir de şunu bahsedeyim, pardon. Şimdi küresel nükleer trendlerde enerji güvenliği odaklı bir yeniden canlanma gerçekleşti. Artık nükleer enerjiye daha büyük bir ihtiyaç duyuluyor. Daha güvenli olması ve artık iklim değişikliğiyle mücadele, karbon emisyonu kapsamında değil de gerçekten de enerji arz güvenliği babında ele alınmaya başlanıyor.
0: Evet, burada sözünü ettiğimiz şey enerji güvenliği derken sevgili dinleyenlerimiz, enerji arz güvenliği, yani sizin elektrik üretebilme kapasitenizi ele alıyor.
1: Evet,
0: ele alıyoruz.
1: Yani sürekli olarak enerji, yani elektriği elde edebilme güvenliğinizi sağlıyor. Elektrik talebinde yapay zeka ve veri merkezleri kaynaklı artışlar gerçekleşiyor. Bunlar direkt ve doğrudan

0: yüksek elektrik ihtiyacı doğuruyorlar. Ve dünya genelinde eski reaktörlerin artık devreden çıkması düşünülüyor, söz konusu. Yeni çok daha verimli ve çok daha güvenli reaktörlerin devreye alınması söz konusu. Ve devlet destekli yeni finans modelleri araştırılıyor. Artık bunlar büyük projeler. SMR'lar bile bizim için büyük proje aslında Türkiye düşünüldüğünde. Ve SMR'ların yani küçük nükleer reaktörlerin, modüler reaktörlerin dünya genelinde dağıtık enerji sistemlerinin hayata geçmesindeki aktif rolleri düşünüldüğünde Türkiye'deki Akkuyu nükleer güç santralinin önemi açıkça ortaya çıkıyor. Şimdi bu nükleer santral Rus ortaklığıyla işliyor. Bazı ufak bilgiler verelim. 4 reaktör var ve bunların her birisi 1,2 gigawatt kapasitesinde ve toplamda 4,8 gigawatt üretecek. İlk ünitenin devreye alma süreçleri neredeyse tamamlanmak üzere. En geç bu yılın sonunda ilk elektriğin şebekeye verilmesi planlanıyor. Şu anda test denemeleri birinci reaktörün tamamlandı, inşası tamamlandı. Artık deneme süreçlerinin tamamlanması, ilk deneme üretiminin yapılması ve şebekeye verilmesi kaldı. Bu da bu yılın sonunda büyük
1: Şöyle
0: bir...
1: demiş, az önce adını söylemekte zorlandığım Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev, reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ardından işletmeye alma operasyonlarına sadece birkaç hafta kalacak. Yani işletmeye alma operasyonlarına yönelik testlerin sonbaharda başlayacağını söylememiz gerekiyor
0: Son
1: herhalde.
0: işlem şebekeye bağlantının ardından da ilk test üretimi yani nükleer gücün, nükleer rodların dediğimiz yani nükleer çubukların gerçekten üretime başlamasıyla ilk üretimin gerçekleşmesi kalacak.
1: Grafit mi diyorlardı onlara?
0: Hayır, grafit etrafındaki güvenlik
1: Soğutucu
0: tabakalarından bir
1: tabakalar.
0: tanesi güvenlik önlemleri için gerekli. Bunlar nükleer rodlar deniyor genelde, çubuklar deniyor. Bunlar suyla temas ettiğinde
1: Reaksiyon başlıyor.
0: evet reaksiyon başlıyor ve yüksek sıcaklıkla üretim gerçekleşiyor. Şimdi Türkiye'de Akkuyu'nun devreye girmesiyle yaklaşık %10'luk bir elektrik tümünün devreye girmesiyle bahsediyorum. İlk ünitenin devreye girmesiyle %2,5'luk bir elektrik üretimimizi karşılayacak, ihtiyacımızı karşılayacak. Tamamında da %10'una denk gelecek. Türkiye burayla da sınırlı kalmıyor. Sinop ve Trakya içinde birer tane daha nükleer tesis düşünülüyor, nükleer güç santrali. Bunlar büyük santraller olacaklar. İşte Sinop için Rusya, Güney Kore, Çin, Trakya içinse Kanada diye söz edilmişti ama bunlar değişebilir.
1: Değişebilir tabii ki.
0: Evet, değişebilecek süreçler. Güney Kore'den Sinop için bir resmi teklif bekliyoruz. Tüm bu süreçler bize şunu gösteriyor. Türkiye burada kalmayacak ve bu adımlarını iki tane daha büyük konvansiyonel nükleer tesisle enerji arz güvenliğini sağlama alacak. Çünkü dünyanın genelinde elektriğe yönelişte büyük bir artış var. En büyük enerji kaynağımız elektriğe dönüşecek. Elektriğin sağlanmasında Türkiye çok büyük adımlar attı. Bugün de güneşten enerji üretiminde bir rekora imza atıldı. Bugün dahil olmak üzere. Sürekli artan bir güneş potansiyeli, rüzgar potansiyeli. Rüzgar potansiyelini artırmak için çeşitli ülkelerle işbirliği, çeşitli üreticilerle işbirliği ve Türkiye'nin teknoloji üretimleri söz konusu. Ama tüm bunlar biraz önce bahsettiğimiz sürekli ve kesintisiz, tabii yani büyük bir felaketten Allah korusun tekrar ediyoruz. Sürekli ve kesintisiz bir elektrik ihtiyacının daha da artacağını gösteriyor bize. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde neredeyse 3 kat artacak bir elektrik ihtiyacı oluşacak. Bu da bugünkü projeksiyonlarla elektrifikasyonun özellikle depolamada yeni adımlar atılırsa pil teknolojilerinde daha önce görmediğimiz elektrikle çalışmasını ummadığımız şeylerin de hayatımıza gireceğini göreceğiz
1: Yani
0: bence.
1: şimdi Barış mesela şunu da düşünsün, değerlendirsin sevgili dinleyenlerimiz. Tabii biz Türkiye bazında konuşuyoruz. Bizi yurt dışından dinleyenler belki çok daha önceden bunu yaşadı ama önceden klasik doğalgazla çalışan ocak sistemleri, fırınlar hayatımıza daha fazla yer tutuyordu.
0: Evet.
1: Yemekler pişerken işte doğalgazla ya da tüp gazla vesaireyle pişiyordu.

0: Şimdi yeni yapılan konutlarda özellikle şunu görüyoruz. Elektrikle çalışan ocaklar var. Yani
1: Evet.
0: hani zihnimizde canlanması açısından söylüyorum. Önceden çayımızı ocakta demliyorduk.
1: Evet.
0: Artık çayımızı
1: Makinelerle.
0: makinalarla demliyoruz.
1: Bu
0: Ya da
1: çok,
0: kahvemizi aynı şekilde.
1: yani burada çok çok haklısın. Bu elektriğe ihtiyacımızın artacağını gösteriyor ama Türkiye'nin başka bir problemi de var. Bunu da unutmamak gerek. Evet, petrol üretimi artıyor. Evet, doğalgaz üretimi artıyor ama kendisine yetecek derecede değil ve sürekli artan petrol ve doğalgaz fiyatları ile mücadele etmek ve cari açığımız, yani kendi servetimizi başka ülkelere, bu malları yani doğalgazı ve petrolü satan ülkelere iletmemiz, o ülkelere paramızı vermiş olmak fikri artık vazgeçmemiz gereken bir şey ve Türkiye ekonomisine çok büyük bir yük oluşturuyor. Bu da Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi. Cari açığımız enerji kaynaklı büyük çoğunluğu. Şimdi bu da var. Bir de bizim tabii dünyanın genelinde daha az çevre kirliliği oluşturmak için de bir çabamız var. İklim değişikliğine ile mücadelede de bir çabamız var. Bu konuda da taahhütlerimiz var. Bunu da gerçekleştirmek için yine nükleer enerji önem kazanıyor ama bu son söylediğimiz, yani iklimle mücadele, iklim değişikliği ile mücadele ve karbon emisyonu artık üçüncü sırada kaldı fark ettiysen.
0: Evet tabii.
1: Tüm enerji üretimi içerisinde elektriğe geçişimizin en temel nedeni, motivasyonumuz artık bizim için enerji arz güvenliği, elektriğe ulaşım güvenliğimiz oldu. Buralara baktığımızda Türkiye'nin daha önünde gidecek yol var. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye'nin nükleer teknolojiyi kendisi gerçekleştirebilen ve kendisi üretebilen bir seviyeye henüz gelmedi. Ama savunmada da böyleydik hatırlarsan. Şimdi nükleer tesislerin parçalarını üretmek için Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde nükleer gruplar kuruluyor. Yani nükleer enerji grupları kuruluyor. Buralarda Türkiye'nin de şartnameye koyduğu bazı gereksinimler dolayısıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali şirketi bazı alımlarını, bazı parçaları Türk üreticilerden almak zorunda. Bunun için de Türk üreticiler bu konuda tecrübe kazanıyorlar, know-how kazanıyorlar. Umarım güneş ve rüzgar enerjisinde gösterdiğimiz atılımı da burada gösteririz. Ama bunun için özellikle core teknoloji dediğimiz, yani nükleer teknolojilerin parçalarında değil de nükleer sistemlerin nasıl çalıştığına dair büyük Ar-Ge projelerine ihtiyacımız var. Umarım burayı da ilerleyen süreçlerde Türk mühendislerimiz, Türk hükümeti, Türk devleti bu konuyu da ele
0: Ama
1: alacaktır.
0: bu know-how'la olabilecek bir şey. Şimdi biz mesela Türkiye Hürjet'i ya da Kaan'ı üretirken onların modellerine bakıp ya biz bunu üretebiliriz demedi. Yıllar boyunca işte F-16 uçaklarını üretti.
1: Eskişehir'de özellikle.
0: Tabii. Yani Kayseri'de, Eskişehir'de hatta Ankara'da, Ostim'de.
1: Evet.
0: Şimdi baktığınızda ardından F-35 projesinin özellikle kritik kanat bileşenlerini üretti. Bunu şöyle değerlendirmeyin. Ne olacak? Alt tarafı bir kaynak yapıyorlar. Hayır. O kaynağın yapıldığı metali üretebilmek çok büyük bir teknoloji gerektiriyor. Çünkü o hızlara dayanacak bir bu kılıç sallamaya benzemiyor. Yani kılıç yapmıyorsunuz ya, kanat yapıyorsunuz.
1: Çok
0: Ve
1: güzel.
0: bu önemli bir şey. Yani şöyle mesela önceden şimdi Gökbey helikopterleri yapılıyor, işte Atak helikopterleri yapılıyor mesela. Önceden Türkiye'de Sikorsky helikopterler kullanılırken onların çark ve dişlileri bozulduğu zaman Türkiye onları yurt dışından almak zorunda kalıyordu. Bir tane çark bakıyorsunuz, bir tane dişli sadece. Ne zaman ki Türkiye bunları yapabilmeye başladı, hani Allah korusun ama çok uzun süreden beri bir helikopter kazası görmüyoruz, değil mi? Çünkü o teknolojiye ulaştınız, size verilmeyen parçaları artık daha iyi bir metalden, daha yüksek teknoloji bir metalden yapabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bakın şimdi Akkuyu Nükleer Santrali'nde özellikle beton unsurlar mesela Türk firmalarınca
1: Evet.
0: kapsamında çok büyük bölümü. Şimdi o beton, ne olacak ya, beton kalıbı çakıyorsun yukarıdan, çimento ile kumu karıştır, üstüne birazcık su koy, sal yukarıdan gitsin.
1: Türkiye'nin her yeri beton gibi düşünüyor
0: Evet,
1: insanlar.
0: öyle değil. O beton özellikli bir beton. O betonun işte 9 ve 10 seviyelerinde bir depreme dayanması gerekiyor. İçerisinde demirinin bile niteliği farklı. Dolayısıyla o yeteneği kazanmak çok zor. Ve o yeteneği kazanmak için de sizin bunu öğrenmeniz gerekiyor. Aynı
1: Evet.
0: kağındaki gibi. Şimdi nükleerde de yavaş yavaş öğreniliyor. İşte Türk öğrenciler Rusya'ya gidiyor. İşte
1: Çin'e gidiyor.
0: Çin'e gidiyor, Fransa'ya gidiyor.
1: Evet.
0: Farklı farklı nükleer reaktörlerin, farklı farklı nükleer santrallerin çalışma yapısı inceleniyor. Onların yapım sürecinde çalıştırılıyor mühendislerimiz. Bursa gidiyorlar, okuyorlar, ediyorlar. Üniversitelerde yavaş yavaş farklı bölümler açılmaya başladı. Yani mesela önceden hani bizim dönemimizde üniversitede nükleer fizik ya da nükleer mühendislik kazandığı zaman arkadaşlarımız ya nerede çalışacaksın Allah
1: Tabii.
0: aşkına, hani buna girdin de yani ne yapacaksın derdik. Ama şimdi çocuklar oraya girmek için yarışıyorlar bir bakıma. Dolayısıyla bir yeteneği kazanabilmek için tecrübe kazanmanız gerekiyor. Önce çırak olmanız, ardından kalfa olmanız, sonra da usta olarak sizin onu yurt dışında da yapmaya başlamanız gibi. Az önce de sözünü ettiğimiz işte o Hürkuş ilk yapıldığında ya bu pervaneli uçağı niye yaptılar? 1960'ta yapıyordu adamlar bu uçağı deniyordu.
1: Evet.
0: Ama o iş öyle değil. Onu işte Hürjet'e çeviriyorsunuz, sonra Kaan'a çeviriyorsunuz. Savunma projelerine çok gidiyoruz aslında, gündemimiz enerji ama çok birbiriyle bağlantılı.
1: Evet.
0: Öğrenme süreçlerini anlamanız bakımından bunları tekrar etmekte fayda var. Şimdi bir diğer husus benim dikkatimi çekti. Özellikle bu Hürmüz krizi ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra. Dünyada son 2-3 yılda nükleer reaktör projelerinde bir patlama yaşandığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir hızlıdan incelemeye çalıştım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın sitesinden. Çin en fazla nükleer reaktöre sahip ülkelerden bir tanesi.
1: Evet.
0: 35 tane daha nükleer reaktör projesi var. Bunu 38'e çıkartmayı planlıyorlarmış.
1: Yani bu planlanan şu andaki projelerin,
0: Evet,
1: bilinen
0: tabii.
1: projelerin yarıdan fazlası.
0: Yani muhtemelen.
1: Çünkü toplamda 70 tane, yani 70'i biraz geçen bir sayı var.
0: Tabii. Yine bakıyoruz, Hindistan 8, Rusya enerjinin üzerinde yüzüyor diyoruz. Avrupa'ya da satamıyor. Ne yapacak bu kadar dalgas diyoruz ama nükleer santral inşa etmekten vazgeçmiyor. 5 tane mesela reaktör inşa etmeyi planlıyor. Yani Arjantin'den Brezilya'sına, Kanada'sından Macaristan'ına, işte Slovakya'sından Bangladeş'ine birçok ülkede nükleer projelerin artık hızlı bir biçimde arttığını görüyoruz. Bunun sebebi ülkelerin enerji bağımsızlıkları konusunda uluslararası gelişmeler nedeniyle duydukları kaygı mıdır sence?
1: %100 olarak bu böyle ve elektrifikasyonun kaçınılmaz ağırlığı. Şimdi biz şu anda elektrikleşmeyi ya da elektriğin öncelenmesini özellikle ulaşımda görüyoruz. Ulaşımın çeşitli alanlarında özellikle günlük hayatımızın belirli bir parçası. Yani büyük enerji ihtiyacı açısından söylüyorum. Yoksa küçük aletlerde zaten böyle biraz önce de konuştuk. Artık herkesin evinde süpürgeler dahi prize takılmıyor. Bunlar pillerle çalışıyor ama mesela araçlar çok büyük elektrik ihtiyacı duyuyorlar ve bizim hayatımızı değiştirmeye ve hayatımızı, yaşayış tarzımızı değiştirmeye aday bir yaklaşım sergiliyorlar. Bunun ilerleyen süreçte elektriğin sürekli birincil yerini sağlamlaştırıyor olması genel olarak bu açığı neyle kapatacağı sorusunu insanların, hükümetlerin, devletlerin gündemine getiriyor. Bunun en ucuz yolu kesinlikle yenilenebilir enerji. Ama yenilenebilir enerjinin hep konuştuğumuz güneş açmaması, rüzgarın esmemesi gibi temel problemleri var. Sizin en çok ihtiyaç duyduğunuz anlarda bunun ikisinin olmaması sizin tamamen kilitlenmeniz manasına
0: Bir de
1: geliyor.
0: böyle çok dikkat çekici bir şey var. Şimdi insanlar böyle bu yatırımları yapıyorlar, güneş enerjisi yatırımlarını görüyoruz. Özellikle güney ve batı beldelerine gittikçe, Türkiye'nin her yerinden yani Karadeniz'den aşağıya indikçe bu enerji şeylerin arttığını
1: Evet.
0: görüyoruz. Tarlalara kuruluyor, dağ yamaçlarına kuruluyor,
1: Çatılara
0: işte
1: kuruluyor
0: çatılara
1: artık.
0: kuruluyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir bakanlıktan bir uzmanla konuşurken dedi ki mesela verimliliği düşüren en önemli unsur nedir dedim yenilenebilir enerjide. O ünitelerin temizlenmemesiymiş mesela.
1: Evet. Toz
0: Yani
1: toplaması.
0: toz toplaması, yani yapıyorsunuz ama toz topluyor ve verimlilik %50 düşüyor.
1: Kesinlikle.
0: Karlılığınız %50 düşüyor. Mesela onların bakımı da zaman zaman çok zahmetli olabiliyor kişisel yapılanlarda.
1: Evet, yani tüm bu süreçlerde bizim bu nükleere olan ihtiyacın ve yönelimin kökten değiştiğini görmekte fayda var. Bu iki tane bize yeni bir açı sunuyor. Birincisi nükleere erişim eskisinden çok daha hayati, enerji az güvenliği açısından. İkincisi de teknolojinin değişme ihtimali birçok ülkeyi heyecanlandırıyor. Yani küçük modüler nükleer reaktörler. Bunlar o kadar önemli bir teknoloji haline gelecek ki ileride. Şöyle düşünün, hani Türkiye'nin en büyük sanayi merkezi olan hemen Gebze,
0: Kocaeli gibi.
1: Kocaeli, İstanbul üçgenini düşünün. Bu bölgelerde büyük sanayi merkezlerini, organize sanayi bölgelerinin hemen yanı başlarına dağıtık olarak şebeke yapısını da zorlamadan buraların sürekli olarak ihtiyacını karşılayacak küçük nükleer reaktörler kurmak bu bölgeleri inanılmaz rahatlatacaktır. Ardından dünyanın en büyük veri merkezlerini işleten Amerikalı şirketleri düşünün. SMR'lara çok büyük yatırımlar
0: Evet.
1: yapıyorlar. Ar-Ge süreçlerini destekliyorlar. SMR'ları geliştirecek şirketlerden hisseler satın alıyorlar. Bunlar bu teknolojinin bu firmalar için ne kadar hayati önem taşıdığını gösteriyor. Türkiye'de bu teknolojilere yatırım yapacak bir sermaye birikimi olan ne yazık ki şirketlerimiz yok. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Bu alanda Türkiye
0: Çünkü
1: hüküm...
0: çok uzun vadeli ve çok büyük kaynaklar aktarmak gerekiyor.
1: Tabii
0: Yani
1: şimdi
0: bunu kamunun yapması şu hali hazırda Türkiye'nin mevcut içinde bulunduğu durum bakımından
1: mecburiyet.
0: mecburiyet.
1: Mecburiyet. Yani bunu
0: Ama
1: da
0: dünyanın her
1: anlayışla
0: yerinde de böyle
1: karşılamak.
0: başladığını söylemek lazım.
1: Tabii. Yani bir dünyanın her yerinde zaten teknolojiler temelde askeri merkezi çıkarlar ve askerlerin yani orduların ihtiyaçlarının giderildiği süreçler daha sonra
0: Sivillere
1: sivillere uyarlanır ki bu nükleer teknolojiler de zaten küçük modüler reaktörler ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemilerinde ve
0: uyarlanır.
1: denizaltılarında kullanılmaya başladı Sovyetler Birliği ile. Oradan edinilen deneyimlerle bu tarafa yani sanayiye aktarılacak. Bu nedenle Türkiye'nin bu alanda yapması gerekenler çok fazla ama elde edeceği süreçlerde çok fazla. Elde edeceği faydalar da çok fazla. Şimdi bu kadar hayati bir arz boşluğu dolduran bu teknolojilerin benim korkum o ki Türkiye'nin geri kalması. Bu gerçekten çok büyük bir yara açar. Yani Türkiye özellikle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine girmekte geç kaldı. Ama bunun bir artısı oldu. Yeni teknolojilerle girdi. Ölü yatırımlara sahip bir ülke değil şu anda. Tabii teknolojileri, eski yatırımların teknolojileri sürekli azalıyor ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de bundan 20-30 yıl önce yapılmış ve artık işletilmesinin manası kalmamış bir sürü proje var. Çünkü çok
0: Bu
1: verimsizler.
0: petrolü derinde bulmak gibi bir şey
1: Yani
0: baktığınız zaman.
1: benzeri ama şimdi Türkiye mesela bu süreçlerde geri kalarak hiç beklemediği bir avantaj elde etmiş oldu. SMR'lardaysa şöyle bir korkum var. Yine temel olarak teknolojinin ana gövdesini yani ana mantığını geliştiremezsek bizler yine Ruslara, Çinlilere, ondan sonra Amerikalılara, Japonlara, Güney
0: Korelilere.
1: Korelilere mecbur kalmak zorunda kalabiliriz. Bu bizim için tekrar aynı konuya dönüyoruz bağlaşık olarak. Savunma sanayinde bize çok büyük
0: Zor duruma soktu
1: çok
0: yıllarca.
1: zor duruma soktu. Fransa hatırlarsan deniz altından ateşlenen roketlere ve torpidolara asla Türkiye'ye vermeyeceğiz dedi. Şu anda biz ne diyoruz? Vermeyebilirsiniz. Biz kendimiz
0: Vermeyebilirsiniz.
1: geliştiriyoruz çünkü. Geçmişte bize drone satmayan ülkeler şu anda drone teknolojilerimizi alabilmek için bize başvuruyorlar. Bize
0: Evet.
1: ambargo uygulamışlardı. Buradan da hareketle bizim için teknoloji geliştirmenin ve teknolojide geri kalmamanın çok önemli olduğunu ve bu noktada da adımlarımızı atmamız gerektiğine inanıyorum ama Türkiye burada bazı akıllıca çözümler geliştiriyor. Şu anda herhangi bir şekilde nükleer ortaklık ya da nükleer işbirliği imzaladığımız bu mutabakat bile olsa imzaladığımız tüm ülkelerle öğrenci değiş tokuşu ya da öğrenci eğitimi konusunu zorunlu hale getiriyoruz ki en azından işletmesini yapalım. Bakın kimse bize şu anda gel biz sana bu teknolojiyi bedavadan öğrencilerine öğretelim de sen de kendi ülkende bunu gerçekleştir demeyecek. Şu anda giden öğrencilerimizin tamamı nükleer teknolojilerin işletilmesi konusunda temel eğitimleri alıyorlar. Bazı teorik eğitimler alanlar var ama bunların tamamı nükleer teknolojilerin uygulanması ve sıfırdan üretilmesi ne içermiyor. Hı-hı. Bunu kabul
0: ama
1: ediyor.
0: Ama birçoğu stajında yapıyor orada.
1: Yapıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Hı-hı. Yani daha şimdi geçmişte şöyle düşünülüyordu. Senin de dediğin gibi yani bundan ne olacak ki dediğimiz birçok teknoloji bizim bu adımları daha rahat, daha güvenlice ve birikimlerimiz, deneyim birikimlerimizle daha akıllıca atmamıza neden oldu. Bunlar da onun bir parçası. Umarım daha hızlı işler ve umarım gerekli finansman sağlanır. Çünkü finansman şimdi tüm dünyada bu teknolojilerde en büyük engel durumuna gelmiş durumda. Ama Pakistan'ın, Hindistan'ın, İsrail'in elde ettiği, İran'ın elde ettiği ama elde etmediğini söylediği bu teknolojileri bizim de bir gün erişeceğimizi umuyorum.
0: Sürecin çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum ben de. Biliyorsun bizim şöyle bir yapımız var Türk insanı olarak. Biz bir şeyi önce görmek isteriz. Yani neymiş bu? Bir bakalım. O zamana kadar çoğu insan buna itiraz eder. Olduğunu görünce de en büyük savunucusu olur.
1: Evet,
0: yani
1: doğru.
0: işte
1: Hep böyle oldu.
0: Hürjet'e, Kaan'a ya da işte o atmaca füzelerine karşı çıkıldığı gibi daha önce.
1: Sonra da fuarlarda ziyaret edildiği
0: Evet,
1: gibi.
0: yani hani ya bu kadar desteği bir şirkete niye veriyorsunuz deyip ardından TB3'ü havada görünce TB3 bizim gururumuzdur demek gibi. Dolayısıyla ben Akkuyu Nükleer Santrali'nin de çalışmaya başlamasıyla birlikte bu ön yargıların çok hızlı bir biçimde kırılacağını düşünüyorum. Bir gazeteci olarak da tecrübelerim açıkçası bana bunu söylüyor. Çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Hatta atılımlar için en büyük destekçi olacaktır hali hazırda nükleere karşı çıkanlar. Efendim gündem enerjide bir kez daha karşınızdaydık. Sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Barış teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim teknik yönetmenimiz Serpil Kızılpınar sesimizin size ulaşmasını sağladı. Ben Mahmut Gürer programda size sunumumla Barış'la birlikte zaman zaman da yorumlarıyla katkı sağlamaya çalıştım. Ve yapımcımız Gülşen Ayvaz da bu programın sizlere ulaşmasını sağladı diyelim. Gündem Enerji'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere efendim.
2: Gündem Enerji.

0: 1 dakika.
1: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
0: 1 dakika.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Başkentleri.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından kadim Türk şehirlerine yolculuğa çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Özbekistan sınırları içinde yer alan, tarihte üç büyük Özbek devletinden Hive Hanlığına 300 yılı aşkın süre başkentlik yapmış Hive şehrinden söz edeceğiz. Hive kenti Harezm vahasının kalbinde İpek yolunun kavşak noktalarından birinde yer alır. Karakum çölünün ortasında, Ceyhun nehri yakınlarında ve Aral gölünün güneyinde bulunan şehir, antik dönemlerde sulama kanalları ve tarım arazileri

ile çevrili stratejik bir vaha olarak bilinir. Arkeolojik veriler bölgedeki ilk yerleşimlerin milattan önceki yüzyıllara kadar uzandığını kanıtlar. Ancak Hive'nin asıl gelişim süreci ve siyasi bir merkez haline gelişi bölgeye Türk topluluklarının yoğun göçleri ve yerleşimiyle şekillenir. 10. yüzyıl coğrafyacıları Hive'yi Harezm'in önemli duraklarından biri olarak tanımlar. Bu dönemde şehir, ticaret kervanlarının uğrak noktası olan ve etrafı surlarla çevrili bir kale kent görünümündedir. Bölgeye Türklerin gelişi İslamiyet öncesi dönemlerden itibaren başlasa da 11. yüzyılda Selçukluların hakimiyetiyle birlikte Türk nüfusu bölgede baskın hale gelir. Harizmşahlar döneminde Hive, bölgedeki diğer büyük şehirler olan Ürgenç ve Kat'la birlikte önemli bir idari merkezdir. Moğol istilası sırasında büyük yıkıma uğrayan şehir, Altın Orda Devleti döneminde yeniden canlanır. 16. yüzyıla gelindiğinde ise Hive'nin siyasi tarihindeki en kritik dönemeç başlar. 1511 yılında Şiban Özbeklerinden olan İlbarsan tarafından kurulan Hive Hanlığı şehri siyasi bir merkeze dönüştürür. 1598 yılında Ceyhun Nehri'nin yatak değiştirmesi sonucu eski başkent Ürgenç'in susuz kalması Hive'nin resmi olarak başkent ilan edilmesi sonucunu doğurur. Başkentlik işlevi şehrin fiziksel ve sosyal yapısını tamamen değiştirir. Hanlığın idari mekanizması burada toplanır, han sarayları, darphaneler, kışlalar ve yüksek mahkemeler inşa edilir. Hive, Orta Asya'daki güç mücadelelerinde stratejik bir kale görevi görür. Şehir, İçan Kale olarak bilinen İç Kale ve Dişan Kale olarak adlandırılan dış şehir olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. İçan Kale, hanlığın yönetim organlarını barındıran tam teşekküllü bir idari merkezdir. Bugün bir açık hava müzesi niteliğindeki bu alan, savunma mimarisinin en seçkin örneklerini sunan yüksek ve kalın çamur surlarla çevrilidir. Bu surlar şehri hem düşman saldırılarından hem de vahanın sert rüzgarlarından korur. Başkent olması hasebiyle Hive, bölgedeki ulemanın ve sanatkarların da toplandığı bir cazibe merkezine dönüşür. Şehrin mimari dokusu Türk-İslam sanatının Harezm üslubunu yansıtır. Yapılarda kullanılan pişmiş tuğla, Çinli süslemeler ve ahşap işçiliği Hive'ye özgü bir estetik yaratır. Cuma Camii, mermer kaideler üzerine oturan 200'den fazla ahşap sütunuyla İslam mimarisinin nadir örneklerinden biridir. Medreseler, şehrin eğitim faşiyetlerinin kalbidir. Şir Gazi Han Medresesi ve Muhammed Amin Han Medresesi gibi yapılar hem mimari ihtişamları hem de yetiştirdikleri öğrencilerle Hive'nin bir bilim merkezi olma vasfını daha da pekiştirir. Minareler şehrin süliyetini belirleyen en önemli unsurlardır. Kalta minar gibi devasa ancak yarım kalmış projelerle İslam Hoca Minaresi gibi 56 metreyi aşan boyuyla göğe yükselen zarif yapılar hanlığın gücünü ve estetik anlayışını simgeler. Mimaride görülen firuze ve lacivert ağırlıklı çiniler çölün sarı tonlarıyla tezat oluşturarak görsel bir zenginlik sunar. Hive'de ekonomik yapı, tarım ve ticaretin sentezi üzerine kuruludur. Ceyhun Nehri'nden beslenen gelişmiş sulama kanalları sayesinde pamuk, ipek, kavun ve çeşitli tahıllar üretilir. Hive, İpek Yolu üzerindeki konumu sayesinde uluslararası ticaretin kilit noktalarından biridir. Rusya, Hindistan, İran ve Çin'den gelen kervanlar Hive pazarlarında buluşur. Şehirdeki kapalı çarşılar ve kervansaraylar ekonomik canlılık

0: varlığın da merkezidir. Köle ticareti de Orta Asya'nın o dönemki genel şartları içerisinde Hive ekonomisinde bir yer tutar. El sanatları, özellikle deri işçiliği, halı dokumacılığı ve bakır işlemeciliği hem yerel ihtiyacı karşılar hem de ihraç edilir. Hanlık, vergi sistemi ve gümrük gelirleriyle ekonomik gücünü tahkim eder. Hive'nin başkentlik süreci 19. yüzyılın sonlarına kadar devam eder. 18. yüzyılda İran ve Rusya yönünden gelen saldırılar artsa da kent düşmemekte direnir. Ancak Rus İmparatorluğu'nun 1873 yılındaki seferi sonrasında hanlık siyasi bağımsızlığını büyük ölçüde kaybeder. Bu süreçte kültürel ve mimari kimliğini korumayı sürdüren Hive, Bolşevik devriminden sonra Sovyet esaretine düşer. 1991 yılında Özbekistan'ın bağımsızlığına kavuşmasıyla ülkenin tarihi dokusunu yansıtan başlıca merkezlerinden biri konumuna yeniden yükselir. Bugün Hive, sokakları, birbirine bitişik kerpiç evleri ve anıtsal yapılarıyla yaşayan bir müze kent kimliği sunar. Mimari yapılar arasındaki uyum, rastgele bir yerleşimden ziyade iklim şartlarına ve savunma ihtiyaçlarına göre planlanmış bir kent dokusuna işaret eder. Şehir, Türk dünyasının tarihsel sürekliliğini, yönetim geleneğini ve estetik birikimini bünyesinde barındıran Harezm bölgesinin en özgün yerleşimi olarak varlığını sürdürür. Bu tarihi doku içinde yer alan İçan Kale'nin sokaklarında yürümek, geçmişin siyasi ve toplumsal hiyerarşisini doğrudan hissettirir. Sarayların birbirine açılan avluları sadece hanın özel yaşamını değil, aynı zamanda devletin diplomatik görüşmelerinin ciddiyetini de bugüne yansıtır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Türk Başkentleri.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Şu 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara da teşekkür etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Amerika ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü krize ilişkin ortak açıklama yaptı. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. Amerikan Başkanı Trump ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından uluslararası basın toplantısı düzenledi.
2: Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin büyüklüğünü, Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralı kardeşlerime, fedakarca emek veren tüm görevlilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum dedi. NATO Ankara zirvemiz hayırlara vesile olsun ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımına zirveyi anlatan kısa bir video da ekledi. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Beştepe'de gündem Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i kabul etti. Kabule ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seviyede artan temasların memnuniyet verdiğini belirtti. Türkiye'nin beklentisinin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması olduğunu söyledi. İlgili mekanizmaların harekete geçirilerek gerekli toplantı başlatılmasının beklendiğini ifade etti. Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'ne aday, Gümrük Birliği'ne ise üye olduğunu hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, atılan adımlarla Türkiye'nin Avrupa'da önemli bir üretim merkezi haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye ve Avrupa Birliği ekonomilerinin entegre yapısının Avrupa'nın dünyaya karşı rekabet gücünü artırdığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin ticaret ve yatırımlar konusunda yapmayı düşündüğü düzenlemelerin Türkiye'yi de kapsamasının beklendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine katkı sunmak için girişimde bulunduğunu da kaydetti. NATO müttefiklik hukukuna uygun adımların atılmasının gerekliliğini ifade etti. Kabulde ayrıca Ukrayna, Rusya, Amerika, İran çatışmalarıyla İsrail'in Gazze ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki saldırıları ele alındı. Türkiye'nin diplomatik çabalarına vurgu yapıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Amerikan Başkanı, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı, dedi. Amerikan Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenski ile de

0: desteği NATO zirvesi ve sonuç bildirisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Savunma sanayiinde işbirliğinin artırılması ve müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik açıklamaları hatırlattı. Türkiye'nin uzun süredir dile getirdiği haklı beklentiler açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu belirtti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri sona erdi. Zirvenin bitmesiyle birlikte Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu başta olmak üzere yoğun kullanılan güzergahlar yeniden araç veya yaya trafiğine açıldı. Ankara'daki konaklamayı sürdüren bazı yabancı heyetlerin havalimanına geçişi sırasında tam yol kapatma uygulanmayacak. Güvenlik kapsamında yalnızca kısa süreli yol kesmeleri yapılacak, zirve için kurulan demir bariyerler de kaldırılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.
1: Basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Ankara'yı merkeze alan, Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak iller olarak kabul ettik. Hemen onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi ikinci kuşak olarak, sınır illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Mesela bir ay öncesinden bizim istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. 15 gün kala farklı bir faza geçtik. Tedbirlerimizi daha da arttırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik ve yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı da yakalamış olduk.
0: İşkur istihdamı desteklemeyi sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla kişi işe yerleştirildi. 1 milyon 200 binden fazla açık iş tespit edildi. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştı. Işıkhan, istihdam ve üretimdeki artışın Türkiye'nin gücünü artıracağını belirtti. Işıkhan, yaklaşık 400 bin iş yeri ziyaretinin gerçekleştirildiğini belirtti. 1 milyon 600 binden fazla bireysel görüşme yapıldığını kaydetti. Bakan, kurumsal hizmetlere erişimi artıracak çalışmaların süreceğini de vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 30 olan gençlik merkezi sayısını 24 yılda 600'e çıkardıklarını söyledi. Amasya'da konuşan Osman Aşkınbak, ailelere çocuklarını bu merkezlere getirip sporla tanıştırmaları için çağrı yaptı.
2: Tabii biz gençlik merkezi sayımızı 600'lere taşıdık. Bu 30'lar civarında olan, 40'lar civarında olan gençlik merkezleri bu süre içerisinde yaklaşık 24 yılda 600 gibi bir sayıya ulaştı. Sadece bu gençlik merkezlerinde. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli özelliğimiz, görevimiz gençlerimizi başta dijital bağımlılık olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Dolayısıyla velilere söylüyoruz, çocuklarınızı gençlik merkezlerimize, spor salonlarımıza, yüzme havuzlarımıza getirin. Spor yapsınlar. Kaynaşsınlar, sosyalleşsinler.
0: Yapay zeka geliştiren ve kullanan girişimcilere 5 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Yapay Zeka Kredi Programı başvurularını başlattıklarını duyurdu. Destek, KOSGEB tarafından Go Dijital Cüzdan'la sağlanacak. Tekno Girişim Rozeti sahibi girişimcilere 5 milyon liraya kadar kredi desteği verilecek. Yüksek performanslı işlem gücü, güvenli veri depolama altyapıları, yapay zeka araçlarına erişim ve teknoloji yatırımları program kapsamında olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, tekno girişimlerin teşvikle büyümesinin hızlandırılacağının altını çizdi. Türkiye'nin yapay zeka yolculuğuna güç katacağız dedi. Programa son başvuru tarihi 31 Aralık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A uydusunun 2 yıldır başarıyla görev yaptığını belirtti. Türkiye'nin TürkSat 6A ile dünyada haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen 11 ülke arasına girdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A'nın 2029 yılında hizmete alınacağı müjdesini de verdi. Amerika ile İran arasında

0: Sahada tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemilere hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. Eğer bu tekrarlanırsa sonuçları çok daha ağır olacak dedi. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran'da 90 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar, Kunarek ve Buşehir şehirleriyle Ebu Musa adasını hedef aldı. Tahran, Meşhed demir yolunu da vurdu. 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İran Meclisi Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacaktır dedi. Geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın son saldırıları açık bir savaş suçu açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te Amerika'ya ait Patriot hava savunma sistemlerini, Katar'da uydu merkezini ve Bahreyn'de Amerikan ordusuna ait yakıt depolama tesisini İHA'larla hedef aldık açıklaması yaptı. Amerika'nın saldırıları tekrarlaması durumunda bölgedeki diğer Amerikan üslerine de saldıracaklarını duyurdu. Orta Doğu'da yaşanan krizin küresel ticareti etkileri sürüyor. Bu kapsamda uluslararası kuruluşlar da bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması çağrısında bulundu. Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü ortak açıklama yaptı. Savaşın etkilerinin ülkeler arasında eşit hissedilmediğine dikkat çekti. Bazı ülkelerde büyümenin yavaşladığı, enflasyonun ise yükseldiği vurgulandı. Şoklara rağmen küresel ekonomideki direncin sürdüğü de belirtilen açıklamada belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi. Savaşın etkileri uzun sürebilir. Enerji piyasaları ve lojistik hala zorluklarla karşı karşıya değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada kurumların enerji, ticaret ve ekonomik gelişmeleri üyeleriyle birlikte yakından izlemeyi sürdüreceği belirtildi. Gerektiğinde ilave adımlar atılacağı kaydedildi. Ülkelere sağlanan desteklerin şartlara göre güncellenebileceği ifade edildi. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney bugün toprağa veriliyor. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney 28 Şubat'ta Amerika-İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti. Hamaney için 3 Temmuz'da Tahran'da başlayan törenler Kum kentiyle devam etti. Ardından cenazesi Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü. Ali Hamaney'in naaşı bugün İran'ın Meşhed kentinde toprağa verilecek. Hamaney ile birlikte saldırıda ölen aile üyelerinin cenazeleri de defnedilecek. Defin işlemi gün boyu düzenlenecek. Törenlerden sonra yapılacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı düzenledi. İHA'larla yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Rus ordusu Odessa kentini füzelerle vurdu. Saldırıda 4 Ukraynalı öldü, 7 kişi yaralandı. Harkiv bölgesi de hedef alındı. Bir bina hasar gördü, 2 kişi yaşamını yitirdi, 16 yaralı var. Ukrayna ordusu ise Azak körfezinde yer alan Rus petrol tankerine hem deniz hem hava dronlarıyla saldırdı. Saldırılara ait görüntüleri yayımladı. 20'ye yakın tankerin hedef alındığı açıklandı. Tankerlerde yangın çıktı. Tver kentinde bulunan petrol depolama tesisi de İHA saldırısına uğradı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralılara da teşekkür etti. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri sona erdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Amerika ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü krize ilişkin ortak açıklama yaptı. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. Saat 23'te başlayacak mücadele TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe ilk provasını yaptı. Ev sahibi ülkeden Admiral Walker'la hazırlık maçında karşılaşan sarı lacivertler sahadan 5-0 galip ayrıldı. Öte yandan Fenerbahçe transferde önemli bir hamleye imza attı. Sarı lacivertler İngiliz yıldız Mason Greenwood için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş iki kaleciyi resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlar Alman file bekçisi Alexander Nübel'le 3 yıllık, milli futbolcu Doğan Alemdar'la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı Amerikalı Guard Trent Forrest'le 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rusya'ya yönelik askıya alma kararını geçici olarak kaldırdı. Karar, Rus sporcuların 2028 Los Angeles öncesinde yeniden organizasyonlara dönüşünün önünü açtı.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantili. Artık

0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara, iç ve Doğu Akdeniz'de Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimiyle İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Mersin, Çorum ve Erzincan 32, İstanbul, Trabzon ve Bolu 27, İzmir, Kahramanmaraş, Tokat ve Elazığ 34, Antalya, Sakarya, Kütahya ve Sivas 30, Aydın, Şanlıurfa ve Diyarbakır 38, Çanakkale, Hatay, Samsun ve Düzce 29, Konya, Afyonkarahisar ve Uşak 31, Muğla ve Malatya 33, Bayburt, Giresun ve Rize 28, Erzurum ve Van 26, Gaziantep 36 ve Adıyaman 37 derece.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sundu.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Temato yolunun 0 ile 1. kilometreler arasında Muallimköy Kavşağı, Körfez Kavşağı mevkiinde Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Temato yolu İstanbul-Ankara yönlü trafiğe tamamen kapatılarak ulaşım Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. D100 Devlet Yolu'ndan Temato yolu Dilovası ve Doğu Hereke gişeleri Ankara yönüne girişlerde kapalı. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometre arasından itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da yeni adıyla X'te TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yine 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacağını düşündüğüm bir yolculuğa çıkacağız.

Kaotik bir lazer ışığının insan beyninin gizemlerini nasıl çözdüğünü, direksiyonuna geçtiğimiz ve kendimizi en özgür hissettiğimiz otomobillerimizin bizi nasıl aslında adım adım izleyen, belki de birer casusa dönüşebileceğini, sıradan vatandaşların dev teleskop verileriyle dünyaya benzeyen yepyeni bir gezegen nasıl bunu bir gezegeni keşfedebildiğini ve elbette tüm dünyayı yavaş yavaş kendi görünmez ağına çeken, nehirleri kurutan devasa yapay zeka sistemlerini konuşacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, gözlerimizi önce gökyüzüne, o sonsuz karanlığın içindeki parıltılara çevireceğiz. Uzay araştırmaları dendiğinde aklımıza hep devasa bütçeli devlet kurumları, beyaz önlüklü bilim insanları ve erişilmez laboratuvarlar geliyor. Oysa bilim giderek daha fazla halka iniyor. Uzay ajanslarının dev teleskoplarından gelen veriler o kadar devasa boyutlara ulaşmış durumda ki hiçbir algoritma veya uzman grubu bu verileri tek başına incelemeye yetişemiyor halihazırda. İşte tam bu noktada sıradan insanlar aslında devreye giriyorlar. Evindeki bilgisayarından gökyüzü verilerini inceleyen gönüllü vatandaşlar, dünyadan 146 ışık yılı uzaklıkta HD 137.010B adında dünyamıza çok benzeyen ve yaşanabilir olma ihtimali yüksek bir gezegen keşfettiler. Bu keşif, geçiş yöntemi dediğimiz oldukça basit bir mantığa dayanıyor aslında. Gece yanan bir sokak lambasının önünden bir sivrisinek geçtiğinde lambanın ışığı nasıl anlık olarak azalıyorsa, işte uzak bir yıldızın önünden bir gezegen geçtiğinde de yıldızın parlaklığı öyle çok hafifçe azalıyor değerli dinleyenler. İşte vatandaşlar, yani bunu bulan kişiler, bu ufak kararmaları tespit ederek yepyeni bir dünya, tırnak içerisinde diyelim, aslında buldular. Peki bu bizim günlük hayatımızda ne anlama geliyor? Artık bilimsel keşifler yapmak için dahi, yani herhangi bir şekilde bir alim veya dahi olmanıza veya milyarlarca dolarlık laboratuvarlarda çalışmanıza gerek yok demek anlamına geliyor aslında bu. İnternet bağlantısı olan belki de herkes, herhangi birimiz insanlığın bilgi havuzuna doğrudan katkı yapabiliyor. Fakat burada insanın içine tabii küçük bir şüphe tohumu da düşmüyor değil. Acaba dev uzay ajansları ve teknoloji devleri ellerindeki milyarlarca dolarlık veriyi analiz etmek için sıradan vatandaşların bu hevesini bedava bir iş gücü olarak mı kullanıyorlar? Yoksa asıl kritik, stratejik ve maden potansiyeli taşıyan veriler kapalı kapılar ardında tutulurken bize sadece bakması keyifli vitrin verileri mi sunuluyor? Gerçekten bunu zaman gösterecek. Zaman içerisinde bunları hep değerlendirip göreceğiz. Evet, uzayın derinliklerinden gelen bir diğer haber ise bildiğimiz kuralları aslında alt üst edecek cinsten. Ünlü uzay teleskobu erken evrende, yani her şeyin henüz yeni oluştuğu bir dönemde hiçbir dönüş belirtisi göstermeyen devasa bir galaksi keşfetti. İlginç bir ismi var, uzunca bir isim var. Burada aslında söylemeye çok ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ama XMM diye başlayan bir isim var. Ve 2075 adı verilmiş. Bu galaksi bilim insanlarını gerçekten şaşkına çevirmiş durumda. Çünkü fizikte bugüne kadar mevcut bir kural var. Kütle çekimi ve içeri akan gazlar sebebiyle yeni oluşan galaksilerin kendi etraflarında fırıldak gibi dönmesi bekleniyor. Ancak bu antik dev uzayın ortasında hiçbir şekilde kendi etrafında dönmeden öylece duruyor ve yeni yıldız üretmeyi de çoktan bırakmış durumda. İşte bu gelişme bize aslında çok ilginç bir somut gerçeği ortaya çıkarıyor. Doğanın kanunları dediğimiz şeyler aslında bizim doğayı anlama kapasitemizin sınırlarından ibaret. Her an yeni bir keşif, bildiğimiz her şeyi çöpe atmamıza belki de sebep olacak. Peki ya bizim kendi kurduğumuz teknolojik medeniyet de böyle bir yanılgının üzerine inşa edilmişse bu durumda ne yapacağız? Okullarda öğrettiğimiz köprüler, uçaklar, uydular inşa ettiğimiz fizik kuralları, evrenin aslında itaat etmediği lokal birer yanılsamaysa eğer, ya değerli dinleyenler, eğer evren kendi koyduğu kuralları bile çiğneyebiliyorsa bu noktada bizim hatasız olduğuna inandığımız algoritmalarımız ve bilimsel temellerimiz bir gün bir anda çökerek tüm sistemlerimizi kör etmeyecek olabilir mi? Bunun garantisini herhangi bir kişi verebilir mi? Sağlıklı bir şüpheyle bu noktada düşünmekte gerçekten fayda var. Tabii gökyüzündeki gizemlerden biraz daha bu sefer somut, toprağa dokunan bir uzay haberine geçeceğiz şimdi.
Mars yüzeyinde dolaşan milyarlarca dolarlık o ünlü keşif aracı geçenlerde çok ilginç bir kaza yaşadı değerli dinleyenler. Robotik koluyla topraktan bir örnek almak için matkabını çalıştırdı. Ancak matkabı geri çekerken devasa bir kaya parçası araca sıkıştı ve yerinden koptu. Mühendisler günlerce dünyadan milyonlarca kilometre ötedeki bu araca komutlar göndererek aracı adeta silkeleyip o kayayı düşürmeye çalıştılar. En sonunda matkabın açısını değiştirip aracı şiddetle titreterek kayayı kırmayı ve kurtarmayı başardılar. Tabii bu olay aslında ne kadar gelişmiş olursa olsun insanların kullandığı teknoloji, milyar dolarlık teknolojilerin minik bir taş parçası karşısında aslında ne kadar aciz kalabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli. Bugün otonom araçlarla, robotlarla dünyayı ve uzayı fethetmekten bahsediyor insanoğlu. Evimizdeki akıllı robot süpürgenin belki küçük bir çoraba takalması gibi devasa uzay madenciliği de robotların veya askeri insansız araçların da en ufak bir doğa olayı karşısında hareketsiz kalabileceğini, adeta felç olabileceğini gösteriyor bu olay. Hal böyleyken gelecekte başka gezegenlerde kuracağımız otonom yaşam destek üniteleri veya maden tesisleri dünyadan müdahale şansımızın olmadığı anlarda bir toz fırtınası ya da basit bir kaya parçası yüzünden durursa ne olacak? Bu kadar masraf, bu kadar yapılan çalışma çöpe mi gidecek? Kendi kendine yeten makineler hayal ederken insanoğlu aslında o makinelerin en ufak bir hatasında tüm kontrolü kaybedeceği bir oyun mu oynuyor? Böyle bir oyunun mu parçasıyız? Evet değerli dinleyenler, aslında çok heyecan verici ve güzel sorular bunlar ve yanıt verme konusunda aslında biraz muhafazakar davranıyoruz. Çünkü yanıtı belki de bizler de bilmiyoruz aslında. Zaman içerisinde hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Evet değerli dinleyenler, birazdan ikinci bölümde yeryüzü teknolojilerine değindiğimiz haberlerimizde karşınızda olacağız. Evet değerli dinleyenler, uzayın o soğuk, ulaşılamaz derinliklerinden tekrar kendi mavi gezegenimize, dünyamıza ineceğiz şimdi. Uzaydaki devasa objeleri inceliyoruz ama kendi bedenimizin, o muazzam biyolojik makinenin sırlarını henüz tam olarak çözebilmiş değiliz. Özellikle de beynimizin sırlarından bahsediyorum. Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden birinde çalışan araştırmacılar, optik fizikte inanılmaz bir buluşa imza attı. Normalde bir lazer ışığının gücünü arttırdığınızda fiber kablo içindeki kusurlar nedeniyle ışık dağılır, kaotik bir hale gelir teknik ifadeyle. Ancak araştırmacılar belli bir eşik aşıldığında bu karmaşık ve dağınık ışığın kendi kendine organize olup incecik ve son derece keskin bir kalem ışınına dönüştüğünü keşfettiler. Peki bu ne anlama geliyor? Biraz karmaşık olduğunu fark ediyorum. Dolayısıyla ne anlamamız gerekirse değinmek gereken ilginç bir konu var. Bu olağanüstü lazer sayesinde ilaçların işte insan beynine nasıl girdiğini, hücrelerin o ilacı nasıl emdiğini, doktorlar gerçek zamanlı ve 3 boyutlu olarak eskisine göre 25 kat daha hızlı izleyebilecekler. Bu kadar yaşanmış olan anlattığım karmaşık olayların sonucu aslında bu kadar basit ve heyecan verici. Kan beyin bariyeri dediğimiz o aşılmaz duvarın arkasında neler olduğunu artık canlı canlı görebilme ihtimalimiz belirdi. Günlük hayatımız için bu aslında Alzheimer ve ALS gibi tedavisi olmayan sinir sistemi hastalıkları için geliştirilen ilaçların işe yarayıp yaramadığını yıllarca beklemek yerine anında görebileceğimiz anlamına geliyor. Belki de sevdiklerimizi bu amansız hastalıklardan çok daha erken kurtarabileceğiz. Bu gerçekten muazzam bir umut bir taraftan. Ama tabii bu programımızda hep yaptığımız gibi madalyonun arka yüzünü çevirdiğimizde de içimizi ürperten bir soru beliriyor hemen. Eğer hücrelerimizin kimyasalları nasıl emdiğini bu kadar kusursuz hücre hücre takip edebilen bir teknolojiye sahipsek hem de bugün, bu bilgi sadece hastalıkları iyileştirmek için mi kullanılacak? İnsan beyninin kimyasallara verdiği tepkinin tam haritası çıkarıldığında bu teknoloji gelecekte zihnimizi çok daha ince bir şekilde manipüle edebilecek, düşüncelerimizi veya duygularımızı belirli kimyasallarla belki de kusursuzca yönlendirebilecek yeni nesil biyolojik kontrol araçlarının temeli mi atılıyor? İyileştirmek için beynimizin kapılarını açtığımız bu teknoloji bir gün o kapılardan içeriye istenmeyen misafirlerin girmesine de olanak tanıyacak mı? Gerçekten merakla cevaplarını bekleyeceğimiz, yanıtlarını bulmak için heyecan duyduğumuz sorular bunlar. Hazır yeni ve şaşırtıcı teknolojilerden bahsetmişken
mutfağımızdaki

bir alevin de nasıl söndürüldüğüne de bir bakalım isterseniz bu bölümde son olarak. Yangın söndürme sistemleri dendiğinde aklımıza hep tavandan aslında böyle fışkıran sular gelir malumunuz. Ancak Kaliforniya'da bir girişim yangınları su veya kimyasal madde yerine sadece ses dalgalarıyla söndüren bir sistemi ticari hale getirmeye çalışıyor bugünlerde. Düşük frekanslı ses dalgaları yani infrasonik dalgalar yayarak alevin etrafındaki oksijen moleküllerini titreştirip alevi yakıttan ayırarak ateşi boğan bir teknolojiden bahsediyoruz. Üstelik bunu yapay zeka destekli sensörlerle saniyeler içinde başarıyor. Aslında yapay zeka bölümünde de değinebileceğimiz bir haber bu. Ama bir taraftan da bahsettiğimiz yeni teknoloji olması hasebiyle özellikle bu bölümde değinmek istedim. Evde bir yangın çıktığında eşyaların, elektronik aletlerin veya devasa bilgisayarların sular altında kalıp çöp olmasını engelleyecek harika bir çözüm gibi duruyor gerçekten. Peki, ama bu bahsettiğimiz oksijeni moleküler düzeyde titreştirerek alevi boğabilen bu görünmez adeta ses dalgaları o an o mutfakta veya o odada bulunan bir insanın ciğerlerindeki oksijene ne yapar ya da herhangi bir şey yapar mı, bir tehlike arz eder mi örneğin? Suyu hayatımızdan çıkarıp yerine gözle görülmeyen, duyulmayan akustik bir güç koyduğumuzda adeta bir gün bu sistemin sensörleri arızalanıp ortamda yangın yokken bile çalışmaya başlarsa kapalı bir odada kendi yangın söndürme sistemimiz tarafından havasız bırakılma riskiyle karşı karşıya kalır mıyız? Gerçekten insanoğlunun ulaştığı çözümler bazen sorunların kendisinden daha sinsi tehlikeler barındırıyor da olabilir. Gerçekten heyecan verici ama bir o kadar da ürkütücü bir gelişme bu. Az önce aslında son haber demiştim ama ilginç değinmek istediğim birkaç husus daha var bu bölümde. Tehlike dedik önceki başlıkta. Belki de günümüzün en büyük tehlikelerinden biri aslında kendimizi en güvende hissettiğimiz yerlerde gizli olabilir. Mesela otomobillerde değerli dinleyenler. Arabalar insanların özgürlük alanları malumunuz. Kontağı çeviririz, müzik açarız, enerjik hissederiz o anlar belki. Ancak o devrin kapandığı söyleniyor bugünlerde. Modern otomobiller artık tekerlekli birer bilgisayara dönüşmüş durumda. Araçların içine ve dışına yerleştirilen kameralar, direksiyondaki ve koltuklardaki sensörler sayesinde otomobiller artık ağırlığınızı, yüz ifadelerinizi, ne kadar yorgun olduğunuzu, hatta psikolojik durumunuzu bile analiz edebilecek duruma geldi. Emniyet kemerini nasıl taktığınızdan, frene ne kadar sert bastığınıza, nereye hangi sıklıkla gittiğinize kadar artık her şey kayıt altında. Daha da vahimi, otomobil üreticileri bu verileri sadece kendi sistemlerini geliştirmek için kullanmıyorlar. Milyonlarca sürücünün saniye saniye kaydedilen bu sürüş alışkanlıkları veri brokerlarına yani veri tüccarlarına ve oradan da sigorta şirketlerine satılıyor olabilir mi? Yani insanların haberi bile olmadan arabada dinlediği müzik türü veya işe giderken yaptığı ani bir fren sigorta priminin bir anda fırlamasına sebep olabilir mi ileride? Bizler bu küresel şirketler için bedava birer aslında test deneyi ve veri madeni haline mi geliyoruz? Hayatımızı kolaylaştıran dokunmatik ekranlar ve navigasyon sistemleri karşılığında mahremiyetini mi satıyor insanoğlu? Sigorta şirketleri iyi sürücüye indirim adı altında belki sürekli izlemeye ikna ediyor insanları. Peki ama yarın bir gün bu sistemler o kadar entegre hale gelip yapay zeka sizin o anki yüz ifadenizden aşırı stresli veya öfkeli olduğunuza kanaat getirip kaza yapma riskiniz yüksek diyerek motoru kilitlemeye karar verirse ne olacak? Güvenlik bahanesiyle kendi satın aldığımız araçların içinde birer mahkuma dönüşecek olabilir mi insanoğlu? Kontrol bizde mi gerçekten? Yoksa gösterge panelinin arkasında çalışan o yazılımlarda mı gizli? Evet gerçekten ilginç sorularla birlikte ikinci bölümünde sonuna geldik. Değerli dinleyenler birazdan yapay zeka çağından daha geniş haberlere yer vereceğimiz üçüncü bölümle karşınızda olacağız.

Evet değerli dinleyenler, otomobillerimizin topladığı o devasa verilerin, yeryüzündeki kameraların, ses kayıtlarının ve internetteki her tıklamamızın aktığı o büyük okyanusa, yani yapay zeka dünyasına geliyoruz şimdi. Bu bölüm aslında hikayenin belki de en derin ve en belirleyici kısmı. Yapay zeka hayatımıza girdiğinden bu yana her şeyin çok daha kolay, hızlı ve verimli olacağı söyleniyor. Sürekli buna dönük haberleri basında okumaktayız. Bir şiir yazdırmak, bir iş planı çıkartmak veya karmaşık bir kodu, bilgisayar kodunu düzeltmek sadece saniyeler alıyor gerçekten. Ancak bu sihrin çok ağır fiziksel bir de bedeli var. O da su. Evet, gerçekten sudan bahsediyoruz. Texas'ta yapılan yeni bir araştırma, devasa yapay zeka veri merkezlerinin sunucularını soğutmak için kullandığı su miktarının yakın bir gelecekte o bölgedeki toplam su tüketiminin %9'una ulaşacağını öngörüyor. Yani algoritmalar düşünüp ürettikçe kelimenin tam anlamıyla terliyorlar değerli dinleyenler ve onları serin tutmak için milyonlarca litre temiz içme suyuna ihtiyaç var. Küresel ısınmanın, kuraklığın ve su savaşlarının konuşulduğu bir çağda yaşıyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde insanlar tarım alanlarını sulamak, çocuklarına temiz su içirmek için bir yandan mücadele ederken dev teknoloji şirketlerinin sırf bizler aslında bilgisayar ekranında birkaç saniye daha hızlı yanıt alalım diye gölleri ve nehirleri tükettiğini görmek oldukça çarpıcı gerçekten. Teknoloji devleri yapay zekanın iklim krizini çözeceğini iddia ediyor. Peki ya bu şirketler geleceği kurtarma vaadiyle aslında tam da şu an ihtiyacımız olan can suyumuzu kurutuyorlarsa? Gökyüzündeki bulutlardan medet umarken dijital bulut sistemlerinin yeraltı sularımızı adeta bir vampir gibi emdiğine mi şahit oluyoruz biz bugünlerde? Sanal bir konfor uğruna fiziksel gerçekliğimizin en temel yapı taşını, yani suyu feda etmek ne kadar akılcı? Ya da bunun bir alternatifi olacak mı? Evet, yapay zekanın açlığı aslında sadece suyla sınırlı değil. Bu sistemlerin çalışabilmesi için muazzam güçte hafıza çipleri ve işlemciler gerekiyor. Küresel pazarın %90'ını elinde tutan teknoloji devleri Samsung ve SK Hynix, yapay zeka altyapısına olan olağanüstü talep nedeniyle donanım kıtlığının en az 3 yıl daha süreceğini açıkladı. Gelişmiş yapay zeka modellerini eğitebilmek için HBM adı verilen üst üste dizilmiş yüksek bant genişliğine sahip özel çipler gerekmekte. Ve bu çipleri üretmek o kadar zor ve pahalı ki şirketler tüm kapasitelerini buraya kaydırmak zorunda kalıyor son yıllarda. Bunun bizimle ne ilgisi var diye düşünebiliriz tabii ki ama bu durum doğrudan bizim aslında yarın alacağımız bilgisayarın, cep telefonunun veya aslında kullanacağımız bulut depolama servisinin fiyatını da artırabilecek bir husus. Tüm teknoloji endüstrisi yapay zeka devlerinin adeta doymak bilmez iştahını doyurmak için seferber olmuş durumda. İşin daha ürkütücü yanı ise şu değerli dinleyenler. Bu devasa donanım yatırımlarını sadece birkaç trilyon dolarlık şirket karşılayabiliyor. Acaba dünya bilgi ve işlem gücünün sadece 3-5 küresel devin elinde toplandığı, bizim gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerin de algoritmalar ürettiği, daha doğrusu bu üretilen algoritmaları kullandığı bir dönemde bu noktada yeni bir yönetim sistemine mi evriliyor? Geçmişte toprak ağları vardı. Bugün ise veri ve donanım ağları mı doğmakta? Onların sunucularına bağlanmadan kendi ekonomilerinin yaratamayan ülkelerin olduğu veya yönetemeyeceği bir geleceğe doğru sessizce yürüyen bir dünyadan mı bahsediyoruz? Evet, donanım bir kenara bırakılıp yazılımın kendisine, yani o çok akıllı sohbet botlarına baktığımızda mahremiyetlerin nasıl aslında kolaylıkla adeta yok sayılabildiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Nitekim birçok kullanıcı popüler yapay zeka uygulamalarının başka insanlara müşteri hizmetleri numarası veya iletişim bilgisi verilirken yanlışlıkla kendilerinin gerçek şahsi cep telefonu numaralarını paylaştığını dehşetle fark etti. Peki bu bahsettiğim konu nasıl gerçekleşti? Yıllar önce bir foruma veya bir teknoloji atölyesi forumuna girilen telefon numaralarının yapay zekanın devasa eğitim havuzuna kazınmasından kaynaklanan bir durum yaşandı aslında. Biri çıkıp yapay zekaya sıradan bir soru sorduğunda sistem bir anda daha önce girilmiş olan forumdaki bu kişisel numarayı veya ev adresini dünyanın öbür ucundaki bir yabancıya sunabildi. Şirketler bunun bir halüsinasyon, yani yapay zekanın uydurması veya basit bir hata olduğunu söylediler.

koyduklarını iddia ettiler. Ancak milyonlarca insanın verisi bu kara kutuların içine bir kez girdikten sonra o veriyi oradan cımbızla çekip almak neredeyse imkansız. Peki ya bu yaşananlar basit birer hata değilse? Ya teknoloji devleri kişisel mahremiyetin artık imkansız olduğu bir dünyayı bize adeta yavaş yavaş hatalar adı altında alıştırıyorsa? Mahremiyetin sürekli ihlal edildiği, telefonların, adreslerin herkese açık hale geldiği bir düzene bu noktada tepki vermeme hali öğrenildiğinde asıl büyük kontrol toplumunun önünde herhangi bir hukuki veya psikolojik engel kalır mı gerçekten? İnsanların kendi elleriyle beslediği, verileriyle hatta beslediği bu sistem aynı insanları dönüp tamamen şeffaf, izlenebilir ve korunmasız varlıklara mı dönüştürüyor? İşte tam da bu şeffaflık ve kara kutu problemine karşı Avrupa'dan farklı bir ses yükseliyor son zamanlarda. Yapay zeka alanında Amerika ve Çin'in gerisinde kalan Avrupa, büyük veri yığınlarıyla beslenen, neyi nasıl hesapladığını kimsenin bilmediği o kara kutu sistemlerine bir alternatif geliştiriyor. Adına da sürekli yorumlanabilir ve minimalist makine öğrenimi diyorlar. Temel mantık aslında basit. Sisteme körü körüne milyonlarca veri yığmak yerine sadece gerekli ölçümleri kullanarak insanın adım adım takip edip anlayabileceği, neden sonuç ilişkisini kurabileceği bir yapay zeka üretmekten bahsediyorlar. Diyelim ki bir bankadan kredi istediniz ve yapay zeka sizin başvurunuzu reddetti. Kara kutu sistemlerinde neden diye sorduğunuzda sıklıkla algoritma böyle karar verdi cevabı alınıyor. Ancak Avrupa'daki bu yeni modelde şu ölçüm ve şu kural nedeniyle bu karara varıldı diyebilmeyi, yani şeffaflığı vaat ediyor bu sistem. Kulağa harika geliyor gerçekten. Hata payı az, enerjiyi az tüketen ve insanın denetleyebildiği bir teknolojiden bahsediyoruz. Fakat burada da tabii ki aklımıza bazı soru işaretleri gelmiyor değil. Acaba Avrupa teknoloji yarışında kaybettiği gücü etik ve şeffaflık adı altında bir pazarlama stratejisiyle geri mi kazanmaya çalışıyor? Daha da önemlisi, şeffaf ve hesap verebilir bir yapay zeka sistemi devletlerin eline geçtiğinde vatandaşlarını çok daha mantıklı, itiraz edilemez ve kusursuz gerekçelerle denetleyen bir demir yumruğa mı dönüşecek bu kez? Kararı ben vermedim, formülü ve kanıtı da burada tamamen şeffaf diyen bir otoriteye karşı ses çıkarmak bir kara kutuya itiraz etmekten çok daha zor olmaz mı? Evet, söz konusu devletler olduğunda yapay zekanın asıl savaş alanı olan savunma sanayisine de bakmak gerekiyor. Çok değil, birkaç yıl öncesine kadar Silikon Vadisi'ndeki dev teknoloji şirketlerinin çalışanları Pentagon ile çalışmaya, askeri projelerde yer almaya karşı çıkıyor, isyan ediyordu. Ancak rüzgar tersine döndü. Bugün en bilindik arama motoru devlerinin başında gelen şirketleri düşünün bir an için, isim vermeyelim ama bu işte o meşhur sohbet botlarını üreten şirketlere kadar hepsi en gizli, en kritik ulusal güvenlik ve savaş projeleri için Amerikan Savunma Bakanlığı ile resmi anlaşmalar yapmakta bugün. Ordu yetkilileri bunu mutlak karar üstünlüğünü sağlamak olarak tanımlıyorlar. Savaş meydanındaki dronlar, uydu görüntüleri, lojistik hatları ve istihbarat verileri artık doğrudan yapay zeka tarafından saliseler içinde işlenip komutanların önüne sunulacak noktaya gelmiş durumda. Elbette yetkililer tetiği çeken, nihai karar veren her zaman insan olacak diyorlar. Fakat bir an için düşünelim. Bir savaş anında saniyede milyonlarca veriyi analiz eden bir yapay zeka bir generale dönüp 3 saniye içinde şu füzeyi ateşlemeniz gerekiyor yoksa kendi şehrinizi kaybedeceksiniz ve analiz sonucu kesin dediğinde o generalin füzeyi ateşlememe gibi bir şansı, daha doğrusu bir iradesi olabilecek mi gerçekten? Kararı gerçekten insan mı veriyor olacak? Yoksa insan makinenin çizdiği yolda yürümeye mecbur bırakılan birer onaylayıcıya mı dönüşecek değerli dinleyenler? Silahların otonomlaşması sadece fiziksel bir durum değil aslında. İnsan iradesinin, vicdanının ve karar verme yetisinin de makinelere devredilmesi anlamına geliyor. Savaşları kazanmak için makineleri bu kadar akıllandırırken barışı koruyacak olan insani muhakemeyi tamamen yitiriyor olabilir miyiz? Evet kıymetli dinleyenler, bugün gökyüzünün en uzak köşesindeki sessiz bir galaksiden, beynimizin içindeki hücrelere, otomobillerimizin gizli sensörlerinden, nehirlerimizi adeta içen ve orduları yönetmeye hazırlanan devasa bilgisayar ağlarına kadar uzanan uzun bir yolculuk yaptık. Ve görüyoruz ki insanlık kendi elleriyle inşa ettiği devasa bir mekanizmanın içine her geçen gün biraz daha entegre olmakta. Gelecek bize hastalıkların saniyeler içinde tedavi edildiği, kazaların yaşanmadığı, yıldızların sırlarının oturduğumuz yerden çözüldüğü ihtişamlı ve

heyecan verici bir tablo sunuyor. Ama aynı gelecek, devasa bir belirsizliğin de habercisi aynı zamanda. Bizi konforla sarmalayan sistemler, aynı zamanda mahremiyetimizi, suyumuzu, irademizi ve hatta belki de insan olma özgürlüğümüzü yavaş yavaş devralıyorlar. Karşılaştığımız bu yeni teknoloji devrimini elbette içimizde taşıdığımız o bitmek bilmeyen ilerleme umuduyla karşılıyoruz. Ancak bunu yaparken aklımızın bir köşesinde o sağlıklı şüphemizi, o sorgulayan insan tabiatını daima diri tutmak durumundayız. Çünkü teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı ve ne kadar akıllı olursa olsun, eğer içinde şefkat, mahremiyet, vicdan ve özgür irade yoksa geriye o teknolojiyi anlamlı kılacak hiçbir şey kalmıyor değerli dinleyenler. Her şeyin bir algoritmaya, bir veriye dönüştüğü bu yeni dünyada bizi makineden ayıracak tek şey hala doğru soruları sorabilme cesaretimiz. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderlerle görüşmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Miroslav Spajić'i de

0: kabul etti. Kabule ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını vurguladı. NATO-Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş, 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Milton Hall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Amerikan Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti, dedi. Milli Savunma Bakanlığı tarihi NATO zirvesini değerlendirdi. Bakanlık sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk, ittifakın ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma oldu dedi. Savunma Sanayi Forumu'yla Türkiye'nin yerli savunma sanayiindeki yüksek teknolojik yetkinliğinin uluslararası arenada bir kez daha ortaya konulduğunu söyledi. Türkiye'nin NATO'nun güvenilir bir müttefiki olduğuna vurgu yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye süresince bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine alan bırakmayacağız dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, NATO zirvesinin Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Destici, NATO sonuç bildirisinin Türkiye'nin stratejik ağırlığını gösterdiğini söyledi. NATO'nun 4 milyar dolarlık uzay ve gözetleme projelerinde Türkiye kritik rol üstlendi. TÜBİTAK Uzay, İmece 2 ve İmece 3'ü geliştirirken Aselsan'da NATO'nun güvenli Leo haberleşme uydu ağının tasarımını üstlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A uydusunun 2 yıldır başarıyla görev yaptığını belirtti. Türkiye'nin TürkSat 6A ile dünyada haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen 11 ülke arasına girdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A'nın 2029 yılında hizmete alınacağı müjdesini de verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 81 ile yazı gönderdi. Bundan böyle dijital platformlarda öğrenci, veli ve okul personeline ait bilgi ile görüntülü içerikler yer almayacak. Daha önce yayımlanmış içerikler kaldırılacak. Duyuru ve paylaşımlarda kişisel veri içermeyen yöntemler kullanılacak. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi. İstanbul Bakırköy'de bir ev ve iki araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Amerika ile İran arasında sahada tansiyon yeniden yükseldi. Amerikan ordusu çok sayıda İran şehrine saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu söyledi. İran ordusu Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney bugün toprağa veriliyor. Amerika ile İsrail'in saldırısında öldürülen Hamaney'in cenazesi Irak'ta düzenlenen törenlerin ardından İran'ın Meşhed kentine götürüldü. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna tehditlerini Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerini hedef aldı. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine kanatlarının altında şiiri, şarkıyı birleştirdi ve huzurlarınıza geldi. Safa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralarından bizi arayabilirsiniz. Canlı yayındayız ve Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçeneklerinden dinleyebilirsiniz. Televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünde.

burada sürdürmüştü, İstanbul'da sürdürmüştü. Ama ailesine bakacak olursak, babası yüksek rütbeli bir memurdu ve annesi de Bağdat'ın ileri gelenlerinden, bir ailenin ileri gelen ailelerinden birinin kızıydı. 1933 yılında Kadıköy'deki evindeki yardımcısı Zarife Özgünlü ile evlendi yıllar sonra ve ne yazık ki, ne yazık ki 18 gün sonra evliliğinden 4 Haziran 1933'te de aramızdan ayrıldı. Özellikle Fecaati topluluğu içinde yer almış ve bu topluluğun en önemli temsilcilerinden de birisi olmuştur. Ahmet Haşim, Fecaati sanatçıları sanatın nasıl bir özelliği var diye soracak olursanız, sanatın kişisel ve saygın bir uğraş olduğuna inanıyorlar. Ahmet Haşim de şiirlerinde zaten bireysel duygulara, hayallere ve doğa tasvirlerine pek sık yer vermiştir. Haşim'in en önemli özelliklerinden birisi doğa unsurlarını kullanması, onları farklı edebi sanatlarla birleştirmesidir. İşte şimdi dinleyeceğiniz bu şiir aslında güzel bir örnek oluşturuyor. Sonrasında da eserin bir de bestelenmiş hali var. Bir nihavend eser olmuş. Müfit Kuraner'in bestesiyle Kaya Bekat sizler için seslendirecek o eseri. Akşam yine toplandı derinden. Canan gülüyor eski yerinde. Canan ki gündüzleri gelmez, akşam görünür havuz üzerinde. Mehtap kemer taze belinde, üstünde sema, gizli bir örtü. Yıldızlar onun gülüdür elinde.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Haşimi kaybedişimizin 93. yılında anıyoruz kendisini şiir perisinde. Bilinen ilk manzumesi Hayali Aşkım, 1901'de Mecmuai Ebediye'de yayınlanmış ve bu dönemde Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in tesiri altında, etkisi altında kalmış ve son sınıfta da Fransız şiirini ve sembolistleri tanımış Ahmet Haşim ve bundan sonra zaten kendi şahsiyetini göstermeye başlıyor. Ve ilk şiirlerini kitaplarına almamış olması da önemli. Çünkü böyle büyük dev yazarların, şairlerin kimi zaman ilk eserlerini hiç kimselere göstermeden hatta yıktığı, yaktığı, yırttığı da bilinir. O da bu tepkisini o eserlerine bu beğenmeme durumunda

Bunu demek ki kitaplarını almamasıyla göstermiş. 1905 ve 1908 yılları arasında yazmış olduğu ve Piyale başlıklı kitabına aldığı Şiiri Kamer dizisindeki şiirleri hayal zenginliğini, iç ahenkteki kuvvet ve büyük telkin kabiliyetiyle dikkat çekmiş ve beğenilmiş sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Haşim'e göre şiir açık ve doğrudan anlatım aracı değildir. Şiir okuyucuda bir duygu ve çağrışım uyandırmalıdır ve bu nedenle onun şiirinde anlam bazen kapalı olabilir. Şair kelimelerin müziğine ve ahengine büyük önem vermiştir. Ahmet Haşim'in şiir anlayışını en iyi açıklayan yazılardan biri Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı eseridir. Burada şiirin bir açıklama değil, hissettirme sanatı olduğunu savunur. İşte şimdi sizlere bir şiir incelemesi yapacağım. Ve bu şiiri incelerken lütfen bunu unutmayınız. Onun için şiirde anlam kapalı olabilir. Biz de o kapalı anlamları adım adım açmaya çalışacağız sizinle. Eserimiz Mukaddime. Şimdi acaba düşünüyorum şiiri önce bir okusam, sonra mı açıklasam diye. Yok, adım adım gidebiliriz bence. Zannetme ki güldür ne de lale. Ateş doludur, tutma yanarsın. Karşında şu gülyum piyale. Yani karşında duran şu gül renkli şarap kadehini gül veya lale zannetme. O ne gül ne de laledir. İçi ateş doludur. Sakın tutma, yanarsın. Şiire adını veren içki kadehi anlamındaki ise piyale burada ve şiirdeki aşkın sembolüdür piyale. Bu kadehi içenler de yanmakta, yani aşk belasına uğramaktadır diyor bu kıtada. Ve devam ediyor şiir. İçmişti Fuzuli bu alevden, düşmüştü bu iksir ile Mecnun, şiirin sana anlattığı hale. Türk edebiyatının en içli, en lirik şairi Fuzuli, bu alevden içmişti diye bir hatırlatmada bulunuyor. Edebiyatın en ünlü aşığı Mecnun da bu esrarengiz içkiyle şiirin Leyla ile Mecnun Mesnevisinden bahsediyor. Şiirin sana anlattığı hale düşmüştü diye de anımsatıyor. Ve devam ediyor şiir mukaddime bu dizelerle. Yanmakta bu sagardan içenler. Doldurmuş onçün şebi aşkı baştan başa efgan ile nale. Yani başa ıstırapçılıkları ve inlemeleri doldurmuştur diye atıfta bulunuyor. Ve ateş doludur, tutma yanarsın karşında şu gülgün piyale diyerek de karşında duran şu gül renkli yani kırmızı şarap kadehi ateş doludur. Sakın tutma, yanarsın diyor mukaddimede Ahmet Haşim. Evet, Ahmet Haşim'in elbette bestelenmiş şiirleri de vardır sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu bestelerden birisini de Supi Ziya Özbekkan, Kürdili Hicazkar makamında bestelemiştir. Diyor ki eser, bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyadan. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Sevgili dinleyenlerimiz, edebiyatı ideolojinin değil, estetiğin emrine vermek anlayışından hareket eden Fecaati grubunun yayın organı Servet-i Fünun dergisinde şiirler yayınladı. Ahmet Haşim ve Servet-i Fünun topluluğuna yapılan hücumlara da makaleleriyle katıldı. Empresyonizm ve sembolizm akımlarından etkilendi. 1911'de yayınlanan Göl Saatleri başlıklı şiiriyle haklı bir şöhret de kazandı. Fecaati dağıldıktan sonra siyasi ve edebi akımların dışında kendisine has bir şiir ve nesir anlayışının tek temsilcisi olarak kaldı Ahmet Haşim. Ve Ahmet Haşim denince akla ilk gelen şiirlerden birisi Merdiven şiiridir. Bu şiirde insan hayatı bir merdivenden çıkmaya benzetilir. Sonbahar renkleri, akşam ışıkları ve hüzün duygusu dikkat çeker bu şiirde. Şair doğa görüntülerini kullanarak insanın yaşam yolculuğunu anlatır aslında. Merdiven şiiri Türk edebiyatında sembolist şiirin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarında kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu lisanı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.

Evet, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Hümeyra da gerçekten bu eserin en iyi yorumlayıcısı herhalde. Bundan önceki şiirde akşam oldu toplandı derdinde Nihavend makamında bestelendiğini söylemiştim. Nusret Yılmaz'ın sesinden dinlediğim söylemeyi ihmal etmiş olabilirim. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bir başka şiire geçeceğiz ama şunu bilmenizi isterim ki Ahmet Haşim'in şiirlerinde sıkça karşılaştığımız bazı temalar var. Örneğin akşam vakti, ay ışığı, göl ve su görüntüleri, yalnızlık, hüzün, hayal dünyası, doğa yani şair dış dünyayı olduğu gibi anlatmak yerine onu kendi duygularının süzgecinden geçirerek okuyucusuna sunar. Şimdi bir başka şiir var. Burada da yine adım adım ilerleyip bir inceleme yapacağız. Yorgun gözümün halkalarında güller

fecr oldu nümayan. Güller gibi, sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu, yazık arkalarında. Yorgun gözlerimin halkalarında fecir güller gibi, tıpkı sonsuz iri güllerden farksız olarak belirtiyor. Kamıştan daha inleyici olan güllerin arkalarından ne yazık ki güneş doğdu da diye de ekliyor. Ve açıklamasına gelecek olursak şair, güneşin doğmasından, gecenin karanlığının bitişinden rahatsız olan bir insanın ruh halini aslında dile getirmeye çalışmış. Ve güneşin doğuşunu da sonsuz iri güllere benzetmiş. Güneşin doğuşu sırasında gökyüzünün kızarması, güller de kırmızı renkte olduklarından ikisi arasında bir benzerlik kurmuş aslında. Ve güller karanlıkta tam seçilemediklerinden daha esrarlı bir hava taşırlar. Şair güneşin doğmasıyla onların bu müphem halleri kaybolduğundan yazık arkalarından güneş doğdu demiş. Güller gibi fecr oldu nümayan sözleriyle aslında teşbih sanatını kullanmış, sonsuz iri güller sözleriyle de mübalağa yapmış Ahmet Haşim. Uykusuzluktan çevresi halka halka olmuş yorgun gözlerinin önünde güller gibi kırmızı sabah şafağı görünmeye başladı. Tan vaktinde güneşin ilk ışıklarıyla kızaran doğu ufku sonsuz derecede irileşmiş güllere benzer ve güller kamıştan daha inceydi. Yazık! Şimdi arkalarından güneş doğdu der. Şairin merdivenden iniş merdiven şiirinde kanayan bir yara olarak hayal ettiği güller ve ney denilen o yanık sesli Türk sazının yapıldığı sarı benizli kamış teşhis edilerek biri bir dertle inleyen iki insan gibi tasavvur ediliyor. Ve yine şair güllerin kamıştan daha dertli, daha inleyici olduğunu söylüyor burada. Bunların daha inleyici olması belki de şairin onları kırmızı renklerinden dolayı yine kanayan birer yara gibi hayal etmiş olmasındandır, bilemeyiz. Ve güneşin doğmasıyla gecenin büyüsü bozulmuş ve şairin hayalinin bütün bir gece oyalandığı güllerde gerçek halleriyle ortaya çıkmıştır. Şairin insan benliği vererek hayal aleminden kim bilir nerelere sürüklediği gece arkadaşları uçup gitmiştir ve arkalarında güneşin doğmuş olmasına da yazık deyişi işte bundandır. Ve şiir devam ediyor. Altın kulelerden yine kuşlar tekrarını eder ömrün ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler. Kuşlar altın kulelerden ömrün tekrarını ilan etmektedirler ve bunlar her akşam alemlerimizden göçüp giden o kuşlar mıdır diye soruyor. Sabahları güneş doğmadan kuşlar cıvıldaşmaya ve adeta yeni bir günün başladığını ilan etmeye başlarlar ya, güneş batınca da ortalıktan çekilerek adeta başka bir aleme, bu görünen hayatın dışındaki başka bir boyuta geçerler sanki. Ve şair güneşin doğmasıyla adeta altın rengi olan dallarından kuşların ömrün tekrarı ilan ettiklerini söylemesi de işte bundandır. Altın kuleler mi? İşte bu sözlerle teşbihi beli sanatı yapılıyor. Kuşların ilan ettikleri söylenerek de teşhis sanatı yapılmış ve kuşlar mıdır sözleriyle de istifham sanatını yapmıştır şair. Kuşların güneşin sarı ışıkları altında altın gibi parıldayan yuvalarından veya kondukları dallardan cıvıl cıvıl ötüşerek hayatın yeni bir başlangıcını, her zamankine benzer yeni bir tekrarını ilan ederler diyor. Artık güneş doğmuş ve her biri öncekilerden farklı olmayan insan ömrünün günlerinden biri daha başlamıştır diye de ekliyor ikinci bölümünde şiirini. Akşam. Yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsam.
Şair burada akşamın gelmesiyle suların bir sırma kemere benzediğini ve akşamın bu vaktinde göllerde bir kamış olmak istediğini dile getirmekte. Akşam, yine akşam sözleri tekrarlanarak tekrir sanatı yapılmıştır. Bir sırma kemerdir suya baksam sözleriyle de su sırma bir kemere benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Sonunda gün bitmiş ve yine akşam olmuştur. Akşam, yine akşam mısra 24 saatlik zaman dilimleri içinde gündüzle akşamın birbiri ardınca gelen değişmez tekerrürlerini hissettirdiği gibi şairin akşama olan sempati ve düşkünlüğünü de anlatmaktadır aslında Ahmet Haşim tanıyanlar için. Akşam, yine akşam derken adeta akşam hiç bitmesin. Hep akşam olsun demek ister gibi. Çünkü akşam olunca dünya istediği rengi, istediği şekli verebilmekte. Bütün varlığı istediği gibi düzenlenebilmektedir. Mesela akşamın gölgeli ve yarı karanlık ortamında güneşin suya vuran son solgun ışıkları orada bir sırma kemer gibi parıldamaktadır. Oysa böyle bir hayale gündüz vakti imkan var mıdır? Elbette yoktur. Bunun yanı sıra akşamda hüzün verici bir taraf da vardır ve bu belki varlığın bir ürpermesi ve garipliğe benzer duygular uyandırıyor insanda ve böyle duygular özellikle hüzün Haşim'in ruhunun temel dokusu. İşte bu sebeple akşam, yine akşam, son arzusu da bu an gölgelerde bir kamış gibi olmaktadır. Haşim, Piyale'den önce yayınladığı Göl Saatlerinde 1911'de o şiir serisinde öğretmen olarak İzmir'de bulunduğu sırada Halkapınar'daki sazlıklardan topladığı ilhama meydan aslında. İlhamla meydana gelen bir benzetme bu. Ve bu bakımdan kim bilir kaç akşam güneş batarken önlerinden hayal kurduğu o saz kamışların onun hayal dünyasında özel bir yeri olduğu bilinmez. Evet sevgili dinleyenlerimiz, devam edelim bakalım sırada bir başka şarkı. Dönsek mi bu aşkın şafağından, gitsek mi ekalimi leyale, bizden daha evvel erişenler ağlar bir gün evvelki hayale. Dönmek mi, ne mümkün geri dönmek, düştüyse gönüller bu melale, bir eldir ufuklardan uzanmış, zulmet bizi çekmekte visale. Supi Ziya Özbekkan'ın bestesi, Müstehar şarkıyı dinliyoruz şimdi de.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Haşim yalnızca şair değil, aynı zamanda başarılı bir nesir yazarıdır da. Şair, dış dünya gözlemlerini kendi prizmasından geçirerek anlatır. Sonbahar, akşam kızılı ve karamsarlık gibi temaları öndedir. Ahmet Haşim fıkraları, denemeleri ve gezi yazılarıyla da önemli bir yazardır aslında. Düz yazılarda dili sade ve oldukça başarılıdır. İşte bunlardan en ilginç örneklerinden birini buldum ben sizin için. Bakalım siz de sevecek misiniz? Yüzünüze bir tebessüm oluşacak mı? Ahmet Haşim'in şu ana kadar en ağır şiirlerini dinlediniz. Bakalım bu nesir sizde nasıl bir izlenim bırakacak? Müthiş bir böcek. Gece uykusunun en derin yerinde keskin bir ısırışla fırladım. Elektrik düğmesini çevirdim. Karnı patlayacak kadar taze kanla dolu bir tahta kurusu, odayı bir anda dolduran göz kamaştırıcı ışık içinde ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl saklanacağını bilemeyerek sırtında koca yükle yakalanmış bir hırsız telaşıyla beyaz örtülerin kıvrımları arasından aptal aptal kaçıyordu. Küçük böceğe dokunmadım ve çetin talihi, müthiş cesareti hakkında hayretle düşünceye daldım. Hiç şüphe yok ki arslan bile bu bir kahve damlası kadar küçük hayvandan daha fazla cesur değildir. Tırnakları hançerlerden daha kesici, dişleri en müthiş kılıçlardan daha delici, sesi gök gürlemeleri gibi hava tabakalarını dalgalandıran, kuyruğunun her vuruşu yerleri sarsan koca arslan için boş çöllerde ince ayaklı ceylanlar ve güçsüz öküzler boğazlamak bir iş mi? Her hayvanın avı kendisinden daha küçük, daha korunmasız bir yaratıkken, tahta kurusunun gıdası kendisinden 1 milyon kez büyük, güçlü olan insanın derisinin altındadır. Ne ağlanacak bir talih. Uzanmış yatan bir adam bir tahta kurusu için nedir? Herhalde Himalaya dağları gibi korkunç bir girinti ve çıkıntı dünyası. Her kımıldanışında 1000 tahta kurusunu ezip patlatacak güçte olan bu korkunç avın burnu ucundaki tatlı kan damlasını emmek için küçük böceğin silahı nedir? Ezilirken parmağa bulaştırdığı yalnız bir iğrendirici küçük koku. Ne müthiş cesaret!

biriydi. Herhalde şaşırmışsınızdır. Ben böylesi bir örnekle karşılaştığımda açıkçası bir şaşkınlık yaşamıştım. Bir tahta kurusunun yaşamı nasıl beslendiği ve bir arslanla olan benzerliği ya da tamamen ayrı, o kıyas gerçekten çok çarpıcıydı. Arslan, evet, koskocaman bir hayvan ama onun avı nedir ki diyor. Yani kendisinden güçsüzleri, ceylanları avlamak iş mi? O asıl iş tahta kurusunun işi. Esas siz diyor bir insan gördüğünde herhalde bir Himalaya dağları gibi korkunç ve girintili çıkıntılı bir gördüğü bir varlıktır. Ve onun her kımıldanışında bin tahta kurusunu ezip patlatacak güçte olan bu korkunç av. Av diyor çünkü onunla besleniyor. Ve bu benzetmeler gerçekten insanı hayrete düşürecek kadar etkili, vurucu ve çarpıcı. Evet, şimdi ne yapalım, bir şarkı çalalım mı? Var mı bir şarkımız? Hadi bakalım, Sefa Sesin bizim için bir şarkı. Oradan nerelere gideceğiz bilinmez.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu bir Yusuf Nalkesen eseriydi. Sevgili Sefa Aktan bizim için bu şarkıyı seçti. Hicaz bir şarkı dinlediniz. Ve yine Ahmet Haşim'e dönecek olursak, veda etmeden önce çok sevilen bir şiiri vardır. Onu okuyayım sizlere. Sonrasında da önümüzdeki hafta buluşmak üzere vedalaşalım. Bülbül. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül? Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Gün doğarken başka ziyada, biz yine yanı başımızda şiirimizle, şarkımızla sizinle olacağız. Önümüzdeki hafta Perşembe günü. Yine memleket saati 14.05'i gösterdiğinde şiir perisinde buluşmak üzere. Safa Aktan ve Yasemin Pamukçu ve yapım sorumlumuz Nilay Yazarkankeleş veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalınız.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün dünyaca ünlü yönetmenimiz Işıl Kasaboğlu'ndan söz edeceğiz. 1954 yılında dünyaya gelen Kasaboğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2 yıl okuduktan sonra kazandığı bir bursla Fransa'ya gider. Sorbonne Üniversitesi tiyatro bölümünü bitirmesinin ardından bir süre Paris'te çalışmalarını sürdürür. Avrupa'daki eğitimi onun yönetmenlik anlayışını belirleyen temel etkenlerden biri olur. Türkiye'ye döndükten sonra farklı tiyatrolarda yönetmen olarak çalışır ve çağdaş sahneleme biçimlerini yerleştirmeye katkı sağlar. Işıl Kasaboğlu, Türkiye'ye dönüşünün ardından devlet tiyatroları ve İstanbul şehir tiyatrolarında oyunlar sahneler. İzmit Şehit Tiyatrosu'nu da kuran sanatçı, burada Türkiye'de ilk kez 6 saatlik orijinal Hamlet metnini de sahneye koyar. Işıl Kasaboğlu, 2002 yılında tarihi Tepebaşı Tiyatrosu'nu restore ederek çalışmalarını bugün de burada sürdüren Semaver Kumpanyayı kurar. Çeşitli üniversitelerde dersler de veren Kasaboğlu, sanat yaşamı boyunca Afife Tiyatro Ödülleri başta olmak üzere çeşitli ödüller kazanır. Rejisindeki görsellik, disiplinli oyunculuk anlayışı ve metne getirdiği yorumlar eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanır. Türkiye'de modern tiyatro yönetmenliğinin gelişiminde etkili isimlerden biri olarak kabul edilir. Çocuk oyunlarına, özellikle kukla tiyatrosuna verdiği önemle de tanınan yönetmen Işıl Kasaboğlu, hem sahnelediği oyunlar hem de yetiştirdiği oyuncular aracılığıyla tiyatro alanında kalıcı bir iz bırakır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sizlerle paylaşacağımız son mektubumuzsa Almanya'dan, Robert Dübler'den. Yayınlarınızı büyük bir zevkle dinliyorum. Türkiye'deki gelişmeler ilgimi çekiyor. Mesela biz bu kadar güçlü mühendislere sahipken sizin inşa ettiğiniz İstanbul Havalimanı'na gıpta ediyoruz. İnen ve kalkan uçakların yoğunluğuyla havaalanınız muhteşem olmalı. Almanya'dan sevgiler, Robert Dübler.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderlerle görüşmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Milojko Space de kabul etti. Kabule ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı da kabul etti. NATO Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş, 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Amerikan Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın Katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine alan bırakmayacağız dedi. NATO'nun 4 milyar dolarlık uzay ve gözetleme projelerinde Türkiye kritik rol üstlendi. TÜBİTAK Uzay, İMECE 2 ve İMECE 3'ü geliştirirken Aselsan'da NATO'nun güvenli Leo haberleşme uydu ağının tasarımını üstlenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2024'te uzaya fırlatılan TürkSat 6A uydusunun 2 yıldır başarıyla görev yaptığını belirtti. Türkiye'nin TürkSat 6A ile dünyada haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen 11 ülke arasına girdiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, TürkSat 7A'nın 2029 yılında hizmete alınacağı müjdesini de verdi. Milli Eğitim Bakanlığı kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin 81 ile yazı gönderdi. Bundan böyle dijital platformlarda öğrenci, veli ve okul personeline ait bilgiyle görüntülü içerikler yer almayacak. Daha önce yayımlanmış içerikler kaldırılacak. Duyuru ve paylaşımlarda kişisel veri içermeyen yöntemler kullanılacak. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı. Yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti. İran ordusu Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney bugün toprağa veriliyor. Amerika ile İsrail'in saldırısında öldürülen Hamaney'in cenazesi Irak'ta düzenlenen törenlerin ardından İran'ın Meşhed kentine götürüldü. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Müslümanların dördüncü kutsal mekanı Harem-i İbrahim Camii'ni adım adım sinagoga dönüştürüyor. Önce 30 yıllık El Halil protokolünü tek taraflı feshetti, şimdi de Yahudiler için caminin avlusunda inşaata başladı. Filistinler bu adımları kutsal mekanı Yahudileştirme sürecinin son halkası olarak görüyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerini hedef aldı. haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar da sizler için programımızı hazırladı. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, bu hafta teknik masada Berkay Yıldız ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir gün dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz. Evet, Sayın Alabar'da stüdyomuza hoş geldiniz bu haftada.
1: Teşekkürler. Türkiye'den Bakış dinleyenlerine her hafta olduğu gibi en kalbi duygularımızla buradan selamlıyoruz.
0: Evet, Sayın

direnen insanların o kahramanlığını, destansı mücadelesini konuştuk. Ne kadar konuşsak azdır. Ne kadar konuşsak tanımlamakta, tasvir etmekte kifayetsiz kalabiliriz. Fakat Türkiye'deki darbeler süreçleri 15 Temmuz'la limitlendirilmiş, mahdutlandırılmış değil. Yani çok daha geniş bir yelpaze içerisinde konuşulması lazım. O yüzden 15 Temmuz süreçlerinde bu konu başta TRT olmak üzere bütün Türkiye'de çok yoğun bir şekilde konuşulunca nedir bu darbeler? Türkiye'de neden sıklıkla darbeleri görüyoruz da örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da, İngiltere'de bu şekilde darbeleri görmüyoruz? Daha geniş bir sayfa açıp Türkiye'den bakış dinleyenlerini bu geniş sayfa çerçevesinde bilgilendirmenin daha anlamlı olacağını düşündüğümüz için bunu getirdik. Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde darbeler süreçleri bir vesayet sistematiğinin parçası olarak dizayn edilmiş adeta. Nedir peki bu kadar karışık cümlenin özü? O da şudur. Türkiye'de seçilmiş iktidar batıdaki bir takım güçlerin siyasetleriyle ters düştüğü anda medya, jüristokrasi, mahkemeler, kapatma davaları, iş adamları dernekleri gibi birçok şeyle yıpratılmış ve bunun sonucunda da bir sonuç alınamadıysa askeri anlamda bir darbe yapılarak hükümet etmekten el çektirilmiş. Bunun adı vesayet sistematiği. Şimdi geldiğimiz noktada vesayet sistematiğini silahlı kuvvetlerin kullanımı dışındaki unsurları sahneden tek tek indirildi. Ama bakteri olarak varlığını devam ettiriyor. Elverişli ortamı bulursa bu bakteri tekrardan çoğalmaya başlar. Nedir mesela bu vesayet sistemi? Örneğin şunu söylüyorum. Türkiye'de darbeyle iktidarı ele geçirmekle partiyi kapatma davası açıp %47 oy almış, %50 oy almış bir partiyi kapatıp onun da başbakan olarak milletten yetki almış liderini hapse tıkmak mahkeme yoluyla bir darbedir. O yüzden buna jüristokrasi diyoruz biz vesayet sistematiği açısından. Ya da Türkiye'de hükümetleri titrek hale getirip her denileni yapması için medyada yapılmış olunan yalan yanlış haberler keza mücadele edilmesi gereken bir vesayet mekanizması. Bugün gördüm daha Mehmet Şimşek'in yapay zekayla bir şeye oturtulmuş, televizyon stüdyosuna daha doğrusu olan görüntüleri kullanılmış ama dudak hareketleri de dahil olmak üzere diyor ki İşte güneşlenen insanlardan güneş vergisi alacağız. Tabii bunu parodi olarak yapmışlar ama dudak hareketleri aynı, sesi aynı. Şimdi bunu sosyal medya içerisinde ya da konvansiyonel medya içinde sürüme kattığınızda buna inanacak birçok insan var. Çünkü birçok şeyin vergilendirilmesi ekseninde tartışmalar yürüyor. Tam bu esnada Maliye Bakanı güneşlenen insanlardan güneş vergisi alacağız falan. Şimdi dolayısıyla medya da bu anlamda çok önemli. Ama biz bunun asker ayağını konuşacağız. Fakat darbelerin asker ayağını konuşurken darbelere eşlik eden garnitürleri yani jüristokrasiyi, medyayı, iş adamlarını falan es geçmememiz lazım. İşte Türkiye'de darbeler süreçleri 1960 alçaklığıyla başlamıştır. 1960 yılında milletten yetki alarak iktidara gelmiş Başbakan Menderes, emperyalizme mücadele adı altında alaşağı edilmiş. 28 Mayıs darbeden bir gün sonra emperyalizme karşı mücadele ettiği iddiasıyla askeri bir darbeyle millet iradesini gasp etmiş Cemal Gürsel, dönemin Türkiye-Amerikan elçisi Warren'la para pazarlığı yapmıştır. Yani biz şu maaşları ödeyemiyoruz, bunları yapamıyoruz, bize ne kadar para verebilirsiniz? Hani darbe emperyalizme karşı verilmişti? Menderes Amerika'ya Türkiye'yi satıyor diye darbe yapmıştınız. 27 Mayıs'ta darbe yaptınız. 28 Mayıs'ta Amerikan elçisiyle görüşüp para dileniyorsunuz. Hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Ve bunları söylerken kaynak kitap veriyorum. Fahir Armaoğlu, Türk-Amerikan İlişkileri. Orada Amerikan arşivlerinden yapılmış çalışmalar. Yani hiçbirisini Yusuf Alabardo olarak burada gelip de efendim suizanlım olarak ortaya koymuyorum. Şimdi böyle baktığınızda 1960 darbesiyle birlikte Başbakan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ülkeyi satmaktan,

dolayı idam edildiler. Satma suçlamasını o çukur mahkemelerinde işlediler. Düşükler diye Türk sinemasında her gün dalga geçen filmler oynattılar, radyo programları yaptılar. Peki vatan ihanetiyle yargıladıkları Adnan Menderes'in ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun altına imza atmış olduğu Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlük anlaşmasıyla da 74 Barış Harekatı yaptılar. Orada da kendilerini kahraman ilan ettiler. Ya sen Kıbrıs'a garantör devlet olarak çıktın, kendinizi kahraman ilan ediyorsunuz. Hakikaten de kahramanlıktır Kıbrıs Barış Harekatı. Sapla samanı hiçbir zaman karıştırma. Ama o anlaşmanın altında vatana ihanetten şehit ettiğiniz Menderes'le Fatih Rüştü Zorlu'nun imzası var. Hani hainlerdi bu adamlar gibi. Şimdi 60 darbesi Türkiye'de yapılınca anayasal anlamda da vesayetçi bir yapı oluşturuldu. Ve 60 darbesine hesap sorulmadığı için ondan sonra gelen darbeler hep birbirini mayaladı. 60 darbesi 71 muhtırasını mayaladı. 71'de Süleyman Demirel hükümetine muhtıra verildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kocaeli senatörü Nihat Erim'i başbakan yaptılar. Nihat Erim Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ceketinin düğmelerini ilikledi. Süleyman Demirel'in direndiği afyon yasağı dahil hepsini uygulama sözü verdi. Selam çakarak geri döndü. Fotoğraflarıyla ortada. Hatta Türkiye'de 15 Temmuz darbesinin öncesinde Türkiye'nin Amerikan Büyükelçiliği, Google'da var bunlar. Nihat Erim'in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretindeki fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ne mesaj vermeye çalışıyorsun? Yani diyorsun ki sen gönüllü olarak hükümeti bırakıp gitmezsen biz sana bir darbe yaptırırız. Yerine de Nihat Erim gibi bir adamı buluruz. O da gelir senin bugüne kadar direndiğin hangi konular varsa hepsini yapar. Sen de hapisten bakarsın diyorlar. Bunları yaşadık biz. Amerikan Büyükelçiliği Nihat Erim'in Amerika ziyaretin yıl dönümü falan da değil. Zamanlı zamansız sosyal medya hesabından yayınladı. Ricardione zamanında. Şimdi bunları yaşadık biz. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Biz de bunları konuşacağız. Devletin ve milletin radyosu bu hakikatleri bütün çıplaklığa anlatabilelim diye var. Biz bunları ne zaman anlatamazdık? 15 Temmuz'da TRT'nin önünde gelip direnenler var ya, işte o insanlar olmasaydı bugün burada darbecilerin ortaya koyduğu argümanlar konuşuluyordu. Allah'a hamdolsun ki tek tek tarih, döküman, kaynak vererek bunları konuşabiliyoruz. 71 muhtırasından hesap sorulmayınca o da geldi 12 Eylül'ü yaptı. Mesela 1971 muhtırasının hazırlık safahatı ve onun öncesinde Çankaya Protokolü diye bilinen darbeci generallerin bir araya toplanıp 71 muhtırasında ne yapabiliriz şeklindeki konuşmaların içerisinde Kenan Evren var. 1971 öncesi. Aynı Kenan Evren baktı ki 71 yılında muhtıra verildi. Hükümet düştü. Süleyman Demirel çekti gitti. 60 darbesi de yapılmış. Hiç kimseye hesap sormamış. Başbakan asılmış. O zaman dedi ben de dedi 12 Eylül yaparım. Hiç kimseye hesap sormuyor nasıl olsa. Yaptı da nitekim. Şimdi 1960-71'i yaptı. 71'de 1980 darbesini getirdi. Bu milletin önüne koydu. İşin daha enteresanı 1960 yılında millet iradesini gasp eden darbeciler 1960 darbesini bu memlekette 20 sene 1980 yılına kadar özgürlük ve anayasa bayramı diye millete kutlattırdı. Biz çocukluğumuzda kutluyorduk. 27 Mayıs'ta Özgürlük Bayramı. Ne yapılmış Özgürlük Bayramı'nda? Babamın seçtiği başbakanı 3 tane çapulcu gelmiş, darbe yapmış, dar ağacında sallandırmış. Babasının evladına da bayram diye yutturuldu. Kutluyorduk biz, bayrak sallıyorduk. Yaşasın özgürlük ve anayasa bayramı falan diye. Şimdi bastıramadığın her darbe kendi meşruiyetini böyle saçma sapan şeyler üzerinden kurgular. Şimdi bunları niye anlatıyorum? 15 Temmuz'la ilgili mesela ne deniyor? Ya öyle bir darbe var mıydı? Ya kardeşim Akıncı üstünde donuyla yakalanan

0: Adil Öksüz'ü kim getirdi koydu oraya?
1: Hayır.
0: Donuyla yakalanan Kemal Batmaz'ı benim albay rütbesiyle giremediğim Akıncı üssünün içerisine kim soktu? Yani insan aklıyla alay mı geçiyorsunuz? TRT ekranlarını basıp spiker hanıma kağıdı verip bunu okuyacaksın diyenler tiyatro gereği mi buraya geldiler?
2: Türkiye'den bakış devam ediyor.
3: Hocam bizler yine ben de belli bir yaştayım. Orta yaşlar tabii sizin bu anlattığınız yılları kitaplarda okuyup öğreniyor. 80'li yılları da belki bizler daha iyi biliyoruz ama biraz da yeni nesle bunları anlatıp anlatıp bu
0: Tam bu yüzden
3: mikrofonlarda hatırlatmak
0: yapıyoruz bu
3: lazım, değil
0: programı.
3: mi? Bu
0: Bu programı
3: yayınlarla
0: tam bu yüzden bak yapıyoruz.
3: Z
0: Yani
3: kuşağı
0: bu
3: dediğimiz nesle bunları hatırlatmak
0: tabii ki
3: gerekiyor.
0: Z kuşağı bizim ciğerimiz, evlatlarımız. Biz burada darbe derken, millet iradesi derken A siyasetçisini, B siyasetçisini konuşmuyoruz. Millet kime yetki verdi kardeşim? A şahsına. Bitti bitmiştir. Bak daha biz 31 Mart'tan yeni çıktık. Millet rahatsız olduğu bir husus olduğunda iradesini ortaya koymaktan çekinmez. Aa işte ama onlar bidon kafalı. E şimdi seni seçti o bidon kafalı, ne diyeceksin? Beni seçerse bidon kafalı değil, beni seçmezse bidon kafalı mı diyeceksin? Olmaz. Milleti hiçbir şeyden anlamayan yığınlar olarak telakki edemezsiniz. Anadolu'da köy kahvesindeki Ahmet amcanın feraseti herhangi bir üniversitede okuyan işte efendim ya da hocalık yapan örneğin bir diş hekiminden eksik değildir. Neden? Onu o yapan diş hekimliği ile ilgili bilmiş olduğu ekstra tebabet bilgisidir. Bunun siyasetle bir alakası yok. Geçim sıkıntısı yaşanıyorsa oradaki adam da yaşıyor. Ama siz derseniz gittim gezdim Anadolu'nun köylerinde TRT dışında hiçbir şey izlenmiyor. TRT'de yanlı yayın yaptığı için seçim kaybettik derseniz siz o zaman Anadolu köylüsünü hiç tanımamışsınız demek. Neden? Ben çünkü köylü çocuğuyum. Tabii ki TRT teveccüh edilen bir kanal. Çünkü güzel yayınlar yapıyor. İşte bakın bu yayını da burada yapıyoruz. Ama insanlar evlerindeki televizyondan 1.000 tane kanal izliyor. Bu şekilde küçümsemeler olmaz. Bu Jacoben, seçkinci, ben bilmem, sen göbeğini kaşıyan adamsın. Sen bulgur yersin. Sen o yüzden bu konularla ilgili fikir beyan etmemelisin diyen insanların fikriyatı. Böyle olamaz. Şimdi buradan devam edelim. 71 muhtırası verildi. Arkasından 80 darbesi oldu. 80 darbesinde hesap sormadılar. Kenan Evren yaptı darbeyi. Çok enteresan şeyler söyleyeceğim. Kenan Evren'in darbeci bir orgeneral olarak arkasında duran kurmay albayın ismi Çevik Bir'di. Çevik bir kurmay albay olarak gördü ki 80 darbesini yapanlar cumhurbaşkanı oldu, el üstünde tutuldu, kimseye bir şey yapılmadı. Kendisi de büyüdü, orgeneral oldu, 28 Şubat'ı yaptı. Şimdi 28 Şubat diye bir şey mi oldu falan diyorlar. Ya arkadaş, 28 Şubat süreçlerinde Necmettin Erbakan'a en galis küfürleri eden adamları bir üst rütbeye taşımadınız mı? Başörtüsü yasağı adı altında bir zulüm yaşanmadı mı bu ülkede? İkna odaları kurulmadı mı bu ülkede? Başörtüsü yasağı devam etsin diye birçok zorlama şey ortaya zorla koyulmadı mı? Ne oldu şimdi? Ben bir kamu kurumunda bu konuşmayı yapıyorum. Başı örtülü hanımefendi arkadaşlarımız var. Başı açık hanımefendi arkadaşlarımız var. Bırakınız ya bu insanları. Bırakınız insanları. Bunun için ülkeyi birbirine kattınız. Ne gerek var yani bunlara? Bunlar darbe sebebi olabilir mi? 28 Şubat sürecinde cambaza bak cambaza derken toplumun arka pantolonundaki cüzdanı çaldılar. Ne oldu? 28 Şubat 97-98 2001 yılına geldiğinde Türkiye 24 ay içerisinde bankaların içi boşaltıldı. Millet irticaydı bilmem neydi diye adeta hamsterın o şeyinde de boşa dönmesi gibi başka şeylerle meşgul edilirken Türkiye'nin 16 tane kamu ve özel bankasının içi boşaltıldı. Patronları dışarıya kaçtılar. Ve oluşan oradaki mevduata devlet garanti verdiği için sen, ben, o, bu, biz vergilerimizle o banka soyguncularının paralarını ödedik. Bunlar yaşanmamış gibi hayatımıza devam etmemiz isteniliyor bizim. 28 Şubat sürecinde de Bir profil çıkardılar ortaya. O profil tamamen din eksenliydi. Hiç ummadığımız bir zaman diliminde bir takım tarikatlar ellerinde değneklerle Anıtkabir'de falan işte defli dümbekli ayinler yapmaya başladı. Bu provokasyon. Neden şimdi yok? Birileri kurguladı, orada yaptı ki darbeye zemin hazırlayabilmek için. Ve sonrasında 28 Şubat sürecini bu topluma yaşatanlar geldiler 15 Temmuz'u yaptılar. O yüzden bu zinciri anlatmak istedim. 15 Temmuz Türkiye'nin karşılaştığı tek ve yegane darbe olsaydı, hani o zaman derdik ya bu nereden çıktı? Ya zaten 60'da olmuş, 71'de olmuş, 80'de olmuş, 97'de olmuş, 2007'de e-muhtıra olmuş. Darbe üzerine darbe olmuş, darbelerden darbe beğenmişiz. Başbakan şehit edilmiş, Dışişleri Bakanı asılmış, Maliye Bakanı Muşamba davası diye yağlı urganla idam edilmiş falan. Bunlar olmamış gibi, ilk defa 15 Temmuz'da darbe olmuş gibi, ya Türkiye'de darbe mi olur? Ya biz İzlanda mıyız? Olmuş işte. Şimdi bunu, bu zinciri anlattıktan sonra konuşmamın geri kalanını, bu darbelerin olmaması için ne yapılmak lazım? Şimdi bu tamam, yaşanılan zincir bu. Neden Amerika'da darbe olmuyor? Neden Fransa'da darbe olmuyor? Neden İngiltere'de? Neden Fransa, İspanya'da oldu? Almanya'da darbe olmuyor da bizde oluyor. Sebebi şu. Çünkü silahlı gücün kontrol ve gözetimi diye bir kavram var bütün dünyada. Romalı şair var Juvenal diye. 2000 sene önce şu soruyu soruyor. Who guards the guardians? Ne demek? Beni eline silah verip al kardeşim bu silahı, beni düşmandan koru dediğim adam o silahı böğrüme doğrultursa beni ondan kim koruyacak? Öyle mi? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu. Bana göre en mukaddes de ordusu. En aziz ordusu. Ama içinde silahını milletin böğrüne döndüren 60, 71, 80 birçok darbe var. Ya kardeşim ben vergimle sana bir askeri helikopter aldım verdim. Dedim ki beni Yunan'a karşı koru. Ne yaptılar 15 Temmuz gecesi? O helikopterle Yunan'a sığındı. Ya Allah belanı versin. Ben o helikopterle beni koru diye vergimle aldım verdim sana onu. Beni Yunan'a karşı koru dedim. Sen o helikoptere bindin Yunan'a sığındın. Ha, o zaman silahı benim kontrol etmem lazım. Nasıl edeceğim silahı kontrol? Her silahın başına bir adam mı dikeceğim? Hayır, bunun metodolojisi var. Şöyle, bir, askeri okullarda yetiştirmiş olduğun her subayını, as subayını demokratik zihniyeti beynine işleyeceksin. Diyeceksin ki, sen kahraman bir Türk askerisin. Bunu Amerikalı, Amerikalı için söylüyor. Ben bu silahı sana emanet olarak veriyorum. Sen bu silahla benim namusumu dışarıdaki düşmana karşı müdafaa edeceksin. Bu silahı bana doğrulttuğun an, bunun karşılığında müebbet hapisle yargılanacağını da bileceksin. 15 Temmuz'da yargılanan ceza alanlar gibi. Bunu nerede öğreteceksin? Milli Savunma Üniversitesi'nde öğreteceksin. Yok Milli Savunma Üniversitesi 15 Temmuz öncesi. Bakın harp okullarının müfredatında 1960 ila 2015'in 16'nın 15 Temmuz'una kadar darbe süreçleriyle ilgili demokratik zihniyeti inşa edecek müfredat programında müfredat yok. Nasıl olacak ki? Adam diyor ki darbe yapanın yanına kar kalıyor. Ben de yapayım, ben de cumhurbaşkanı olayım. Ama şimdi dersen ki bak 15 Temmuz'da denediler. Ne oldu? Hepsi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı, yatıyor içeride. Sen de denersen aynısını sana da yaparlar. Çünkü bu silah sana milletin namus olarak verdiği emanet. Beni Yunan'dan, beni Alman'dan, Amerikalı'dan, Ermeni'den, Rum'dan koru diye bunu sana verdim. Bunu bana doğru doğrultursan bu yanlış. Şimdi bu açıdan Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulması son derece önemli bir hamledir. Neden? Çünkü zihni anlamda bir dönüşüm böyle gerçekleştirilebilir. Şimdi bu bir. İki, Yüksek Askeri Şura kararları önceden oy çokluğuyla alınırdı. Bir masanın etrafında toplanmış 14-15 orgeneral, başbakan ve Milli Savunma Bakanı. Semih Derzi, 15 Temmuz gecesi ihanet edenlerden, Ömer Halis tarafından da vurulup etkisiz hale getirilenlerden. Semih Terzi'nin tuğgeneralliğe yükseltilmesinin altında kimin imzası var?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Peki Erdoğan, ben bunu yapmayayım da şunu yapayım diyebilecek bir bilgiye sahip mi silahlı kuvvetlerin içinde? Değil. O yüzden diyor ki demokratik teoriler, önüne gelen adamın Milli İstihbarat Teşkilatı'nca araştırması yapılsın. Tabii ki 30 yıllık safahatı olan albayın içinden seçeceksin. En iyisini seç ama ülkeye de sadakatli olanını seç. Şimdi öyle bir şey yok ki. Öyle bir yüksek askeri şura yapısı yapılmış. Semih Terzi, kurmay albay, şöyle başarılı, böyle başarılı. Tuğgeneral olmasını isteyenler, 14 tane generalin imzası var. Semih Terzi'nin general yapılmasının altında. Dolayısıyla Başbakan Erdoğan'ın da var. Şimdi diyorlar ki arkadaşlar ekranda, Semih Terzi'nin general yapılmasının altında senin imzan yok mu? Var, doğru. Peki şu kadarcık akademik namusunuz varsa niye söylemiyorsunuz? O kararlar oy çokluğuyla alınıyor. 14 tane de orgeneralin imzası var. Niye söylemiyorsunuz? O yüzden yaşın karar yapısının değişmesi lazım. Bu yetkinin de askerden alınması lazımdı. Alındı. Mesela TRT Genel Müdürü, TRT Genel Müdürlüğünden giderken kendi yerine geleceği, kendi kararnamesini kendisi mi imzalar? Cumhurbaşkanlığı tarafından TRT Genel Müdürü mü atanır? Cumhurbaşkanlığı tarafından atanır. Yani TRT Genel Müdürü kendinden sonra geleceğin kararnamesini alıp imzalamaz. Ama yıllarca Türkiye'de yaş bunun gibi oldu. 4 günlük toplantı, Başbakan Ecevit merhum toplantıya ilk gününde katılır, son gününde de alınan kararları imzalardı. Başka bir kurum üzerinden örnek vereyim. Devlet Su İşleri'nin Genel Müdürü. Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü'ndeki Orman Genel Müdürü. Kendileri görevi bırakacağı zaman yeni genel müdürün de kim olacağına kendileri mi karar verirler? Hayır. Kim? Tarım Bakanı karar verir. Tarım ve Orman Bakanı karar verir. Devlet Su İşleri ise işte başındaki bakanlık karar verir. Neden siyasete bağlanır hep işin ucu? Çünkü millete hesabını o verir. Teorisi budur bunun. Sen hayvancılık kötü diyorsunuz değil mi? Tamam, diyelim ki kötü. Çiftçinin problemleri var. Oradaki bürokrat mı Balıkesir'in Kepsut'un Kalburcu köyüne gidip hayvancılık yapan insana hesabını kim veriyor? İşte o bakan ve ilgili siyaset veriyor. O yüzden o seçer. Çünkü milletten yetkiyi o almıştır. Şimdi generallik için de öyle. Silahlı kuvvetlerin içinde 40 yıllık, 50 yıllık, 30 yıllık safahatı olan insanların içinden en değerlisini seçersin. Ve altında da senin imzan olur. O zaman hem mesul olursun hem yetki sahibi olursun. Şimdi bu Yüksek Askeri Şura'nın yapısının değiştirilmesi bu anlamda önemliydi. Şimdi artık siyasette yetki, yetki siyasette ama artık sorumluluk da siyasette. Yani bundan sonra vatana ihanet eden bir general çıkarsa o zaman parmağımızı siyasete gösterip bunları siz general yaptınız diyebiliriz. Ama 15 Temmuz'dan önce diyemezsin. Çünkü kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Üçüncü husus kışlaların dışarı çıkartılması. Şimdi Ankara'da 60 yılından günümüze kadar hangi darbe olduysa o kışlalardan çıkan tanklar, toplar gelmiş meclisi kuşatmış, gelmiş Çankaya Köşkü'nü kuşatmış, Celal Bayar'ı esir almış, Menderes'i esir almış, meclisi kapatmış falan. E kardeşim, neden o zaman bu kışlaları dışarı almıyorsun? Çünkü hep darbeler başarılı olmuş. Başarılı olmuş darbelerle mücadele ederken ben seni dışarı alacağım diyemezsin. İlk kez başaramadılar. Şimdi dışarı alındı. Bu anlamda önemli. Basın. Basına çok önemli işler düşer. Halkın bilgilendirilmesi şu an yaptığımız gibi. Silahlı kuvvetlerin içerisinde sıkıntılı hususlar olduğunda FETÖ gibi bunların gazetelerde yazılıp çizilmesi silahlı kuvvetleri rahatsız etmemelidir. Silahlı kuvvetlerin gizlilik derecesine haiz bilgilerini basına düşürüyorsan bu zaten Türk Ceza Kanunu'nda yeri var bunun. Yani dersen ki sen Türk Ceza Kanunu'na göre gizli gizlilik derecesi olan bir bilgiyi ifşa ettin, yargılarsın onu. Ama mesela ben hatırlıyorum 15 Temmuz'dan önce FETÖ ile ilgili haber yapıldığında Genelkurmay şiddetle karşı çıkıyordu. Ne oldu sonra? Ne oldu sonra? O merdivenlere dizildi bir sürü paşa. Ağzı burnu dağıtılmış vaziyette. E medya doğru söylüyormuş o zaman. O yüzden bütün dünyada kabul edilmiş bir normdur. Amerikan ordusunda ne oluyor? Fransız ordusunda ne oluyor? Bunlar yazılır, çizilir sürekli. Şimdi hülasa, kaba tasnif, bu ve bunun gibi hususlarla silahlı kuvvetler sürekli gözetim altında tutulur. İşte terfilerini gözetim altında tutarsın, okulda demokratik zihniyeti işlersin,

0: Basın bu konuda son derece bilgilendirici ve takip edicidir falan. Öyle olduğunda silahı eline alan da hem takip edildiğini, hem kontrol edildiğini, hem de demokrasi gereği bunun böyle olması gerektiğini içselleştirmiş olur. Şimdi Batı bunu yaptığından dolayı hala bütün olanlara rağmen kontrolünü eksiltmez. Bizde bu kadar darbe yaşanmış. 15 Temmuz sürecinin kutlama süreçleri vardı işte geçtiğimiz haftalarda. Hala ısrarla Türkiye'de artık darbeler süreci kapanmıştır diyor. Ya Amerika'da kapanmamış. Hiç darbe olmadığı halde. Fransa'da kapanmamış. İngiltere'de kapanmamış. Sende 10 tane olmuş. Niye sende kapandı?
1: Gelecekten nasıl bu kadar
0: Ya
1: emin
0: emin
1: olabilirsin?
0: olabiliyorsun. Bunların hepsi hamaset. Bunların hepsi hamaset. Tedbir almazsanız o silah sizin böğrünüze bir şekilde geri döner. O yüzden darbeler serisini bir tarih olarak bizi dinleyenlerin dikkatine bir sundum. Bunun dışında da tekrar etmemesi için nelerin yapılması gerektiğini dünya örnekleriyle mukayese ederek bir program yapmak çok istemiştim. Onu da Türkiye'den bakış programı için hazırlığını yaptım ve bizi dinleyenlerle paylaşmış oldum.
1: Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabarda'ya çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Evet,
0: ederim.
1: darbe süreçlerini konuştuk bu haftada. Sevgili dinleyenlerimiz, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün ve saatte Türkiye'den Bakış programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla Ankara'da bulunan liderlerle görüşmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile bir araya geldi. Görüşme basını kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Karadağ Başbakanı Miyoko Spaiks'i de kabul etti. Kabule ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke ilişkilerinin her alanda daha ileri taşınacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edirama'yı da kabul etti. NATO-Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş, 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Amerikan Başkanı, zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de çok iyi görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yeniledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil

suç örgütlerine alan bırakmayacağız dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahir Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olarak güncelledik dedi. Haberleri sunduk.

0: 1 dakika.
1: Ayın çekim gücüyle denizlerde oluşan dev dalgalar, dünyamızın üzerinde gidip geldikçe yaşamı var eden maddeler birbiriyle karıştı. O olmasaydı dünyamızda yaşamı oluşturan koşullar gerçekleşmeyebilirdi. Ayın oluşumunu açıklayan dev çarpma kuramı bilim insanları tarafından sıklıkla kabul görür. Buna göre 4,5 milyar yıl önce Güneş sistemimizde dünyamızla beraber yüzlerce gezegen oluşmuştu. Mars büyüklüğünde bir gezegense dünyamıza doğru hızla yaklaşıyordu. Kaçınılmaz çarpışma çok şiddetli oldu. Gezegen tamamen parçalanırken dünyamızdan da büyük bir kütle kopardı. Dünyamız uzaya saçılan tonlarca enkazı çekim gücüyle kendi yörüngesinde toplamayı başardı. Bilim insanlarına göre uzayda toz parçaları birleşerek taşları, taşlar kayaları, kayalar da gök cisimleri ve uyduları oluşturur. Dünyamızdan kopan parçalar da bir araya gelerek uydumuz Ay'ı oluşturdu. Ay'dan getirilen taş örneklerinin yer kabuğundakilere olan benzerliği büyük çarpışma kuramını destekler.
0: Bir dakika.
2: Ekonomide haftanın en kritik dönemeçleri, piyasalardan veriler, gündemden analizler. Ekonomi Penceresi her Perşembe saat 16.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ekonomi Penceresi'ne hoş geldiniz. Ekonomi Penceresi'nde Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bunlar ekonomimize nasıl yansıyor? Her hafta bunları konuşuyoruz. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Sesimizi bugün size Nuri Göktaş ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız bugün de her hafta olduğu gibi. Geride bıraktığımız günlerde başkent Ankara'da çok kritik bir buluşma vardı. Ev sahipliği yaptı Ankara bu buluşmaya. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi yapıldı. 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti bu toplantı. 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları katıldı. Bu programda zirveyi siyasi gündemden daha çok ekonomi ve savunma harcamaları penceresinden ele alacağız. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikte bu tabloyu adım adım değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım.
0: Önce hocam bir çerçeve çizelim. Bu zirve neden bu kadar önemli?
1: Birkaç boyutu var. Birincisi ev sahipliği meselesi. Türkiye 2004'te İstanbul'da bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Bu da 22 yıl sonra ikinci kez gerçekleşen bir organizasyon. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirveden önce belki NATO tarihinin en önemli zirvesi ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da aynı nitelendirmeyi yaptı. Ayrıca tüm bunlar aslında tek bir zirveyle sınırlı değil. 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarını bir araya getiren NATO parlamenter zirvesi düzenlendi.

0: Haziran'da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarını bir araya getiren NATO parlamenter zirvesi düzenlendi. Ankara zirvesi bu sürecin ikinci ve doruk noktası oldu. Tabii Türkiye 2 haftaya iki farklı şehirde iki önemli toplantıyı bu şekilde sığdırmış oldu aslında. İkincisi, katılım boyutu son derece geniş ve önemli bir niteliğe sahip. 32 üyenin yanı sıra Ukrayna
1: Devlet
0: Devlet Başkanı
1: Başkanı.
0: Zelenski'nin de katıldığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Kritik bir durum olarak tabii şunu da ifade etmemiz gerekir. Trump ilk defa son başkanlık seçimi sonrasında ilk defa bu şekilde yüz yüze NATO toplantısına katılmış oldu. Trump'ın bu şekilde NATO müttefikleriyle ilk büyük yüz yüze zirvesi bu gerçekleşmiş oldu. Bu %5 baskısının mimarının masada oturması demek, 32 liderin yanı sıra 100'e yakın bakan ve binlerce yabancı konuk da Ankara'daydı. 3000'e yakın yabancı gazeteci de zirveyi yakından takip etti. Bu ölçek ev sahibi ülkenin savunma sanayi vitrininin nedenli geniş bir küresel izleyici kitlesiyle buluştuğunu da aslında gösteriyor. Ayrıca Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda savunma bakanları da zirve programındaydı. Bunun yanında 4 körfez ülkesiyle özel bir İstanbul İşbirliği girişimi Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlendi. Küçük ama önemli bir ayrıntı da şu. Erdoğan, NATO liderleri arasında hiyerarşide mevcut görev süresi en uzun devlet başkanı olarak da ifade edilebilir. Üçüncüsü ve bizim konumuz açısından en önemlisi, zirve NATO tarihinin en büyük bütçesel dönüşüm kararının ilk büyük kontrol noktası olarak da ifade edilebilir.
1: Peki, o zaman siz biraz önce dediniz ki Trump NATO müttefikleriyle ilk kez yüz yüze böyle bir zirve gerçekleştiriyor. Seçildikten sonra bir de %5 baskısının mimarının da masaya oturması demek bu dediniz. Bu %5 baskısı nedir? Nasıl
0: Bu
1: değerlendirirsiniz?
0: meselenin kökü 2025 Haziran'ında Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO zirvesine dayanıyor. O zirvede üye ülkeler savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarmayı taahhüt etmişlerdi. Bu NATO tarihinde belirlenen en yüksek ortak harcama hedefi olarak belirtilebilir. Ankara zirvesi ise bu taahhüdün yol haritasını somutlaştırdı. Her ülkenin kendi takvimini ortaya koyduğu hesap verme ve hesap sorma toplantısı olmuş oldu.
1: Peki bu büyük artış neden gerçekleşti? %3,5'tan %2'den %5'e çok kısa bir sürede çıkarıyoruz.
0: Aslında buna ilişkin dört büyük etken var. Birincisi Rusya-Ukrayna savaşının uzaması, NATO'nun doğu kanadında kalıcı bir tehdit algısı oluştu. İkinci olarak da küresel rekabet ortamı, Çin'in kapasitesindeki hızlı büyüme, İran'ın nükleer ve balistik programı önemli bir etken olarak değerlendirilebilir. Üçüncüsü ABD'nin baskısı, Trump yönetimi müttefiklerin yükü daha adil paylaşması gerektiğini son derece güçlü bir şekilde talep etmişti. Lahey'de bu baskı somut bir rakama dönüştü ve Trump da zaten zirvede buna ilişkin başarısını ilan etmişti. Dördüncü olarak da Orta Doğu'da ABD, İsrail, İran hattındaki gerilim zirvede önemli bir yer tuttu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ifadesiyle bu zirve NATO güvenlik haritasının yalnızca Batı Avrupa merkezli değil, Güney ve Doğu Avrupa, Karadeniz ve Orta Doğu bağlantılı düşünülmesi gerektiğinin altını güçlü bir şekilde çizmiş oldu.
1: Peki bu %5 oranının içine hangi kalemler dahil hocam?
0: Bunu ikiye bölebiliriz. İkili bir yapısı var. Birincisi %3,5, kalan %1,5 şeklinde. %3,5'un içerisinde çekirdek savunma harcaması olarak ifade etmiş olduğumuz askeri teçhizat, personel, operasyonel kabiliyet, mühimmat stoklaması var. Kalan %1,5'un içerisinde ise daha geniş kapsamlı güvenlik yatırımları olduğunu görüyoruz. Tabi burada önemli olan bir nüansı belirtmek gerekiyor. Lahey zirvesinde bu %1,5'luk kısmın tam olarak neleri kapsadığı henüz tam olarak belirtilmiş.

0: değildi. Bu Ankara zirvesinin de gündemine giren ve netleşmesi beklenen bir başlık olarak da ifade edilebilir. Bununla birlikte savunma analistlerinin ve hükümetlerin üzerinde uzlaştığı dört temel alan var.
1: Yani bu %1,5'un içinde dört temel alan var. Bu
0: Evet.
1: dört alanı biraz açarsak hangi başlıkları
0: Birincisi
1: söyleyebiliriz?
0: siber güvenlik. Elektrik şebekeleri, finansal altyapı, haberleşme ağları ve kritik devlet sistemlerinin siber saldırılara karşı korunması önem arz ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş öncesinde ve savaş boyunca uyguladığı siber operasyonlar bu alanın artık klasik askeri operasyonlarla eşdeğer öneme sahip olduğunu görebiliriz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Siber saldırılar ile bir ülkenin elektrik sisteminin çökertilebileceğini de görmüş olduk Avrupa'daki bir takım kesintilerde, Türkiye'deki bir takım kesintilerde. O açıdan siber güvenlik
1: Çok
0: önemli.
1: önemli. İkincisi, altyapı dayanıklılığı. Bunu açarsak neler söyleriz?
0: Tabi bunun da içine yollar, köprüler, demir yolları, limanlar, enerji nakil hatları giriyor. Bir kriz ya da çatışma anında askeri birliklerin hızla hareket edebilmesi için sivil altyapının da bu standartları taşıması gerekiyor. Zirve çerçevesinde Ankara'da düzenlenen bir panelde bu konu topyekün dayanıklılık kavramı ile ele alındı. Dayanıklılık sadece devletin yukarıdan kurduğu bir kapasite değil, aileden okula, özel sektörden sivil topluma uzanan bir güvenlik kültürünün ürünü olduğunu görebiliriz. Mesela şunu ifade edeyim. Bir savaş olduğu takdirde toplumun da dayanıklılık durumunun ortaya konması lazım. İşte NATO bu çerçevede toplumun dayanıklı hale getirilmesi noktasında da azami bir çalışma sarf ettiğini ve buna yönelik çalışmalar olduğunu da söyleyebiliyoruz.
1: İstihbarat konusunda da önemli yatırımlar, harcamalar var. Sanıyorum üçüncü başlıkta bunu içeriyor.
0: İstihbarat kapasitesinin yatırıma dönüşmesi, uydu sistemleri, siber izleme, veri analizi ve müttefikler arası istihbarat paylaşımının hızlandırılmasını içeriyor. Tabii zirve öncesinde Milli İstihbarat Akademisi Başkanı'nın da katıldığı istihbarat ve dayanıklılık odaklı bir panelde istihbaratın hem NATO'nun yeni güvenlik ortamına adaptasyonunda hem de Türkiye'nin bütünleşik güvenlik mimarisinde merkezi bir rol üstlendiği vurgulandı.
1: Dördüncü maddeye gelirsek orada da savunma sanayi üretim kapasitesini görüyoruz hocam.
0: Bu kısım ayrıntılı olarak birazdan ifade edeceğimiz Türk savunma sanayi başlığıyla aslında doğrudan kesişiyor. Burada kastetmiş olduğumuz üretim hatlarının genişletilmesi, kritik ham madde stoklaması ve müttefikler arası ortak üretim kapasitesinin artırılması şeklinde salt alım değil, üretebilme kapasitesi bir güvenlik bileşeni olarak tanımlanıyor. NATO Genel Sekreteri zirveden önce Türkiye'ye yaptığı ziyarette Aselsan teknoloji üssünü bizzat gezmiş ve bu çerçevede üretim tedarik zincirine ne kadar önem verdiğini de ortaya koymuş durumda.
1: Tabii Lahey'de Türkiye'nin öne sürdüğü bazı maddeler var. Bu maddelerden bildirgeye yansıyanları oldu mu? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii iki önemli başlık var. Birincisi müttefikler arasındaki savunma sanayi ticaretinde engellerin kaldırılmasına dönük taahhüdün Lahey sonuç bildirgesine girmesi. Türkiye bunu zirvenin en büyük kazanımlarından biri olarak değerlendirdi. İkincisi AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinin ki Türkiye bunların başında geliyor. 800 milyar euro düzeyine erişmesi beklenen AB savunma harcamalarına ve savunma girişimlerine tam katılımın sağlanmasına yönelik adım. Bu Ankara'nın uzun süredir talep ettiği bir mesele ve Lahey'de somutlaşmaya başlamıştı.
1: Şimdi tabii savunma harcamaları %2'den %5'e çıkıyor. Türkiye'nin bu konudaki takvimi ne olacak önümüzdeki süreçte hocam?
0: Türkiye'nin %3,5 artı 1,5 hedefine 2030 sonunda ulaşmayı hedeflediği ortaya konulan bir çerçeve. Bu mevcut %2,33'lük orandan %5'e yaklaşık 4 yıl içinde ulaşması demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey'den dönerken yaptığı basın açıklamasında şunu söylemişti. Mevcut altyapı ve savunma sanayi yatırımlarımız, inovasyona ayırdığımız kaynaklar ve uluslararası çabalarımız itibariyle

0: %5'i yakalayabilecek en yakın ülkelerden biriyiz şeklinde ifade etmişti. Tabii bu ifade
1: Çok
0: gerçekten de
1: önemli.
0: önemli ve %5'i kısa zamanda
1: Yakalayacağız.
0: gerçekleştirebileceğimizi ifade ediyoruz.
1: Şimdi şu anki Türkiye'nin somut konumuna bakarsak, sayısal tabloda neredeyiz? Ne tür harcamalar yapıyoruz?
0: NATO'nun kendi metodolojisiyle hesaplanan savunma harcaması gayri safi yurt içi hasıla oranında Türkiye %2,33 seviyesinde. Almanya'ya yakın, NATO ortalamasının biraz altında ama eski %2 hedefinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Önemli olan tek boyutta bakmamak, yani NATO iki kriterde birden ölçüyor. Toplam oran ve harcamanın teçhizatı ile Ar-Ge'ye giden pay, Türkiye her iki kriterde de eşeğin üzerinde olduğunu görüyoruz.
1: Diğer NATO üyesi ülkelere bakarsak hangi ülke sıralamanın neresinde nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Polonya %4,48 ile listenin başında. Onu %4 ile Litvanya'nın takip ettiğini görüyoruz. %3,73 ile Letonya, %3,42 ile Estonya takip ediyor. Danimarka'da bu oran %3,34, ABD'de %3,19, Almanya'da ise %2,39. Türkiye ise az önce ifade ettik %2,33 oranı ile aslında önemli bir rakama sahip
1: Tabii.
0: olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu çerçevede Doğu Avrupa'nın bu kadar ileride olması tesadüf değil. Tehdit algısı coğrafi yakınlıkla doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani Rusya-Ukrayna savaşı bu konuda önemli, öyle değil mi
0: Tabi
1: hocam?
0: mesela İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar ilk olarak Polonya'ya girmişlerdi. Aynı durum şu anda da olabilir şeklinde Polonya'nın çok ciddi anlamda NATO içerisinde savunma harcamalarını en fazla artıran ülkelerden birisi olduğunu bu çerçevede söyleyebiliriz.
1: Söyleyebiliriz. Peki 2026 bütçesine bakarsak rakamlar bize ne söylüyor bu bütçede?
0: Tabi burada çok net veriler var. 2026 Merkezi Yönetim Bütçesinin 18,9 trilyon olduğunu ifade edersek bu bütçe içerisinde savunma harcamalarının 1 trilyon 202 milyar TL olduğunu, iç güvenliğinde 953 milyar TL olduğunu hesaba katarsak toplam 2 trilyon 155 milyar TL'lik bir savunma bütçesiyle karşı karşıyayız. 2025'teki toplam ödenek 1 trilyon 608 milyar TL idi. Dolayısıyla 2026 yılında %34'lük bir artış olduğunu bu çerçevede görüyoruz. Enflasyon etkisini bir kenara bırakırsak bile bütçe önceliklerinde savunmanın ağırlığının arttığını bu çerçevede ifade etmek mümkün.
1: Yani biz 2026 bütçemize baktığımızda savunma ile ilgili harcamalarda %34'lük bir artış mı görüyoruz
0: Tabii
1: hocam?
0: 2025 yılına göre %34'lük bir artış
1: Çok
0: olduğunu
1: yüksek
0: görüyoruz.
1: değil mi?
0: Dolayısıyla 2 trilyon üzerinde bir
1: Ya.
0: savunma bütçesiyle karşı karşıyayız.
1: Evet, peki dolar bazında değerlendirirsek bu artışı neler söylersiniz?
0: Orta vadeli programdaki kur hedefine göre savunma harcaması yaklaşık 25,8 milyar dolar, iç güvenlik 20,5 milyar dolar olarak hesap edersek toplam 46,25 milyar dolarlık bir savunma harcamasıyla karşı karşıyayız. Tabii 2025'te bu toplam 38,3 milyar dolardı. Dolar bazında da ciddi bir savunma harcamasının arttığını, bu konuda ciddi bir büyüme ile karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz.
1: Dünyada yaşadığımız tabii dış gelişmelerin, savaşların bunda çok büyük bir etkisi var, öyle değil mi hocam?
0: Tabii yani jeopolitik risk noktasında Türkiye'nin konumunun önemli olduğunu söylemek mümkün ve bu çerçevede Türkiye'nin de savunma harcamalarına önemli oranda bir pay ayırdığını bütçeden onu zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Hem cari açıdan hem de dolar bazında 2025 yılına göre 2026 yılında önemli bir artış olduğunu bu çerçevede söyleyebiliriz.
1: Söyleyebiliriz. Bütçe kanunundaki oranla NATO'nun raporladığı oran arasında da bir fark var. Bu farkı nasıl açıklayabiliriz?
0: Tabi burada bir metodolojik fark var. Bütçe kanunundaki dar tanımla savunma harcamasının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yaklaşık %1,56. İç güvenlikle birlikte toplandığında bu oran %2,79'a çıkıyor. Ama NATO'nun kendi metodolojisi var. Bu metodolojide Savunma Sanayi Başkanlığı, Genelkurmay bağlantılı bazı kalemler, araştırma geliştirme fonlarının da bu

0: çerçevede dahil olduğunda %2,33'lük bir oranın hesaplandığını söyleyebiliriz. Tabi bu fark sadece Türkiye'ye özgü değil, NATO'nun diğer ülkelerinde de benzer farklılıkların olduğunu söylemek mümkün.
1: Peki, tabii savunma harcamaları %5'e çıkacak. Bu %5'in de bir maliyeti var. Bu maliyeti nasıl değerlendirebiliriz?
0: Mevcut %2 civarından %5'e çıkış en az 30 milyar dolarlık ek harcama demek. Şu anki savunma bütçesi 45-50 milyar dolar aralığında, %5 hedefi bunun çok üzerinde bir büyüklüğü işaret ediyor. Tabi bununla birlikte gayri safi yurt içi hasıla büyüdükçe oran tutturmak görece kolaylaşıyor. Türkiye 2026 için %3,8 büyüme öngörüyor. Bu dinamik göz önüne alındığında 2030 takvimi zorlu ama mümkün olarak görünüyor. Dolayısıyla 2030 takviminde %5 hedefine ulaşmak
1: Mümkün.
0: mümkün. Tabii
1: Yani
0: zor
1: birkaç
0: değil.
1: yıl var önümüzde.
0: Tabii.
1: Vadeli bir şekilde
0: Tabii.
1: ulaşılabilir
0: Yani
1: diyorsunuz
0: bu büyüme
1: %5 hedefi.
0: performansıyla o rakamı, o oranı yakalayabiliriz.
1: Peki bütçenin iç dağılımına baktığımızda bu paranın nereye gittiğini nasıl değerlendiririz?
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi bütçesinde ödeneklerin yaklaşık %54'ü personel ve SGK giderine, %44'ü mal ve hizmet alımlarına gidiyor. Kalan küçük kısım sermaye giderleri ve transferler için ayrılmış durumda. Tabi bu dağılım önemli. %44'lük mal ve hizmet kalemi doğrudan teçhizat ve tedarikle örtüşüyor. Bu kısım büyüdükçe yerli savunma sanayi doğrudan kazanmış oluyor.
1: Evet. Şimdi tabii bu bölüm oldukça ilginç ve önemli bir bölüm, programın bu bölümü. Türkiye bu zirvede sadece harcama yapacak bir ülke konumunda değil, aynı zamanda tedarikçi konumunda da. Bu konumunu nasıl değerlendiririz ülkemizin?
0: Tabii bu Ankara Zirvesi'nin Türkiye için sıradan bir ev sahipliğinin çok ötesinde anlam taşıdığını gösteriyor. 2025 yılı savunma sanayi açısından tarihi bir rekor yılı oldu. Toplam ihracat 10 milyar 54 milyon dolara ulaştı.
1: Yani
0: Önceki yıla göre,
1: Türkiye ihracatçı ülke konumuna
0: tabii
1: geldi.
0: savunma sanayi alanında ve önceki yıla göre %48'lik bir artış gösterdiğini bu çerçevede söyleyebiliriz. Bunun üzerine bir de şunu eklememiz lazım. Savunma Sanayi Forumu bu zirveye kadar zirveler kapsamında düzenlenen bir yan etkinlikti. Ama bu zirvede, NATO zirvesinde artık ilk resmi program içine alındı ve ATO Kongresyum'da yapılan bir etkinlik çerçevesinde savunma sanayi kapasitesinin artık ittifak siyasetinin kenar notunda değil, tam ortasında olduğu da bu çerçevede gösterilmiş oldu.
1: Savunma Sanayi Forumu'nda bu başlıklar konuşuluyor sanırım, değil mi?
0: Tabii. Yani artık savunma sanayi formunda özellikle bu sanayi savunma sanayi ihtiyaçları, üretime ilişkin tedarik durumları ayrıntılı bir şekilde ortaya konuldu. Çünkü yani barış ortamında da savaş ortamında da bir takım ihtiyaçların karşılanması noktasında bu savunma sanayi önemli. O yüzden önceki zirvelerde bir yan etkinlik olarak değerlendirilirken Ankara zirvesinde tam zirvenin ortasında bir konumlandırıldığını söyleyebiliyoruz.
1: Söyleyebiliriz. Bu büyümenin arkasındaki şirketler kimler? Bunların güncel durumları nedir? Nasıl
0: Tabi
1: değerlendirirsiniz?
0: baktığımız zaman Türkiye'de gerçekten önemli savunma sanayi şirketleri var. İşte Baykar, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Asfat, TAİ, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu. Gerçekten bunlar alanlarında önemli olan firmalar. İşte insansız hava aracından, İHA'lardan, SİHA'lardan tutun, toplardan tutun. Yani tüm savunma ihtiyaçlarının bu firmalar tarafından karşılandığı ve bu çerçevede yurt dışına da önemli oranda ihracat yaptığını görüyoruz. Hatta şunu söylemiştik, 25 yılında %48'lik bir ihracat artışı söz konusu idi savunma ihracatında. Dolayısıyla bu firmalar gerçekten çok ciddi anlamda Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sağlayan firmalar olarak değerlendirilebilir.
1: Yani Kızıl Elma'yı sayabiliriz, Gökbey'i sayabiliriz, Roketsan ürünlerini, Asfat'ı, Kaan motorunu sayabiliriz. Bu konuda Türkiye anladığımız kadarıyla ihracatçı konumunda mı hocam?
0: Tabii yani Mesela Baykar'ın üretmiş olduğu insansız hava aracı gerçekten de liderliğini sürdürüyor ve bu çerçevede tüm dünyaya ihraç ediyor ve ülkeler sıraya girmiş pozisyonda. O açıdan bu Baykar'ın üretmiş olduğu o araçların, o insansız hava araçlarının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun yanında ifade etmiş olduğunuz Kızıl Elma, TB2'ler, ondan sonra Gökbeği,
1: Çelik TB2 Kubbe, Japonya'da.
0: Çelik Kubbe, bunların önem arz ettiğini, hatta Çelik Kubbe'ye ilişkin olarak da bir takım taleplerin olduğu, ihracata dönük talepler olduğunu da söylemek mümkün.
1: Çelik Kubbe'yi biraz açarsak, o İsrail için o konuşulan Çelik Kubbe, onu mu düşünmemiz gerekiyor?
0: Tabi ama Çelik Kubbe artık yani İsrail için delindi. Yani İran gerçekten onu ciddi anlamda deldi ve Tel Aviv ve diğer şehirlerde İran'a atmış olduğu o balistik füzelerin ciddi anlamda olumsuz etkiler oluşturduğunu söylemek mümkün. Tabii Türkiye'ye ilişkin olarak bu Çelik Kubbe Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisinin adı olarak ifade edilebilir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da Çelik Kubbe'yi farklı irtifalardaki hava savunma sistemlerimizi, algılayıcılarımızı, elektronik harp sistemlerimizi bir araya getirerek sistemler sistemini hayata geçiriyoruz şeklinde.
1: Yani bir sistemler sistemi olarak düşünülüyor ve tanımlanıyor.
0: Yani orada sadece bir sistem değil, birden fazla sistem var. Dolayısıyla bir bütünleşik yapı var. O yapı birbirine entegre olduğu takdirde dışarıdan gelen olumsuz bir etkinin ortadan kaldırılması çok rahat bir şekilde olacak. Tabii bu hem Türkiye'nin kendi hava savunma bağımsızlığını pekiştiriyor hem de müttefiklere sunulabilir bir sistem mimarisi olarak da konumlandırılabiliyor.
1: Nitekim bu projede teslimatların da sürdüğünü biliyoruz. Tabii bir de çok uzun zamandır konuştuğumuz F-35 meselesi var. O mesele yine bu zirvede de başlıklardan biriydi.
0: Evet, Türkiye S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılmıştı. Bu uzun süredir devam eden bir gerilim noktasıydı. Zirve gündemindeki kısıtlamaların kaldırılması ve Türkiye'nin programa yeniden dahil edilmesi önemli bir başlık olarak yer aldı. Erdoğan Lahey dönüşünde bu konuda şunu ifade etmişti. F-35'lerden vazgeçmiş değiliz. Trump ile görüşmelerimizde konuyu ele aldık. Teknik düzeyde görüşmelere başlandı. Ve Ankara'da da bu görüşmelerin yapıldığı ve bu çerçevede F-35'lere ilişkin önemli adımların atıldığını bu çerçevede söyleyebiliriz.
1: Türkiye artık savunma sanayi alanında ihracatçı ülke konumunda. Ama coğrafi dağılıma bakarsak hangi bölgelere daha çok ihracat yapılıyor hocam, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Avrupa'ya 4.3 milyar dolar, Orta Doğu'ya 1.6 milyar dolarlık bir savunma ihracatı yaptığımızı söyleyebiliriz. En fazla ihracat yapılan ülkeler ABD, Birleşik Krallık ve Slovakya olduğunu söylemek mümkün. Tabi bu dağılımın önemli olduğunu, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesel değil, doğrudan transatlantik pazarında ciddi bir tedarikçi olduğunu görüyoruz. Sektörün toplam ihracat içindeki payı 2022'de %1.7 iken 2025'te %4'lere yükseldiğini söylemek mümkün.
1: Nitekim dünya liderlerinin de altını çizerek söylediği, konuştuğu, dile getirdiği bir konu bu. Öyle değil mi? Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerleyişi ve geldiği durum.
0: Tabii zaten rakamlara baktığımız zaman o net bir şekilde gözüküyor. 2022 yılındaki rakam ile 2025 yılındaki rakam bu 3 yıllık süre içerisinde %100'den fazla bir savunma sanayi ihracatının arttığı şeklinde değerlendirmek mümkün.
1: Ama burada kalmaz sanırım. İleriye dönük bakarsak nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor?
0: Tabii sipariş defterimiz gerçekten güçlü. 2025'te 17.9 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalandı. Önceki yıla göre bu %79'luk bir artış demek. 185 firma 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Tabii büyüme büyük şirketlerin tek elinde değil, tabana da yayılmış durumda. Yani Anadolu'nun tamamında bu çerçevede savunma sanayinde firmalar var. Bunların her birinin yurt dışına ihracat yaptığını görebiliyoruz. Ve 2021'de 25'e ihracatın 3'e katlandığını, Avrupa ve ABD'ye ihracatın aynı döneminde 4 katı seviyesinde

0: içerisinde artarak savunma sanayi ihracatında önemli bir görünüme sahip olduğunu bu çerçevede değerlendirebiliyoruz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ifadesine bir göz atacak olursak diyor ki Burhanettin Duran, Türkiye güvenlik tüketicisinden güvenlik üreticisine dönüştü. Bunu açarsak neler söylersiniz?
0: Aslında bu çerçeve zirvedeki Türkiye anlatısının tam özeti. Yani aslında Duran şunu vurguluyor. NATO'nun gelecekte yalnızca asker sayısına değil, üretim kapasitesine, teknolojik esnekliğe ve tedarik güvenliğine ihtiyacı olacak. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi yalnızca milli güvenliğimiz için değil, NATO'nun caydırıcılık kapasitesi için de stratejik bir güç çarpanı olduğunu ifade ediyor. Bunu destekleyen somut jest de Rutte'den geldi ve Ankara'ya yaptığı ziyarette Aselsan teknoloji üssünü bizzat gezmişti.
1: Evet ve çok da
0: Beğendi.
1: güzel
0: Tabii
1: şeyler
0: çünkü
1: söylemişti
0: yani
1: ardından.
0: Aselsan gerçekten son yıllarda özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde çok hızlı büyüyen bir firma ve hem Ar-Ge'ye yapmış olduğu yatırımlar hem de ihracat noktasında yapmış olduğu Türkiye'ye katkılar açısından bu teknoloji üssünün önemli olduğunu ve bu çerçevede Rutte'nin de bunu ifade ettiğini söylemek mümkün.
1: Peki küresel tabloya bakarsak NATO genelinde savunma harcamaları açısından rakamlar bize neler söylüyor?
0: NATO'nun 2025 faaliyet raporuna göre 2025'te tüm üyeler ilk kez eski %2 hedefini karşıladı. NATO genelinde temel savunma harcamaları 1,4 trilyon doları aştı. 2014'ten 2025'e Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın yıllık savunma harcamaları reel olarak %106 civarında arttığını görebiliyoruz. Tabi burada Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verileri var. Bu verilere göre tüm dünyanın askeri harcaması 2024'te 2 trilyon 118 milyar dolara ulaşmış durumda. Yüzden fazla ülke o yıl savunma bütçesini artırmış. Dolayısıyla
1: Bütün
0: aslında
1: dünya
0: evet tüm dünya
1: bu tarafa
0: yani
1: doğru
0: savunma
1: yöneliyor.
0: harcamasına evet ciddi anlamda bir kaynak ayırmış. Tabi aslında yani bölgesel krizleri var. Yani Uzak Doğu'da var. İşte Tayvan, Çin ve
1: Bölgemiz.
0: ABD, Çin, işte Ukrayna, Rusya, Orta Doğu'daki jeopolitik durumlar, krizler, savaşlar. Dolayısıyla tüm dünyanın o alana savunma harcamasına ciddi kaynak ayırmasına sebep oluyor ve oranlar da bunu net bir şekilde ifade ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak o ne kadar harcama yapıyor?
0: 2026 için onaylanan ABD savunma bütçesinin 901 milyar dolar olduğunu, 2027 yılı içinde 1,5 trilyon dolar hedef olduğunu görebiliyoruz. Zaten bu rakam tek başına büyük bir ekonomik bir büyüklüğü ifade ettiğini de söyleyebiliriz.
1: Bir de zirve boyunca NATO 3.0 kavramı çok konuşuldu. Nedir? Biraz açalım bu kavramı.
0: Tabi bu kavramsal bir çerçeve. NATO 1,0 soğuk savaş dönemi tek tehdit kaynağı net blok yapısını ifade ediyor. NATO 2,0 soğuk savaş sonrası dönem kriz yönetimi genişleme politikasını içeriyor. NATO 3,0 ise içinde bulunduğumuz dönem yani çok taraflı tehditler, daha adil külfet paylaşımı, savunma kapasitesinin sadece personel değil sanayi ve teknoloji temelinde kurulmasını ifade ediyor. Bunları içeriyor. Türkiye bu yeni dönemde NATO'nun güney kanadında bir cephe ülkesinden 360 derecelik güvenlik anlayışının tam merkezine konumlanan bir aktöre dönüşüyor bu çerçevede.
1: Peki, bir de NATO içerisindeki birlik meselesi var. Bu konuyla ilgili neler söylemek gerekir?
0: Evet, bu belki zirvenin en hassas boyutuydu. ABD'nin bazı NATO kararlarına mesafeli tutumları, İran meselesinde Avrupa-ABD ayrışması, farklı üyelerin %5 hedefine ilişkin hız farkları, bunlar birlik ve bütünlük söylemi üzerinde soru işaretleri oluşturdu. Ama zirve öncesinde çok önemli bir ön koordinasyon yapıldı. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 grubu Berlin'de toplandı ve Ankara'da verecekleri 5 ortak mesajı önceden netleştirmişlerdi.

0: Almanya Başbakanı Merz bu toplantı sonrasında Rusya'ya mesajlarının şu olduğunu ifade etti. Ukrayna güçlü kalacak ve Avrupa'nın desteği azalmayacak. Barış görüşmelerine başlama zamanının geldiğini söyledi. Dolayısıyla Ukrayna'nın yanında olduklarını ifade etti bu ülkeler. Merz hem Erdoğan hem Trump'a bu toplantıya ilişkin bilgi vereceğini de açıkladı. Dolayısıyla burada Avrupa'nın da bu noktada özellikle Ukrayna-Rusya savaşı noktasında bu Ankara zirvesinde önemli bir gündem maddesi oluşturduğunu söyleyebiliriz.
1: Ukrayna meselesinin finansal boyutu da var. Sanırım zirvede o da konuşuldu.
0: Kesinlikle Avrupa Birliği Macaristan'ın vetosunu kaldırarak Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar euroluk bir kredi paketi sağlanması noktasında uzlaştı. Tabii bu rakam da önemli. Ukrayna'ya destek paketi noktasında. Savunma harcamaları tartışmasının salt bir oran meselesinin ötesinde jeopolitik bir finansman savaşının teli taşıdığını bu rakam net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Hocam şimdi böyle önemli bir zirve geride kaldı. Bu zirvenin ekonomi ve savunma harcamaları açısından kalıcı mirası ne oldu? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii bunu 3 katmanda değerlendiriyoruz. Birinci katman taahhütlerin somutlaşması, %5 hedefinin ülke bazında takvimleri. İkinci katman savunma sanayi forumunun ilk kez zirvede resmi bir program parçası olması ve Lahey'de başlayan savunma ticareti engellerinin kaldırılması taahhüdünün Ankara'da somutlaşma zeminine bulması. Üçüncüsü Türkiye'nin NATO içindeki konumsal dönüşümünün tescili. Burada tabii hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Fidan'ın mesajları tutarlıydı. Türkiye artık müttefiklere bağımlı değil, müttefiklerin çözüm ortağı şeklinde söylemlerde bulunuldu. Tabii bu söylemi destekleyen rakamlar var. İhracat 10 milyar dolara aştı. Yeni sözleşmeler yapıldı. Sektörün ihracat içerisindeki payının 4 yılda 2 katından fazla arttığını bu çerçevede görebiliyoruz.
1: Kısa bir özet yaparsak hocam zirvenin ardından neler söylersiniz?
0: Tabii NATO Lahey'de 2035 hedefli %5 eşiğini belirledi. Ankara'da bu eşiğin yol haritası masaya konuldu. Türkiye bu süreçte hem taahhüt veren taraf hem artan küresel talepten kazanan tedarikçi konumunda. 2026 bütçesinde savunma ve güvenlik harcamaları %34 arttı. 2025 ihracatı %48 büyüyerek 10 milyar dolara aştı. 2030 hedefi bu çerçevede teyit edilmiş oldu. Ankara zirvesi bu ikili tablonun yani artan harcama sorumluluğu ve büyüyen sanayi kapasitesi aynı anda görünür olduğu bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.
1: Çok çok önemli bir zirve geride kaldı. Sadece siyasi açıdan, dış siyaset açısından değil, ekonomi açısından da çok çok önemli bir zirveydi. Bu çok önemli zirveyi ekonomi boyutuyla bugün sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz
0: Ben de
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, 36. NATO Liderler Zirvesi geride kaldı. Biz bugün ekonomi ve savunma harcamaları boyutuyla değerlendirdik zirveyi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere, hoşçakalınız.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Turkuaz.
1: Yangın var! Bir zamanların İstanbul'unda sıkça duyulan ve bugünkünden çok daha dehşet uyandıran bu çığlık, tulumbacıların doğmasına da sebep olmuştu. İkinci Bayezid zamanından itibaren büyük zelzele sebebiyle İstanbul'da daha çok ahşap binalar tercih edilir olunca, İstanbul

0: İstanbul'u deprem karşısında daha güvenli bir konum elde etmiş olsa da, yangın karşısında tamamen savunmasız duruma düşmüştü. Bir mangalın devrili vermesinin bütün bir mahallenin, hatta bütün bir semtin yanıp kül olmasına yol açması işten bile değildi. Alevler iştahla bir evden diğerine, bir konaktan ötekine sıçrayarak İstanbul'un belli aralıklarla yeniden inşa edilmesine yol açıyordu. ...1720'de bu yangınlarla mücadele için yangın tulumbası icat edilebilmiş, bu tulumbanın yangın yerine sevk edilmesi, yangınla bu tulumba marifetiyle mücadele edilebilmesi için de Dergah-ı Âli Tulumbacı Ocağı ya da daha meşhur olarak bilinen ismiyle Tulumbacılar olarak anılan itfaiye ekipleri kurulmuştu. Tulumbacı Teşkilatı, İstanbul folklorunda önemli yer tutan bir figürdür. Bıçkınlıkları, gözü peklikleri, yangına mücadeleyi renklendiren kişilikleriyle tulumbacılar her zaman ilginç bulunmuşlardır. İstanbullu delikanlılar, onların yangın yerine daha önce varmak üzere kıyasıya yarışmalarına ya da bir yangın sonrası sabaha kadar süren hamam eğlencelerine hep biraz gıptayla bakmış, mahalle sakinleri, düğün ya da sünnet merasimlerini renklendiren tulumbacıları davet etmeyi hiç unutmamıştır. Nasıl unutsunlar ki?
1: Turkuaz.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. NATO-Ankara zirvesi sona erdi. 3 gün süren zirvede Esenboğa ve Ankara havalimanlarına 83 iniş 62 kalkış olmak üzere 145 uçuş yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yoğun hava trafiğinin başarıyla yönetildiğini söyledi. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldon Hall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Amerikan Başkanı zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti, dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Amerikan Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik kubbenin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinde bu yıl 134 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu da söyledi. Yeni nesil suç örgütlerine alan bırakmayacağız, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olarak güncelledik, dedi. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.

yakalanan hükümlü cezaevine gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri yerli silahlarla güçlenmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO tatbikatının yıldızı Bayraktar TB3 ile menziliyle göz dolduran elektrikli zırhlı araç EZPT'lerin kara kuvvetlerine teslim edildiğini duyurdu. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti. İran ordusu Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırılara son vermiyor. Son saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Gazze kentinde Filistinliler İsrail'in sarı hattın genişletilmesine yönelik politikalarını protesto etti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinli 3 ailenin barındığı binayı yıktı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerine hedef aldı. Haberleri sunduk.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Aynı Çatı Altında.
1: Değerli dinleyenlerimiz merhaba. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ulaşıyoruz sizlere. Aynı Çatı Altında programımızın ikinci bölümüyle

0: Tolga Kökten ve spikeriniz ben Meltem Kuyucu hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bu hafta ailede iletişim, kuşaklar arası ilişkiler ve ailede rolleri konuşacağız. Stüdyomuzda değerli konuğumuz aile ve kültür sosyolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan, aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Olgun Gündüz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Hemen sorularla başlayalım hocam. Geçen haftaki bölümümüzde ailenin tanımını, önemini ve geçmişten günümüze ailenin değişim dinamiklerini ele almıştık. Bu bölümde isterseniz aile içi iletişimin önemiyle başlayalım. Günlük iletişimde nelere dikkat edersek sağlıklı bağlar kurabiliriz, ailemizi koruyabiliriz. Tabii ki ailedeki iletişim giderek büyüyen halkalar halinde topluma da yayılıyor. İletişimle başlayalım hocam.
1: Evet, teşekkür ederim öncelikle. Ailede iletişim olanaklarının bu kadar çoğaldığı bir zaman diliminde giderek azalıyor ilginç bir şekilde.
0: Evet.
1: Çünkü kaliteli bir iletişim çok fazla geçiremiyoruz. Hani bunun bazı sebepleri var. Ama öncelikle iletişimin öneminden bahsetmek
0: Lütfen.
1: gerekir belki. Çünkü çocuklar, ebeveynler, anne baba birbirleriyle, eşler birbirleriyle olan münasebetleri, çocuklarıyla olan münasebetleri yüz yüze doğrudan gerçek bir iletişim, kaliteli bir iletişimle ancak sağlıklı bir ailenin kurulmasından bahsedebiliyoruz. Çünkü o güven, aidiyet, bağ ancak bu güçlü iletişimle mümkün olabilecek durumlar. Dolayısıyla ailede olmazsa olmaz şartlardan biri sağlıklı bir iletişimin varlığı. Yani
0: Evet.
1: ebeveynleri kendi aralarında da işte anne baba kendi aralarında da sağlıklı bir iletişime sahip olacaklar. Çocuklarıyla kurdukları diyaloglarda da işte saygı sevgi temelinde bu güçlü iletişime sahip olacaklar. Diğer yandan işte kitle iletişim araçlarının artması, işte sosyal medya, telefonlar, ekranlar bizi biraz bu iletişimden kopardı diyebiliyoruz ilginç bir şekilde. Yani daha fazla iletişim seçeneğimiz var ama daha az, daha kalitesiz iletişim ortamlarına
0: Gerçek
1: sahibiz.
0: olmayan iletişim belki değil mi hocam?
1: Evet, sanal iletişim.
0: Evet.
1: Bunun bir taraftan da yaşam tarzımızdan kaynaklanan durumlar da var. Yani işte iki tarafta çalışıyor, çocuklar okulda ancak işte kimse kimseyi görmüyor ya da işte eve gelindiği zaman da herkes kendi ekranına dönmüş oluyor. Yine biz bu iletişimi sağlayamıyoruz. Hep o söylenen bir akşam yemeğinde bir araya gelinsin, en azından işte telefonlar bir yere bırakılsın, insanlar birbirlerinin yüzlerini görsünler, seslerini duysunlar, canlı bir iletişim kursunlar, kaliteli bir iletişim. İşte buna

0: zaman da duyamıyorlar.
1: Evet.
0: Yani doğaldır, evet.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi zaman giderek daralıyor hepimiz için. Sanki günü 24 saatten daha az bir zamanda yaşıyormuş gibiyiz. Peki zamanın ailemizin iletişimine zarar vermemesi, iletişimi sekteye uğratmaması için neler yapabiliriz? Alacağımız önlemler var mı?
0: Kesinlikle zaman yönetimine çok dikkat etmemiz lazım. Yani burada bütün zamanı sadece kendi işte işimizle ya da başka kendi bir takım başka hobilerimizle, ilgilerimizle geçirmek, bunlar da çok değerli, ama bir taraftan da çocuklara ayıracağımız süre, işte eşimize ayıracağımız sürenin de planlanması gerekiyor.
1: Tabii.
0: Yani işte kaliteli bir zaman geçirmek. Bazen bu zaman çok uzun olmasına gerek olmayabilir, ama kısa da olsa nitelikli bir ilgi. O bağı, ilgi duyduğumuzu, ona değer verdiğimizi. Çünkü çoğunlukla bu ekranlar karşı tarafta bir tür ilgisizlik oluşturuyor. Yani siz karşı karşıya geliyorsunuz. Bizim sosyal münasebetlerde de böyle, dikkat edin. İşte oturursunuz ama biri açar telefonu, telefonuna
1: Evet.
0: bakar. Yani bunu işte bir kavram da geliştirmişler. Fubbing diye bir kavram. İşte fubbing yapmamanız lazım. Yani bırakacaksınız, o insanla göz teması kurarak konuşmanız lazım. Çünkü abesle iştigal aslında.
1: Gerçekten
0: Evet.
1: dinlediğinizi göstereceksiniz
0: Tabii ki.
1: karşı
0: Yani artık
1: tarafa.
0: o telefon orada kapanması lazım ya da cebe konulması gereken bir durum. Çok elzem şeyler yoksa. Şimdi evde de böyle ekransız süreler, yani bizim önerdiğimiz. Herkes bir bıraksın yani, bakalım bir şey de o. Ya ekransız sürelerde insanlar birbirleriyle konuşma ihtiyacı hissedecekler. Bir şeyleri soracaklar, alacaklar. Yani bir tür paylaşma. Ya buna da ihtiyaç duyuluyor aslında. Yani her şeyi siz dijital mecralar üzerinden yapamazsınız
1: Evet.
0: yani. Bir WhatsApp'tan attığınız mesajla bir konuştuğunuzu düşünürsünüz, ama gerçek bir şeyi vermez size, iletişimi vermez. İletişim kalitesini düşüren bir şey. Birkaç boyut, yani bir boyutu var onun, ama fiziksel anlamda temas, karşılıklı olarak bu iletişimi gerçekleştirmeniz, işte görmeniz, onun jest ve mimiklerini hissetmeniz, duygu durumunu anlayabilmeniz. Yani böyle bir zengin iletişimle kıyas kabul etmez
1: Evet,
0: zaten.
1: yani karşınızda kanlı canlı bir insan var
0: Evet, tabii
1: aslında,
0: ki,
1: değil mi?
0: tabii
1: Ne
0: ki.
1: olduğunu bilemediğiniz bir insanla konuşmuyorsunuz,
0: İşte maalesef,
1: yazışmıyorsunuz.
0: kesinlikle çağımızda da artık böyle öneriler var. Yani işte siz yakın bir şekilde görüşme ihtimaliniz olan biriyle artık mailleşmeyin.
1: Evet.
0: WhatsApp'la mutlaka karşılıklı gidin. Onunla bir durumu, onunla yüz yüze görüşün. Çünkü artık insanlar şöyle bir şeye doğru evrildi. Yani ben bunu kolayca buradan da yaparım.
1: Evet.
0: İşte bir maille de söylerim. WhatsApp'la ya da Zoom aynı şeyi vermiyor. Yani bunu anlamak lazım.
1: Beden dilini görmüyoruz
0: E
1: hocam
0: tabii
1: da.
0: ki.
1: Yani o konuşmanın tonunu belki anlamıyoruz. Sert geliyor olabilir. Oysa çok sevecen bir tonda yazılmış olabilir o mesaj. Ama sözlü iletişim olsa, yüz yüze iletişim olsa belki daha
0: Kesinlikle.
1: farklı
0: İşte
1: anlayacak.
0: emojiler falan,
1: Evet,
0: işte belki
1: evet,
0: bu nokta
1: evet.
0: kullanılmaya ihtiyaç duyuyor, ama dediğiniz gibi mesaj dilinin zaten böyle bir sertliği var. Diğer taraftan da tabii iletişimi sadece konuşmayla da düşünmememiz lazım. Önemli ölçüde bir sözsüz iletişim de gerçekleştiriyoruz gündelik
1: Evet.
0: hayatta. Yani konuşmadan da beden dilimizle,
1: Bir
0: içinde bulunduğumuz
1: bakışta.
0: şey. E tabii ki önemli bir kısmını da bu sözsüz iletişim oluşturduğu için bunu fark etmemiz lazım ve bu iletişimi mümkün mertebe daha sahici mecralar üzerinden kurmamızda fayda var.
1: İletişimi sağlamak da belki ortak hedefler, amaçlar, aile için bulmak kolaylaştırır mı iletişim hocam?
0: Şüphesiz tabii ki, yani mesela çocuğunuzla iletişim kurmak için onun ilgi dünyasına, onun alanına inmeniz lazım.
1: Evet.
0: Mesela işte konuşma hizası olarak bile, ve onun aşağıya eğilip onun yüz boyuna göre siz kendinizi ayarlamanız gerekir. Yani o seviyeye inip onun dünyasından bir iletişim şekli geliştirdiğiniz takdirde onun ilgisini çekersiniz. Tabii ki onlar çok önemli. Yani o karşı tarafın beklentisi, hayata bakma biçimi, onun ilgi kuracağı bir her neyse, onu dikkate alarak bir iletişim geliştirmek bu bağı daha fazla güçlü kılacaktır.
1: Belki iş bölümü değil mi? Yani eşlerin birbirine yardımı, çocuğun yapabileceği kapasitesi kadar yapabileceği işler, bunlar da ilişkileri güçlendirir.
0: Bir taraftan tabii konuşmak, yani hani o problem çözme dediğimiz şey, aile içinde belli meseleler olacak, işte bunların çözüme kavuşturulması lazım. Bunlar için sağlıklı bir iletişim, açık bir iletişimin varlığı gerekiyor. Yani şöyle bir şey, işte çocuk okula gider, başına bir şey gelir, Allah korusun. Fakat içeride sağlıklı bir iletişim kanalı yoksa, mesela çocuk bunu paylaşamaz annesiyle babasıyla. Aslında doğru olan işte iki tarafında çocuğa karşı bu şey

0: verebilmesi. Yani ne olursa olsun her şeyi bize anlatabilirsin.
1: Evet.
0: Yani yargılamadan, kızmadan. Bazen de bunların çok aşındığı durumlar yaşıyoruz. Yani işte ben bunu söylersem şimdi ekstra bir babam da bana kızacak ya da annem de bana kızacak. Bu sefer çocuk artık o problemi kendi içinde taşıyor, çözmeye çalışıyor ya da bu büyüyerek de gidebiliyor. Dolayısıyla aslında ailelerimizin şunu fark etmeleri lazım. Açık bir iletişim, yargılamadan, herkesin kendi fikrini, düşüncesini özgürce söylüyor. Tabii sevgi ve saygı ilişkisi içinde. Yani çocuk anne babasını, anne baba bilerek, anne baba
1: Evet.
0: çocuğun çocuk olduğunu bilerek kurduğu bir ilişki her zaman için o bireylerin sağlıklı gelişmesinde ve sorunları çözmede çok önemli bir faktör olacaktır.
1: Hocam gelelim çocuksuz ailelere, yani yeni kurulmuş ailelere diyelim daha doğrusu. Yeni evli çiftler kendi ailelerini kuruyorlar ama geldikleri aileden de getirdikleri tabii ki gelenekler, görenekler, o ailenin bazı davranış kalıpları var. Uyum sağlamak için çiftler neler yapmalı?
0: Öncelikle yani karşıdakini tanımak çok böyle tavsiye edilen bir şeydir ama kendilerini de tanımaları
1: Evet.
0: gerekiyor.
1: Önce
0: Yani
1: belki kendisini değil mi
0: elbette
1: tanımalı?
0: yani ben ne istiyorum? Hani ben nasıl bir kişiliğe sahibim? Evlilik zaten karşılıklı beklentilerle yapılan da bir izdivaç olduğu için iki tarafında bu beklentilerini paylaşması gerekiyor. Yani ben şöyle görüyorum. Ben bu kültürde büyüdüm. Ben bunları değerli görüyorum. Sen nasıl görüyorsun? Karşı tarafta kendi değerli ve önemli gördüğü, sonuçta gelenekten geliyor olmak, belli bir değer sisteminden geliyor olmak, kristalize olmuş sosyal davranış kuralları demek aslında. Yani biz de kullanırız. Biz böyle gördük
1: Evet,
0: büyüklerimizden.
1: evet.
0: Görür alırız. Çünkü gördüğümüz şeyler genellikle gelenek, işte kadimin bilgisi, yüzyılların süzgecinden geçmiş doğrular kümesidir aslında. Yani onu aldığınız zaman yanlış yapma şansınız çok fazla olmaz. Büyüklerden gördüğün usulü tekrar edersin. Ama bunun çalışıp çalışmadığı durumlar vardır tabii ki
1: Evet.
0: dediğiniz gibi. Bu karşılık beklentileri açıkça ortaya koyup iki tarafın kimlik ve kişiliğine saygılı bir ilişki geliştirmek pekala mümkün. Ama bu açık bir şekilde yapılırsa, yoksa öbür türlü bunları konuşmadan, ortaya dökmeden yapılan bir izdivaçta herkes bunun aşındığı durumlarda kendi alanının ihlal edildiği gibi bir psikolojiye de girebiliyor.
1: Evet.
0: Yani aslında bu baştan konuşulmayan durumlar. Ama açıkça söylenmiş
1: Belki
0: olsa
1: evlilik öncesi değil mi
0: tabii
1: konuşmak?
0: herkes
1: Evet.
0: birbirinin alanına saygılı davranacak. Yani burada biraz böyle daha açık bir iletişim kullanmakta fayda var gibi geliyor.
1: Evet. Yani size çok ters gelen bir aile yapısını, aile geleneklerini tabii ki ilk başta hoş görürüm duygusuyla da başlatabilirsiniz evliliği ama sanıyorum ilerleyen aşamada öyle olmayabiliyor.
0: Evet,
1: Daha gerçekçi
0: sınırları
1: değerlendirmeler
0: tabii
1: yapmak
0: tabii
1: gerekiyor,
0: tabii.
1: değil
0: Yani
1: mi
0: burada
1: evlilik
0: sınırları
1: öncesi?
0: net koymak lazım. Hani karşı tarafın da saygı ve o anlayışına saygılı bir şekilde bir ilişki geliştirmekte fayda var. Yani kimse kimseyi çok fazla başka bir duruma zorlayamaz. Yani böyle bu ilişki zaten çok sağlıklı olmaz ama baştan konuşup sınırları ortaya koymak, kimin neyi ne kadar kaldırabileceğini ortaya koymak çok daha sağlıklı olacaktır dediğiniz gibi.
1: Evet. Hocam geleneklerimiz elbette çok kıymetli. Toplumu ayakta tutan mihenk taşları, direkler diyebiliriz. Ama bir yandan da toplumlar gelişiyor, değişiyor, farklılaşıyor zamanla beraber. Peki ailelere bu duruma ayak uydurmaları için önerebileceğiniz şeyler var mı?
0: Şimdi aslında şöyle düşünelim. Genellikle üst kuşaklarımızın değişen teknolojiye adapte olması, işte yenilikleri kullanma becerileri biraz daha geriden gelebiliyor. Çünkü alışkanlıklar çok kolay değişen şeyler değildir. Ama siz gündelik hayatınızda işte teknolojinin sunduğu yeni olanaklar, karşılaşılan yeni durumları yönetme kapasiteniz yüksekse oradaki o nesli, o çağın çocuklarını da yakalayabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani şunu demek istiyorum. Onlar başka türlü bir kültürden besleniyorlar. Konuşma dilleri bazen farklı. Başka şekilde birbirlerine sevgi, saygıyı gösteriyorlar. İfade biçimleri farklı. Bizim sosyalleştiğimiz sürecin, o dinamiklerin dışında bir sosyalleşme süreçleri var. Bunları bir vaka olarak kabul edip üst kuşakların biraz onlara yaklaşması lazım. Yani bu geleneksel bir sosyalleşme sürecinden aile gelmiştir. Fakat çocuk daha farklı bir şekilde yetişiyordur. Bu gerilimi koparmadan ama esneklikle yönetmek lazım. Çocuklara da mesela o geleneği, o değer
1: Evet.
0: sistemini, ananeyi, örfü anlatmak lazım. Bunlar da kötü şeyler değil. Yani bunlar kültürü var eden olsunlar. Bir tutkal görevi görürler. Yani bunları biz Eğer çok ihmal edersek de artık bir aradalığı zor hale getiririz. Yani o bağlar dediğimiz şeyler biraz bu değerlerle, ananeyle, örfle sağlanan şeyler. Dolayısıyla üst kuşaklar biraz daha bu yeni nesile bunları esnek bir dille anlatmak zorundalar. Bunlar form değiştirebilirler, farklı şekillerde tezahür edebilirler ama özü aynıdır. Yani o saygıyı, o örfü, o geleneği temsil ettiği sürece çok sorun yoktur.
1: Yani büyük annelerin, büyük babaların gerçekten ailede önemi büyük.
0: Kesinlikle tabii
1: Çünkü
0: ki.
1: zaman içinde belki zamansızlıktan, hayat koşullarından anne babanın ihmal ettiği, göremediği bazı noktaları büyükler daha iyi gözlemleyebiliyorlar. Ve
0: Kesinlikle.
1: çocuklara belki anne babanın o gerginliği daha az onlarda. Hayat koşturmacası daha az olduğu için gerginlikleri daha az ve çocuklara daha sevecen yaklaşabiliyorlar. Yani büyük annelerin, büyük babaların olduğu aileler aslında bir sıfır önde diyebiliriz, değil mi
0: Kesinlikle
1: hocam?
0: oralarda büyüyen çocuklar zaten daha sağlıklı oluyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü büyükler daha toleranslı oluyor.
1: Evet.
0: Yani çocuğun bir anlamda kaçış alanı
1: Evet.
0: oluyor. Anne
1: Evet.
0: baba tabii çok fazla çalışma hayatı içinde ya da ebeveynlik rolleri gerebilmiş oluyor
1: Evet.
0: dediğiniz gibi. Bazen işte ama öyle bir tür büyüklerin de olduğu yerde en azından onlar o rolü devralmış olurlar ve diğerlerine de aslında rahatlama fırsatı olur. Bir taraftan da çocuk tabii ebeveynin kendi üst kuşağıyla nasıl bir ilişki kurduğunu da görmesi önemli. Çünkü bir süre sonra artık o üst kuşak kendi olacak.
1: Evet.
0: Çocukları da kendiyle bir tür ilişki kuracak. Dolayısıyla o makbul olan şeyleri, doğru olan şeyleri göstererek de çocuklarına aktarmak durumundalar.
1: Şimdi hep diyoruz ya hocam, bireyselleşmeye gidiyoruz. Aslında insan sosyal bir varlık. Yapılan tüm araştırmalar ömrü uzatan, daha sağlıklı kılan şeyi insan olduğunu, sosyalleşme, güvenli bağlar olduğunu gösteriyor. Ya akrabalarla ilişkiler hakkında ne diyebilirsiniz? Bayramlarla sınırlı mı kalmalı?
0: Yani şimdi çalışma yaşam tarzı sebebiyle farklı uzak yerlerde yaşıyor insanlar birbirlerinden farklı ama bu ilişkileri birincil anlamda sosyal çevreniz en yakın olduğunuz şey akrabalarınız sonuçta. Yani evet komşularımız da çok değerlidir
1: Evet.
0: ama sonuçta kan bağıyla birincil anlamda sosyal çevrenizde akrabalarınız oluşturur. Yani biz farklı bireyler, farklı kimlik kişiler olabiliriz ama yine de bir kan bağı üzerinden bizim bir sosyal çevremiz olduğu için onlarla da münasebetimiz sıkı ve sağlam olmalı. Yani belki onların bize ihtiyacı vardır. Bizim onlara ihtiyacımız yokmuş gibi düşünsek bile insan
1: Evet.
0: karşı taraftan bunu düşünmeli. Yani biz sosyal bir varlığız. Onların dünyasında bir yerimiz var. Böyle bakmak lazım. Bazen işte küçükler niye dedemli bir araya geleyim? Niye ninemli? İşte niye onu arar? Ama onun dünyasında senin yerin daha farklı. O onu
1: Evet.
0: arar, o onu bekler mantığıyla da hareket etmemiz
1: Ki
0: lazım.
1: bizim kültürümüzde de teyze anne yarısıdır, amca baba yarısıdır, değil mi?
0: Kesinlikle, tabii
1: Evet.
0: ki. Onların üzerinde emekleri var
1: Evet,
0: sonuçta.
1: evet. Hocam, aile içi iletişimden en çok çocuklar etkileniyor, malumunuz. Peki eşler arasındaki iletişimin şekli çocukları ve onların kimlik, kişilik gelişimini nasıl etkiliyor?
0: Çok önemli bir alana değindiniz. Eşlerin kendi aralarında sevgi, saygı ilişkileri, birbirlerine değer vermeleri, bu değeri göstermeleri çocuğun da o ailede bu değerleri benimsemesine yol açar. Özellikle saygı, yani karşılıklı olarak bir şeyleri konuşabilmek, karşı tarafın düşüncesine değer vermek, yargılamamak, esneme potansiyeline sahip olmak. Çocuk da bu şekilde o ailelerde büyür. Aksi takdirde işte sürekli yargının olduğu, sürekli eleştirinin olduğu, sürekli kritiğin olduğu ortamlarda çocuklar daha içe kapanık ve kendi karakter ve kişilik gelişimlerini sağlıklı sağlayamazlar.
1: Özgüveni eksik.
0: Özgüven eksikliği olur. Bizim ailelerde genel olarak toplumumuzda şöyle bir eksikliğimiz var esasında. Kabul edelim ki takdir etme davranışını daha zor gösteriyoruz. Eleştirimiz çok çok
1: Evet, daha
0: yüksek.
1: cömertiz eleştiride,
0: Evet.
1: evet.
0: Oysa tam tersini düşünmek lazım. Ben hep şu örneği veriyorum. 9 tane yanlış olan bir çocuğun bir tane doğrusu varsa 10 tane o bir davranışını görmek lazım. O bir doğru davranışı görüp onu takdir edip aslında diğerlerini çok benimsemediğini göstermek lazım. Yani o 9'u eleştiri diliyle yapmaya gerek yok ki. Neyin doğru olduğunu siz öne çıkarırsanız zaten çocuk o diğerlerinin de zaten çok benimsenmediğini fark edecektir. Yani takdir daha fazla çocukları takdir edelim. Sadece çocukları değil yani eşler de birbirlerine karşı. Herkesin buna ihtiyacı var. Değerli olduğunu, yani sen benim için değerlisin. Şu davranışın çok önemliydi. Hani iyi ki varsın. Doğru yoldasın. Sürekli takdir. Bunlar çünkü ileriki yaşlarda takdiri, beğeniyi alamayan çocuklar bu duygusal boşluklarını başka başka alanlarda sağlamaya çalışırlar ve çoğunlukla başlarına da ihmal, istismar dediğimiz gibi daha
1: Evet.
0: kötü hadiseler gelir.
1: Üzücü, evet. Hocam süremiz çok az kaldı. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile iletişimini desteklemek ve aile kurma yolunda atılan adımlarından da biraz söz edelim mi?
0: Özellikle çocuklar merkezinde sosyal medya çalışma grubu var çocuk hizmetleri bünyemizde. Özellikle sosyal medyanın, dijital ortamların olumsuz etkilerine karşı bir bilinçlendirme sağlamaya çalışan bir yapı bu. Diğer taraftan Dijital Haklar Çocuk Hakları Sözleşmesi diye bir metin bakanlığımız önemli ölçüde bir farkındalık sağladı. Yani dijital mecralarda nelere dikkat etmek lazım? Sanallıkla gerçekliği ayırt etmenin önemi, dijital oyunlarla ilgili yapılan bir takım yanlışlar. Çünkü bu dijital oyunlarda derecelendirmeleri vardır. Mesela işte artı 13, artı 18,
1: Evet.
0: artı 16 gibi. Çoğunlukla bunları aileler çok fark etmezler. Çocuklar bu oyunları oynarken kendi yaş ve gelişim özelliklerine uygun oyunları seçmeliler. Yani bu konuda da hani bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalar var, bilgi iletişim teknolojileriyle birlikte. Bu alanda bakanlık önemli bir farkındalık sağlamaya çalışıyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bize bu değerli bilgileri veren hocamız Doçent Doktor Olgun Gündüz'dü. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Aynı çatı altında programımız haftaya yine sizlerle birlikte olacak. Unutmayalım, ailemiz her şeyimiz ve güçlü bağlar mutlu aileler demek. Hoşça kalın.
2: Nilay Yazar Kankeleş ve Murat Baran'ın hazırladığı, Meltem Kuyucu'nun sunduğu Aynı Çatı Altında programı haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Mehmet Uçar. Evet, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yoğun olarak paylaşmaya gayret ettiğimiz bu programlarımızda bugün de yine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının en önemli mihenk taşlarından bir tanesini, medikal ozon tedavisini sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Tabii ki ozon kelimesini duyduğumuzda birçok dinleyicilerim aklına işte çamaşır suyu mudur yoksa atmosferdeki ozon gazı birçok şey gelecektir ama bizim medikal tedavide kullandığımız ozon çok farklı uygulamaları olan, çok farklı özellikleri olan bir tedavi modülüdür. Medikal ozon tedavisinin tanımına girecek olursak, ozon uygulaması saf medikal oksijen kaynağından elde edilen oksijenin tıbbi ozon cihazı aracılığı ile gaz formunda, dikkat buyurun, ozon oksijen karışımına dönüştürülmesi ve bu karışımın çeşitli yollarla hastaya uygulanması esasına dayanan bir uygulama yöntemidir. Tarihte ozon gazının varlığını tarif eden ilk kişi elektrik konusunda çalışmalar yapan Martinus van Marum 1750-1837 yıllarında yaşamış ve ilk defa ozon gazının varlığını tarif etmiştir. Marum, John Cuthbertson ile birlikte yüksek elektrik akımı üzerine deneyler yaparken havada belirgin bir koku olduğunu fark etmiş. Başlangıçta bu kokunun elektriğe bağlı olduğunu düşünmüş, ancak sonrasında bunun havada oluşan bir gazın varlığına işaret edebileceğini tespit etmiştir. Bu gazın ozon gazı olarak tanımlanması ve kanıtlanması ise İsviçre'de yaşayan Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein tarafından, dikkat buyurun, 1840 yılında gerçekleşmiştir. Bu gazın isimlendirilmesine Grek dilinde koku, kokmak anlamına gelen ozein, yani ozon ifadesi kullanılmıştır. Ozon gazının antimikrobiyal, yani hastalık yapan mikropları öldürme etkisi 1856 yılında keşfedilmiş ve klinik uygulamalarda kullanılan aletlerin, işte ameliyathane aletleri gibi, sterilizasyonda, dezenfeksiyonda kullanılmaya başlanmıştır. 1857 yılında Werner von Siemens ozon üreten jeneratörler üzerine çalışmalar yapmış ve günümüzde de kullanılan iç içe geçen iki silindir arasından oksijen geçirilip yüksek elektrik akımı verilmesi prensibine dayanan ozon jeneratörlerini icat etmiştir. Ozonun içme suyunun dezenfeksiyonu, istenmeyen koku ve tatların giderilmesi amacıyla kullanımı 1860 yılında başlamıştır. Brody 1872 yılında su içinde çalışan bir ozon jeneratörü üzerine çalışmalar yapmış. İlk ozon jeneratörünün patenti ise 1900 yılında Nikola Tesla tarafından alınmıştır. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nda ozon kullanarak gangren ve savaş yaralarını başarılı bir şekilde tedavi etmişlerdir. Diş hekimliğinde kullanılmış. 1975 yılında özellikle glutatyon enzimi üzerinden eritrositleri aktive ettiği kanıtlanmış. Ozonun vücuttaki fizyolojik olarak yaptıkları cerrahi uygulamalarda ozon kullanımı başlanmış. 1981 yılında ozonun düşük dozlarda kullanımının yara iyileşmesini hızlandırdığını göstermiş. Özellikle eklem içerisinde ozon uygulaması 1981 yılında geliştirilmiş. Yine Dr. Knoh 1987 yılında cerrahi müdahale planlanan bağırsak iltihabı kolit hastalarında ozonun rektal yolu uygulanması ile başarılı sonuçlar elde etmiş. 1989'da omurga bölgesine ozon uygulanmış. 1990 yılında ozonun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini bilimsel olarak kanıtlamışlar. 1991 yılında diş hekiminde kanal tedavilerinde ozon uygulamasından faydalanılmış. 1998-99 yıllarında Dr. Bocci, Dr. Leon ve Dr. Peralta ozonun serbest radikallere karşı antioksidan sistemleri aktive ettiğini bilimsel olarak ortaya koymuş ki biz bundan çok istifade ediyoruz. Günümüzde 2000'li yıllarda medikal ozon tedavisi vermemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi vücuttaki serbest oksijen radikallerine karşı, yani onların vücuda vermek istediği zararlara karşı antioksidan sistemleri aktivite etmek. İşte bunu medikal ozon tedavisi yapıyor.
2001 yılında da ozon uygulanan hayvanların sıtma etkeni karşılaştırıldığında bu etkinin hayvanların kan hücrelerinde çoğalamadığını gösterilmiş. Ve birçok araştırma 2010'lu 20'li yıllarda da devam etmektedir. Ozonun etki mekanizmasına baktığımızda aslında şöyle diyebiliriz. Ozon uygulamasında kullanılan medikal ozon yüksek oranda oksijen ve düşük oranda ozon içeren bir karışımdır. Bu karışım dozajına bağlı olarak en az %95 oksijen, en fazla %5 ozon olmak üzere ama genellikle rutinde de şöyle yapıyoruz. %98-99 oranında oksijen, yani O2 ve %1-2 oranında da ozon içeriyor. Oksijen ozon taşıyan ortamı sağlarken etkili birleşen ozon olup medikal ozon vücut sıvılarıyla etkileşime girerek terapötik etkilerini gösteriyor. Yani bizim medikal ozon tedavisinde verdiğimiz ozon gazı aslında ozon tabirinden dolayı sizi şaşırtmasın. %98-99 oranında oksijen içeriyor. Bunu da aman unutmayalım. Diğer taraftan özellikle ozonun bazı medikal olarak faydaları var. Ama bunlarla ilgili olarak asıl önemli olan konuya değinelim. Ozonla alakalı olarak uygulama yöntemleri. Biz hekimler geneliksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında medikal ozon tedavisini çok yoğun kullanıyoruz. Medikal ozon tedavisinin yoğun kullanıldığı birçok hastalık var. Onları paylaşacağım ama özellikle COVID zamanında, COVID pandemisi zamanında ozon gazının faydalarından da medikal ozon tedavisinde de yoğun bir şekilde faydalanıldı. Ve bu aşamada hem koruyucu olarak hem hastalığı geçirme aşamalarında hatta komplikasyonlarında medikal ozon tedavisi uygulayan birçok özel klinikler, özel muayenehaneler oldu. Bu sebepten dolayı da biz medikal ozon tedavisini 2020'li yıllarda hele 2014'ten 15'ten sonra geneliksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeliğinin çıkıp bunların sertifikasyon programları yapılıp medikal ozon tedavisi uygulayan sertifikalı hekimler hem devlette hem de özelde çalışmaya başlayınca vatandaşlarımız, hastalarımız, danışanlarımız medikal ozon tedavisine daha rahat ulaştılar. Peki medikal ozon tedavisi öncelikle şunu söyleyelim. Bu uygulamalar sırasında kullanılacak olan tıbbi ozon cihazının muhakkak tıbbi cihaz yönetmeliği uyarınca ürün takip sistemi dediğiniz ÜTS'sine kayıtlı olması zorundur. Bunu bir defa paylaşalım. Evet, medikal ozon tedavisinin uygulama yöntemlerinden bir tanesi majör otohemoterapi dediğimiz olay. Yani majör medikal ozon tedavisi. Nasıl oluyor? Kişinin damarından, yani venöz damarından, venöz yoldan yaklaşık 50 ile 250 mililitre arasında kan alıyoruz. Bu tıbbi ozon cihazı üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazı ile bu aldığımız kanı karıştırıyoruz ve ozona dayanıklı ama tek kullanımlık steril malzemeler kullanılarak ozonla karıştırılmış kanı kişinin kendi kanını yine damar yoluyla yani venöz yolla yani intravenöz yolla kişiye, danışana, hastaya geri veriyoruz. Yani kişinin kendi kanını alıp yaklaşık 50 ila 200 tahmini 120-130 mililitre arasında kanı alıyoruz. Bunu istediğimiz yoğunluktaki biz buna gama diyoruz. Ozona tabi tutup çok kısa bir sürede yine aynı damardan kişiye belli bir süre zarfında yaklaşık 30 ila 45 dakika arasında vermeye gayret ediyoruz. Sonuçta kullandığımız kan kişinin kendi kanı. Sadece yaptığımız kanı dışarı alıp ozon gazına tabi tutup muamele edip kişiye tekrar vermek. Bunun adı majör otohemoterapi. Kısaca majör ozon terapisi diyoruz. Bunun diğeri de minör dediğimiz otohemoterapi var. Minör otohemoterapi venöz yoldan yine damar yolundan yaklaşık 2 ile 10 mililitre kan alıyoruz. Enjektörlere koyuyoruz bunu. Tıbbi ozon cihazı aracıyla üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazı ile bunu karıştırıyoruz. Ve ozona dayanıklı tek kullanımlık steril malzemelerle, steril koşullarla dikkat buyurun bu sefer minörde intramüsküler. Yani halk arasında kabadan derler ya, intramüsküler yoldan kişiye geri veriyoruz. Yani majör ve minör medikal ozon tedavisinde biz
kişinin kendi kanını alıp ozona tabi tutup kişiye tekrar geri veriyoruz. Bir diğer uygulama şekli rektal insüflasyon dediğimiz rektal uygulama. Rektal insüflasyon, tıbbi ozon cihazı ile üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazının kendisini ozona dayanıklı tek kullanımlık steril malzemelerle rektal yoldan uygulanması işlemidir ki özellikle kan görmek istemeyen, kanla çalışmak istemeyen, damar yapıları çok ince olan, iğne korkusu olan ya da sık sık ozondan dolayı biraz hani ne nasıl denir canı yanan ya da artık yaptırmak istemeyen kişilere rektal yoldan ozon tedavisi de uygulanmakta. Rektal yoldan yapılan ozon tedavisi ilerideki cümlelerimizde de bahsedeceğiz. Şimdiden söyleyelim. Rektum kanlanması, doku beslenmesi çok yoğun olan bölge olduğu için aynen damardan ozon verilmesi gibi aynı şekilde rektal olan da çok sistemik etkisi yüksek, faydaları yüksek, verimli yüksek bir nedir? Medikal ozon uygulama yöntemidir. Demek ki majör, minör ve rektal. Şimdi bahsedeceğimizde yine hanımefendilerde özellikle vajinal inflasyon dediğimiz tıbbi ozon cihazıyla üretilen uygun doz ve hacimdeki ozon gazının ozona dayanıklı tek kullanımlık steril malzemelerle vajinal yoldan uygulanması işlemidir. Nadir de olsa uygulanan bir yöntemdir. Bir diğer yöntem özellikle şeker hastaları, diyabetik yaralar, ülserler. Özellikle uzun süre yataklarda kalmaya, uzun süre hasta yataklarında, karyolarında basınca bağlı olarak meydana gelen hasta yaralanmaları, hasta yaralarında dokunun kanlanması ve beslenmesinin bozukluğuna meydana gelen iyileşimi zor olan dirençli yaralarda uygulanmak noktası çok sevdiğimiz bir yöntem torbalama yöntemi. Tahmin edeceğiniz gibi aslında kabaca bir torbanın içine ozon gazı koyup buraya ilgili yaranın olduğu parmak, el, dirsek, ayak, ayak bileği, vücudun herhangi bir ekstremite kısmı bu torbanın içinde ozon gazıyla muamele edilir. Torbalama yöntemi ekstremitenin belli bir bölgesine ya da tamamına ozon torbası içinde ozon gazı uygulayarak haricen yani ne damardan ne intramüsküler

ne vajinal rektal haricen uygulanan, gerçekleştirilen bir işlem. Ekstremite yaralanmalarında hasarlı bölge alındıktan yani debride edildikten sonra tercihen ozonlu salin solüsyonu ile ıslatılıp ozon torbası aracılığıyla ozon gazına maruz bırakılmalıdır. Uygulama sonunda ozon gazı tıbbi ozon cihazı aracıyla ortamdan uzaklaştırılmaktadır. Yani ozon gazını torbada kullandık. Ondan sonra tabii ortama vermeyeceğiz. Neden? Çünkü ozon gazı yakıcı bir gazdır. Zarar verici bir gazdır. O sebepten de solunmaması gerekir. Buna da tabii dikkat edilecek. Diğer bir yöntem kupa yöntemi. Çok fazla kullandığımız bir yöntem değil. Kupa yöntemi vücudun farklı bölgelerinde bulunan lezyonlara çeşitli kupalar aracıyla ozon gazı uygulanması işlemidir. Yara debride edildikten sonra tercihen ozonlu salin solüsyonu ile ıslatılır ve ozona dayanıklı cam veya silikon kupalar tek kullanımlıktır bunlar. Kullanılarak uygulama gerçekleştirilir. Kupalar ile vakum uygulanarak hasarlı dokuda kan akışı arttırılır ve iyileşme hızlandırılır. Bu da kupa yöntemi. Geldik ozonun biraz daha invazif yani biraz daha cerrahi girişim gerektiren uygulama yöntemi intradiskal. Yani özellikle disklerin yani omurgadaki vertebraların başlıklarına verilebilen, başlık aralarına verilebilen bir uygulama. Intradiskal uygulama steril koşullarda ve görüntüleme teknikleri. Özellikle skopi, fluoroskopi gibi görüntüleme teknikleri eşliğinde bu konuda çok becerikli ilgili uzman hekimler tarafından intervertebral yani vertebraların arasındaki disklerin içine doğrudan ozon gazı enjekte edilmesi işlemidir ki ülkemizde çok güzel yapılmakta. Yine bir uygulama kas iskelet sistemi uygulamaları. Kas tendon, tendon kılıfı, bağ, eklem içi, eklem çevresine enjeksiyon yöntemiyle ozon gazı uygulanmalıdır. Enjektöre ozon gazı çekiyoruz. Bu ozon gazını kasın içine, tendon kılıfı içerisine, bağlara, eklem içine, eklem çevresine enjeksiyon yöntemiyle verebiliyoruz. Yine bir yöntemde ozonlanmış çeşitli sıvılar, en çok da serum solüsyonu uygulamaları. Bu uygulama şeklinde ozonlu serum fizyolojik doğrudan damar yoluyla hastaya verilir. Bu yöntem dünyada uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Ama biz daha çok majör medikal ozon tedavisi dediğimiz yöntemi daha çok tercih ediyoruz. Kişiden dediğimiz gibi majör otohemoterapi de kişiden belli bir miktar, bu da tahmini olarak 100-120-130 civarında 50 ile 250 diye teorik olarak geçer. Alınan kanı ozonlayıp kişiye tekrar verme işlemi. Majör medikal ozon tedavisi bizim daha çok tercih ettiğimiz bir yöntem. Özellikle aynen homeopati, proloterapi, nöral terapi gibi medikal ozon da artık hekimler tarafından bilinmekte. Hekim arkadaşlar tarafından eğitimlere gelinmekte. Bu eğitimler neticesinde teorik ve pratik uygulamalar yapılıp sonrasında sınava girmekteler ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine medikal ozon uygulama sertifikası verilmekte. Ve bu uygulamaları artık yapabilmektedirler. Bu noktada tabii medikal ozon tedavisinin hangi hastalıklarda uygulandığını bir konuşmamız lazım. Ozon uygulaması özellikle belli endikasyonlarda ön plana çıkıyor. Özellikle de bunlar hem rehabilitasyonu hem iyileşmeyi hem de genel olarak beden, zihin ve ruhsal sağlığı destekleyici yöntemler olarak medikal ozon tedavisinin şahlandığı yerler. Tabii hastalığı ortadan kaldırır, efendim tek başına tedavi edilir gibi beyanlar da doğru değildir. Bunlar zaten adı üzerine geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaların hepsinde olduğu gibi tamamlayıcı tıp uygulamalarından bir tanesidir. Romatoid artritte kullanılır. Candida'da kullanılır. Herpes zona zoster enfeksiyonlarında ağrı azaltmakta kullanılır. Bel ağrılarında kullanılır. Paravertebral kas enjeksiyonu yapılarak. Boyun ağrısında yine kaslara enjeksiyon yapılarak kullanılabilir. Diz osteoartrozunda yani eklem iji enjeksiyon şeklinde kullanılır. Fibromiyajilerde, karpal tünel sendromunda, golfçi dirseği, tenisçi dirseği yani lateral ve medial epikondilitte,
Ankilozan spondilit dediğimiz

krem iltihaplarında, Sjögren dediğimiz göz ağızda kuruklukta giden romatizmal hastalıkta, bağırsağın inflamatör hastalığı ülseratif kolitte daha çok rektal, Crohn hastalığında yine inflamatör bağırsak hastalığı yine rektal, egzamalarda, dermatitlerde, akne rozeada, psoriasis hedefte, astımda, KOAH'da, baş ağrılarında, MS'de, obezitede yağ yıkımına bağlı olarak, karaciğer sirozunda, aterosklerozis obliterans dediğimiz çeşit damar tıkanma durumlarında, halsizlik, yorgunluk, enerji vermek için, meme kanseri hastalarında, prostat kanseri hastalarında endikasyonları medikal ozon tedavisinin vardır. Kronik ve periferik obstrüktif dahil arter hastalığı, plantar fasit, özellikle aterosklerotik vaskülopati, diyabetik ayak ülserleri, osteotit dediğimiz kemik iltihapları, abse ve fistüllerde, enfekte yaralarda, 12 mukoz, viral enfeksiyonlarda, çeşitli hastane enfeksiyonlarda da tedaviyi destekleyici olarak ozon uygulaması yapılabilir. Diğer taraftan da bunlar özellikle medikal ozon tedavisi uygulayacağımız daha ciddi vakaları muhakkak uygulama merkezlerinde, yani biraz daha tam donanımlı merkezlerde yapmakta fayda var. Mesela serebrovasküler hastalıklarda, kalp yetmezliğinde, peritonitlerde, osteomiyelitlerde, viral hepatit enfeksiyonlarında muhakkak uygulama merkezlerinde üniteler için belirlenen durumlarda ilgili uzman hekimlerle beraber eşlik ederekten uygulamalar yapılabilir. Özellikle şunu da söyleyelim, kontraindikasyonları ve uygulanmayacak durumları var mıdır? Mutlak vardır. Mesela bunların en başında glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği, yani bakla yiyememek, yeşil bakla yiyememek, favizm dediğimiz hastalıkla kesinlikle yapılamaz. Çok ciddi sıkıntılar olur. O yüzden biz danışanlarımıza hastalığı önce sorarız. Favizm, yeşil bakla, glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği yapılamaz. Basilar gravis dediğimiz kontrolsüz hipertiroidi vakalarında yapılmaz. Gebelikte yapılmaz. Şiddetli hipertansiyon, yani dediğimiz malign hipertansiyon da yapılmaz. Aktif ve masif kanaması olan hastalarda yapılmaz. Derin trombositopeni, yani trombosit düşüklüğü 50.000'in altında mililitre düşük olanı yapılmaz. Çünkü ozon zaten kanama zamanı uzatır, kanamayı arttırır. Zaten trombosit düşük asla yapılamaz. Serebrovasküler kanama, akut miyokard enfarktüsü gibi hastalıkların akut döneminde yapılmaz. Akut alkol intoksikasyonunda yapılmaz. Özellikle gaz embolisi riski nedeniyle intraatriyel ve intravenöz direkt medikal ozon gazı uygulamaları yapılmaz. Kanama pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda, kronik hastalığı olan hastalarda genel ilaç etkileştirme konusunda, özellikle de demir eksikliği olan hastalarda, intravenöz bakır, hemokrotimiz hastalarda muhakkak ozon uygulamasına ilgili takip eden doktorun onayıyla ve bu konuda uzman hekimlerin görüşü alınarak ozon uygulaması dikkat edilerek yapılmasında çok büyük fayda vardır. Ama glikoz 6 fosfat dehidrogenaz favizmde, hipertiroide, bazidogravisde, gebelikte, malign hipertansiyonda, kanama bozukluklarında, aktif masif kanaması olanlarda, trombosit sayısı 50.000'in altında olan masif trombositopeni de, serebrovasküler kanamalarda, akut miyokard enfarktüsü gibi kalp krizleri hastalığın akut döneminde, akut alkol intoksikasyonlarında asla ozon tedavisi uygulanmaz. Bunu net olarak söyleyelim. Kontraindikasyonları bu şekildedir. Evet, ozon gazı özellikle bunlara da dikkat edilerek yapılmalıdır. Medikal ozon tedavisi ülkemizde de birçok merkezlerde yapıla gelmektedir. İster majör ozon tedavisi olsun, ister minör ozon tedavisi olsun, ister torbalama yöntemi olsun, ister ozonla alakalı olarak çeşitli işte kas içerisine, vertebra içerisine uygulamaları olsun. Medikal ozon tedavisi muhakkak tecrübeli, sertifikası olan, eğitim almış hekimler tarafından muhakkak gözlem altında hasta takip edilerek yapılması gereken tedavi modülleridir. Bunlar da tedavilerin sıklığı, tedavilerin frekansı, tedavilerde uygulanan ozon gazlarının, gamalarının ne şekilde yapılacağını ileriki haftalardaki konu başlıklarında tekrar paylaşmaya gayret edeceğiz. Bugün genel anlamda medikal ozon tedavisine genel bir bakış, genel bir giriş manasında

bir sohbetimiz oldu. Bir sonraki hafta Şifanın İzinde programında yeni bir konu başlığıyla yayına gelmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyorum kıymetli dinleyicilerim.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayını TRT Haber canlı yayınıyla devam ediyor.
1: Önce sınırlarımız dışından önemli bir gelişmeyle başlayalım. Çin'de bir yangın faciası yaşandı değerli izleyenler. Bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 28 kişi hayatını kaybetti. Yangın Fujian eyaletine bağlı Xinjiang bölgesinde bir ayakkabı fabrikasında çıktı. Etkililer yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi, olayın nedeninin ise soruşturulması talimatını verdi. Çin'de bir yangın faciası yaşandı. Yangın faciası değerli izleyenler, bir ayakkabı fabrikasında çıktı. İlk belirlemelere göre bu yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Çin'in Fujian eyaletine bağlı Xinjiang bölgesinde bir ayakkabı fabrikası yandı. Yetkililer yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken yaralılar da var. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Olayın nedeniyle ilgili ise soruşturma başlatıldı. Bir önceki saat diliminde sizlere son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Şimdi o görüşmeye dair notları alacağız. Gündeminde neler vardı? Çok da kritik bir dönemde gerçekleşti bu görüşme Doğancan.
2: Sizler de bildiniz, çok kritik bir dönem. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı vurmasıyla birlikte bölgede tansiyon bir anda yükseldi ve Türkiye bir kez daha barış için devreye girdi. İşte bu noktada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre iki bakan telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Bu noktada aslında Ankara daha önce de bu çatışmalar başladığında, bu savaş başladığında devreye girmiş ve bir an önce bunun durdurulması için yoğun mesai yürütmüştü. Bir diplomasi trafiği yürütmüştü ve o diplomasi trafiğinin neticesinde elbette ki Pakistan'da da yapılan görüşmelerin neticesinde iki ülke bir mutabakata varmış, bir ateşkese varmıştı. Ancak yeniden alevlendi. Washington-Tahran arasındaki o tansiyon ve bunun üzerine Türkiye bir kez daha devrede, yeniden bir diplomasi trafiği yürütülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi ve o görüşmede bölgedeki son gelişmelerle ateşkesle ilgili durumun ele alındığı belirtildi.
1: Washington-Tahran hattında tansiyon oldukça yüksek. İşte Hakan Fidan ve Arakçı görüşmesi tam bu ortamda gerçekleşti. Peki sahada ne oluyor? ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların savaş suçu olduğunu belirtti. İran ordusu Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı.
3: Onları çok sert vurduk. 1'e 20 misliyle karşılık verdiğimizi söyleyebilirim. Bizi her vurduklarında onları 20 katıyla vuracağız. Kısa bir süre önce aradılar. Bir anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak böyle bir anlaşmaya değer olup olmadıklarını bilmiyorum.
4: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıları bu sözlerle duyurdu. Trump bunun İran'ın ticari gemilere düzenlediği saldırılara misilleme niteliği taşıdığını söyledi. Eğer bu tekrarlanırsa sonuçları çok daha ağır olacak dedi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran'da 90 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek ile Ebu Musa adasını hedef aldı. Bu şehir nükleer santralinin çevresine füze saldırısı düzenledi. Tahran, Meşet demir yolunu da vurdu. 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacaktır dedi. Geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçu açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'te ABD'ye ait Patriot hava savunma sistemlerini, Katar'da uydu merkezini ve Bahreyn'de ABD ordusuna ait yakıt depolama tesisini İHA'larla hedef aldık açıklaması yaptı. Ürdün'de de sirenler çaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tekrarlaması durumunda bölgedeki diğer ABD üslerine de saldıracaklarını duyurdu.
1: Şimdi saha hala sıcakken biraz geriye dönelim. Tam da bu savaşın aslında başladığı güne. Ekranlarınızda iki görüntü var. Hamaney'in cenazesi 4 ay sonra defnediliyor, toprağa veriliyor. Bir o görüntü. Diğeri ise işte 28 Şubat'ta başlayan o savaştan sonra evini geldiği hal. Bugün toprağa veriliyor İran'ın eski lideri Hamaney. ABD'li İsrail'in saldırısında öldürülen Hamaney'in cenazesi Irak'ta düzenlenen törenlerin ardından İran'ın Meşhed kentine götürüldü. İran'ın eski dini lideri Hamaney 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Hamaney için 3 Temmuz'da Tahran'da başlayan törenler Kum kentiyle devam etti. Ardından cenazesi Irak'ın Necef ve Kerbela kentlerine götürüldü. Ali Hamaney'in naaşı bugün İran'ın Meşhed kentinde toprağa veriliyor. Cenaze kente ulaştı. Naaş taşınırken İran savaş uçakları da eşlik etti. Hamaney ile birlikte saldırıda ölen aile üyelerinin cenazeleri de defnedilecek. Defin işlemi gün boyu süren törenlerden sonra yapılacak. Şimdi diğer görüntü Ali Hamaney'in evinin görüntüleri, savaşın başladığı nokta. O saldırılarda hayatını kaybetti demiştik. Yıkılan evinin elbette ki görüntüleri. Bu görüntüler drone ile çekildi. Saldırıların etkisiyle evin harabeye döndüğü görülüyor. Saldırılarda Ali Hamaney ile birlikte kızı, torunu, damadı ve gelini de hayatını kaybetmişti. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün bir süre savrulup yolun kenarına devrilmesi yer alıyor. 7 Temmuz Salı günü meydana gelen kaza saniye saniye kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına yansıdı. İstanbul'da park halindeki araca çarpan bir otomobil takla attı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
4: Seyir halindeyken park halindeki araca çarptı, takla attı. Görüntüler İstanbul Büyükçekmece'den. Sokak arasında seyreden araç park halindeki bir araca böyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp ters döndü. Olay anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayı gören çevre sakinleri yardıma koştu. Vatandaşların yardımıyla arabadan çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı.
1: Ekranlarınızdaki bu görüntüler Van'da. Korkutan anlar yansıdı Van'da kameralara değerli izleyenler. Çatak ilçesindeki Kanipsi Şelalesi'nde dengesini kaybederek suya kapılan çocuk şelalenin akıntısının ortasında kaldı. Yardıma koşan çevredekiler uzun uğraşlar sonucu çocuğa ulaşabildi. Elinden tutulan çocuk sudan çıkarıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davada Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bolsa Evli reklam anlaşması yapmayan zincir marketlere yönelik denetimlerin artırıldığı iddiası mahkemenin gündemindeydi. Ruhsat anlaşmaları içinse belediye tarafından bağış yaparsanız işiniz çözülür dendiği iddiaları savunmalarda yer aldı.
5: Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davası sürüyor. Duruşmanın 4. gününde zincir marketlerdeki denetim usulsüzlükleri iddiaları gündeme taşındı. Bazı market temsilcileri reklam karşılığı Bolsa ve bağış yapmayı kabul etmediklerini, bunun üzerine de denetimlerin sıkılaştırıldığı yönünde savunma yaptı. Reklam anlaşmalarını kabul edip Bolsa ve bağış yapan zincir market temsilcileri ise olağan dışı denetimlere maruz kalmadıklarını belirtti. Duruşmanın ikinci gününde gündeme gelen kafe ruhsatı olayında adı geçen Muhsin Karadayı savunma yaptı. Ruhsatı kendi üzerine alamadığı için tutuklu sanık Mustafa Altındal'la iletişime geçtiğini söyledi. Tanju Özcan'ın konuya ilişkin yapılması gereken bir şey varsa arkadaşlar yardımcı olsun dediğini söyledi. Bolsev üzerinden 500 bin lira bağışı gözden çıkarmıştık dedi. Soruşturmalar başlayınca ruhsat işinin de askıda kaldığını söyledi.

0: Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katısı açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisi yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı.
1: Türkiye güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayi, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla krizlerin çözümüne katkı sunan yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir.
2: Türkiye'nin NATO içindeki önemine dikkat çekildi. İttifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesinde katsa yaptırımlarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
3: Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimize kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz.
2: NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in savaş tehdidi altındayız sözlerine de yanıt verildi.
3: Gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz.
2: Milli Savunma Bakanlığı'na göre zirve ortak güvenlik açısından tarihi bir buluşma oldu.
1: NATO zirvesi kapsamında icra edilen savunma sanayi forumu ile Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur.
2: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472.653 lira 60 kuruş olduğunu duyurdu.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanteri yerli silahlarla güçlenmeye devam ediyor değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı NATO tatbikatının yıldızı Bayraktar TB3 ile menziliyle göz dolduran elektrikli zırhlı araç EZPT'lerin kara kuvvetlerine teslim edildiğini duyurdu.
1: Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerinin artırılması çalışmaları da devam etmektedir.
2: Milli Savunma Bakanlığı envantere giren yeni ürünleri duyurdu. Yeni parti Bayraktar TB3'ler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Bayraktar TB3 ilk kez Eylül 2025'te Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınmıştı. Bayraktar TB3 katlanabilir kanat yapısıyla kısa pistli gemilerden operasyon icra edebilecek şekilde tasarlandı. Bayraktar TB3, NATO'nun Almanya'da gerçekleştirdiği Steadfast Dart 2026 tatbikatında ilk operasyonel yurt dışı görevini başarıyla icra etti. Yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda görev yapan tek hava aracı olarak öne çıktı.
1: Elektrikli zırhlı personel taşıyıcı, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır.
2: Envantere giren diğer önemli kara aracı EZPT, MKE üretimi. Zorlu saha testlerini başarıyla tamamlayan 3 adet EZPT daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. EZPT dahili pil paketiyle 150 kilometre, jeneratör beslemesiyle 650 kilometre menzile ulaşabiliyor.
0: Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi tamamlandı. Zirve boyunca alınan yüksek güvenlik önlemleri havada da devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait havadan erken ihbar ve kontrol uçakları 60 saat aralıksız görev yaparak zirvenin ve liderlerin güvenliğine katkı sundu.
2: Altmış saat kesintisiz görev yaptılar. Türk ve NATO hava sahasıyla ötesini aralıksız kontrol ettiler. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait HİK'ler, yani havadan erken ihbar ve kontrol uçakları Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında gökyüzündeydi.
4: Havadan ihbar kontrol uçağı adı üzerinde hava sahamızın erken ihbar kabiliyetini oluşturan ve aynı zamanda kontrol

0: de bilinir.
1: Barış Kartalları 32 NATO müttefiki ülkenin liderleriyle üst düzey konukların güvenliği için görev yaptı. Kesintisiz gözetleme için envanterdeki 4 ilk aralıksız uçtu.
0: Barış Kartalı uçakları terörle mücadele harekatından uluslararası tatbikatlara ve milli tatbikatlara, bunun dışında NATO tarafından bize tevdi edilen Avrupa hava sahasındaki gözetleme görevlerine kadar birçok farklı görev yelpazesinde görev yapmakta.
1: Barış Kartalları Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda konuştu. Çok işlevli elektronik tarama özelliğine sahip hava ve deniz radarıyla 360 derece tarama yapıyor. 400 kilometreye kadar aynı anda 1500 hedefi teşhis edebiliyor. Tespit edilen hedefleri yerdeki harekat merkezlerine, harekat sahasında görev yaptığı uçaklara ve gemilere gerçek zamanlı olarak aktarabiliyor. TSK'nın kullandığı üstün teknolojiye sahip E-7T uçakları NATO'da Türkiye'nin haricinde yalnızca İngiltere'de bulunuyor.
2: NATO zirvesi sona erdi ama iki gün süren yoğun diplomasi maratonu boyunca birçok ilginç görüntü hafızalara kazındı. Liderlerin samimi anları, Ankara sokaklarında sabah koşusuna çıkan Macron, Mehteran gösterisi, Türk mutfağından ikramlar ve basın merkezinin sevimli misafirleri. İşte iki günlük zirveden geriye kalan ve tarihe not düşülen kareler.
3: Ankara'daki tarihi NATO zirvesi sona erdi. İki günlük yoğun diplomasi trafiğinin ardından geriye tarihe not düşülen görüntüler kaldı.
4: A very strong person. It's possible that I wouldn't have attended.
3: Zirvenin en çarpıcı görüntüsü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın uçağından inişinde yaşandı. Erdoğan-Trump dostu kameralara böyle yansıdı. Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptığı bayrak jesti de dikkatlerden kaçmadı. Diğer liderlerden farklı olarak Trump'ın makam aracında ABD'nin yanı sıra Türk bayrağı da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la liderleri eşleriyle birlikte akşam yemeğinde ağırladı. Konukların mehter marşı eşliğinde yürüdüğü turkuaz halının bir yanında tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları, diğer yanında Mehteran Birliği yer aldı. Aile fotoğrafı verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak hassasiyeti sebebiyle yere sadece isimler yazıldı. Zirvenin anısına liderlere özel kalem hediye edildi. Uzun boyuyla Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın aile fotoğrafında en ön sırada yer alması liderler arasında espri konusu oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Rama'nın beyaz spor ayakkabılarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a göstermesi de

0: caddelerinde koştu. Macron'un aynı efektli havacı gözlükleri de zirvenin ilginç görüntüleri arasında yer aldı. Göz rahatsızlığı yaşayan Fransa Cumhurbaşkanı gözlüklerini hiç çıkarmadı. Toplantı sırasında Macron'la ayaküstü sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'ya selam yolladı.
1: Fransa'ya selam.
0: Zirvenin en çok konuşulanı ise geleneksel Türk lezzetleri oldu. Konuklar, farklı yörelerin eşsiz yemek ve tatlılarını deneyimleme fırsatı buldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Merkezi'nin sevimli iki ziyaretçisi de vardı. Lokum isimli Ankara kedisi ve yavrusu, yabancı basın mensuplarının ilgi odağı oldu.
2: NATO zirvesi için Ankara'ya gelen dünya liderleri başkentin tarihi ve kültürel mirasını tanıma fırsatı da buldu. Liderlere Ankara Kalesi'nde Türk kahvesi ikram edildi. Konuklar esnaf misafirperverliğiyle ağırlandı. Kale ziyareti hem Ankara'nın kültürel zenginliğini hem de Türk misafirperverliğini uluslararası konuklara tanıtan renkli görüntülere sahne oldu.

0: diplomasinin kalbi NATO Liderler Zirvesi için Ankara dağıttı. Zirveye gelen liderler Ankara'nın tarihi ve kültürel değerlerini tanıma fırsatı buldu.
1: Ben bir gazeteciyim. NATO zirvesine katılmak için Avustralya'dan geldim. Ankara çok güzel bir şehir, muhteşem. Liderler de burasının harika bir şehir olduğunu söyledi. Kültürel miras açısından zengin ve güzel.
2: Beautiful, it's rich in heritage and culture.
0: Liderlerin Ankara'daki duraklarından biri ise Ankara Kalesi oldu. Kalenin tarihi sokaklarında yürüyen liderler Türk misafirperverliği ve Halis Mulis Türk kahvesiyle ağırlandı.
3: Türk kahvesini tatmak istediler. Türk kahvesinin Türk tarihindeki önemini, kız istemedeki seremonisine kadar hepsini anlattık ve çok da ilgiyle dinlediler. Çok da beğendiler.
0: Kale esnafı zirvenin en genç lideri İzlanda Başbakanı'nı kaşık eşliğinde Ankara oyun havası oynayarak karşıladı.
4: İzlanda Başbakanı geldi, güler yüzlükle kaşık havasıyla karşılama yaptık. Gelen müşterilerimize devamlı güler yüzlükle karşılama yaparız veyahut da çay.
5: Zamandır sattığımız bir üründü bu. Süleyman Şah'ın koleksiyonundan orijinal kaması. Bunu tercih ettiler. Hemen hemen her gelen bunu aldı.
0: Dünya liderlerini ağırlamanın heyecanını yaşayan esnaflar Türk misafirperverliğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.
6: Sayımız var, buyurun.

0: Öğrencilerin ve ailelerin merakla beklediği o an yaklaştı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
1: Heyecan dorukta. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak. Öğrenciler tercihlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Liselere yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta yapılacak. Merkezi yerleştirmeyle tercih yapacak öğrenciler puan ve yüzdelik dilimleri esas alacak. Yerel yerleştirmelerde ise adres, okul başarı puanı ve okula devam kriterleri dikkate alınacak. Öğrenciler merkezi yerleştirme tercih listesine en fazla 10 okul ekleyebilecek. Yerel yerleştirmede ise en fazla 5 okul tercih hakkı bulunacak. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak isteğe bağlı olacak.

0: Yapay zeka varken neden okula gidiyoruz? Bir öğrencinin sorusunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı. Tekin yeni müfredatında bu değişime göre hazırlandığını söyledi. Okul bilgi kadar beceri, arkadaşlık ve sosyalleşme demek mesajı verdi.
1: Yapay zeka ve dijital eğitim platformları. Peki bunlar okulların yerini alabilir mi? Bir öğrencinin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği soru eğitimdeki yeni dönemi tekrar gündeme taşıdı.
2: Sayın Bakanım, şu anda okullarda verilen derslerin hepsini YouTube, yapay zeka, EBA ve benzeri programlardan rahatça bir şekilde öğrenebiliyoruz. Peki ya biz gerçekten neden okula gidiyoruz?
3: Bahsettiğiniz yerler okulların alternatifi değil, ancak tamamlayıcısı olabilirler. Okullarda bunun yapılması lazım. Bilgi vermek değil, beceri kazandırmak olması lazım. Biz de şu anda bütün müfredatımızı revize ederken bunu yapmaya çalıştık. Yani tam da senin bu sorduğun soruyu biz şimdi Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle çözmeye çalıştık.
1: Tekin'e göre artık eğitimde asıl hedef bilgiyi günlük yaşamda kullanabilen bireyler yetiştirmek.
3: Okullar olmazsa, öğretmenlerinizin rehberliği olmazsa, orada öğrendiğiniz bilgiyi gündelik hayatta beceriye nasıl dönüştüreceksiniz? Dünyadaki bütün ülkeler kendi programlarını, okullardaki programları bilgi vermekten çıkartıp bilgiyi beceriye dönüştürmeye odaklanmış durumdalar.
1: Bakan Tekin, okulun yalnızca ders anlatılan bir yer olmadığını vurguladı.
3: Bütün her şeyi evde oturdun, sosyal medyadan aldın. Peki nerede sosyalleşeceksin? Nerede arkadaş edineceksin? Nasıl dostların olacak? Nasıl arkadaşlarınla oyun oynayacaksın? Tüm bunlar için okul şu anda en güvenli, en sağlıklı ortam.
0: İçişleri Bakanlığı 81 ilde görev yapan vali ve kaymakamlar için sosyal medya kullanım rehberi hazırlıyor. Yeni rehberde devlet ciddiyetine uygun paylaşım ilkeleri ve dikkat edilmesi gereken kurallar yer alacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, valiler ve kaymakamlar olarak yaptığımız paylaşımlarında devletin vakarına, ciddiyetine, devlet adamlığı mantığına uygun olması gerekir dedi.
4: İletişim Başkanlığımızla bir çalışma yürüttük. Mülk İdari Amirleri sosyal medya kullanım rehberi hazırladık. Önümüzdeki günlerde bütün valilerimize, kaymakamlarımıza, personelimize, kitaplıklara da bunlardan birer tane vereceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklamada Mülki İdari Amirlerinin sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir çalışma yürütüldüğünü duyurdu.
4: Yaptığımız paylaşımlar yine kurumsal hizmetlerimizi tanıtmaya yönelik olmalı. Kişisel reklama kaçmamalı, şova kaçmamalı, ağırlığı muhafaza etmeli.
1: Bakan Çiftçi, mülki idare amirlerinin kişisel ve kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
4: Taşra'da devleti temsil ediyoruz, valiler, kaymakamlar olarak. Yaptığımız paylaşımların da devletin bu vakarına, ciddiyetine, devlet adamı mantığına uygun olması gerekir.
1: Rehberde sosyal medya paylaşımlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, kurumsal iletişim ilkeleri, kaçınılması gereken davranışlar ve devlet ciddiyetine uygun paylaşım esasları yer alacak.
0: ABD İran arasında tansiyon yükselirken elbette gündem yine Hürmüz. Uluslararası kuruluşlardan Hürmüz Boğazı'na ilişkin ortak bir çağrı geldi. IMF ve Dünya Bankası'nın da aralarında bulunduğu kuruluşların açıklamasında küresel belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekildi. Hürmüz Boğazı tamamen açılmalı ifadesi kullanıldı.

0: Orta Doğu'da yaşanan krizin küresel ticareti etkileri sürüyor. Bu kapsamda uluslararası kuruluşlar da bir araya geldi. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması çağrısında bulundu. Uluslararası Para Fonu, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü toplantıya ilişkin ortak açıklama yaptı. Savaşın etkilerinin ülkeler arasında eşit hissedilmediğine dikkat çekti. Bazı ülkelerde büyümenin yavaşladığı, enflasyonunsa yükseldiği vurgulandı. Şoklara rağmen küresel ekonomideki direncin sürdüğü de belirtilen açıklamada, belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi. Savaşın etkileri uzun sürebilir. Enerji piyasaları ve lojistik hala zorluklarla karşı karşıya değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada kurumların enerji, ticaret ve ekonomik gelişmeleri üyeleriyle birlikte yakından izlemeyi sürdüreceği belirtildi. Gerektiğinde ilave adımlar atılacağı kaydedildi. Ülkelere sağlanan desteklerin şartlara göre güncellenebileceği ifade edildi.
1: Orta Doğu'da sular durulmuyor dedik. Savaş yeniden alevleniyor. Elbette piyasalarda da bir karşılığı var. Küresel piyasalarda belirsizlik arttı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 80 dolara dayandı. Peki petrol fiyatlarındaki artış sürer mi? Bu durum küresel ekonomiye nasıl yansır? İşte yanıtlar.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yeniden yükseldi. İki ülkeden askeri hamleler peş peşe geldi. Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler arttı. Küresel piyasalarda jeopolitik risk algısı yükseldi.
3: Özellikle enerji fiyatları açısından bunun ciddi etkisi oluyor biliyorsunuz. Başta petrol ve doğalgaz olmak üzere ciddi etkisi oluyor. En çok da etkilenen Avrupa havzası oluyor aslında.
2: Bölgedeki gelişmelerin ardından Brent petrolün varil fiyatı hızla artarak 80 dolara yaklaştı. Bu hareketlilik akıllara yeniden kritik 100 dolar eşiğine yükselir mi sorusunu getirdi. Uzmanlar bu artışların küresel enflasyon riskini artırdığına işaret ediyor.
3: Bu konuda anlaşmıyoruz demedikleri müddetçe petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması için bir neden yok. Ama dalgalanmalar az mı etkilidir? Hayır, dalgalanmalarda ciddi tahripkar etkileri var. Hala enflasyon riski var.
2: Orta Doğu'daki gerilim, uluslararası kuruluşların küresel ekonomik büyüme tahminlerinin de revize edilmesine neden oldu.
3: Belirsizlik devam ettiği müddetçe küresel ekonomiler olumsuz etkilenecek bundan. Bu belirsizlikler içerisindeki dalgalanma bu yılın büyüme ortalamasını elbette düşürür.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Sırada günün rakamları var. Piyasa raporunda günün son verilerine göz atacağız. Elbette ABD ve İran arasında yükselen tansiyonun gölgesi altında. Borsa İstanbul'da 14.105 puan son kapanışa işaret ediyor. Oklar kırmızıda. %0,60 oranında Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri değer kaybediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran hattı etkili dedik. Dünya borsaları da başta olmak üzere aslında Borsa İstanbul'da bu haber akışına artık çok sert tepki göstermiyor ama hem petrol hem değerli metal cephesinde durum pek öyle değil. Dolar TL'ye bakalım önce 46.86, Avro TL 53.71. Her iki döviz cephesinde de uzun süredir olduğu gibi yatay pozitif bir tablo var. Sınırlı artışlarla okları yeşile çevirmiş durumda. Gelelim altın cephesine. Altın cephesi oynaklığın çok olduğu alanlardan biri. Barış haberiyle kısa bir yükseliş ateşkesle birlikte yaşamış. Ardından yeniden merkez bankaları kararlarıyla okları kırmızıya çevirmişti. Artık neyi nasıl fiyatlayacağı piyasa tarafından da aslında net olarak bilinmez halde ateşkesin bozulmasına rağmen oklar altında kırmızıda. Benzer şekilde gümüşte de yukarı yönlü bir hareket var. Altından biraz daha keskin bir yükseliş. Hem düşüşlerde hem de yükselişlerde gümüş cephesi çok daha sert tepki veriyor. Beklediğimiz gibi petrol cephesinde önemli rakamlar. Brent petrolde hızlı yükseliş gördük ateşkes noktasında, sonra ardından oklar değişti. Aslında halihazırda değerli izleyenler, piyasaların en büyük sıkıntısı yükseliş ya da düşüşten çok o dalgalı seyir, belirsizlik fiyatlanıyor. Özellikle petrolde fiyatın bu kadar dalgalı olması, petrole bağlı fiyatı belirlenen her türlü operasyonel harekette o fiyat belirlemeyi zorlaştırıyor. Devam edelim altının detaylarıyla. Altın cephesinde malumunuz dolar TL ile ons altın birleşiyor. Ekranlarınızda gördüğünüz bu türev altınların fiyatları ulaşıyor. Biz bir süredir dolar TL cephesinde gördüğümüz yatay seyir nedeniyle küresel cephe gibi

0: altın yatırımları için ons altını takip ediyoruz. Orada yükseliş var dedik. İşte oradaki yükselişin içeriye yansıması. Gram 6.219, çeyrek 10.169, 20.338 de hali hazırda 42 oldu. An be an oklar o hesaplamayla değişiyor. Cumhuriyet altında 40.000 liranın üzerine yerleşmiş gözüküyor. Günün rakamları işte böyle şekilleniyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Soykırımcı İsrail, değerli izleyenler, Gazze şeridindeki saldırılara son vermiyor. Son saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Gazze kentinde Filistinliler, İsrail'in sarı hattın genişletilmesine yönelik politikalarını protesto etti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor.
2: Soykırımcı İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridine saldırılar düzenliyor. Son saldırılarda 8 Filistinli katledildi, 17 kişi yaralandı.
3: Uyuyorlardı, hiçbir şeyden haberleri yoktu. Güvenli bir bölge yok, İsrail yalan söylüyor.
2: İsrail, Han Yunus kentine bağlı Batın Es-Semin bölgesinde sivillerin bulunduğu bir binaya da hava saldırısı düzenledi. Gazze'nin doğusundaki Filistinliler İsrail'in sarı hat politikasını protesto etti. Göstericiler İsrail'in işgalini genişlettiği bölgelerden çekilmesini istedi. İsrail'in alıkoyduğu Gazelilerin anlattıkları da yaşananların boyutunu gözler önüne seriyor. Filistinli Halit Ebu Garabe 15 Haziran'da Deir el-Belah'ta İsrail askerlerinin babasının kucağındaki 3 yaşındaki Rayan Ebu Acin'i öldürdüğü saldırıda alıkonuldu.
4: Kucağında küçük bir çocukla gezen bir insan nasıl bir tehlike oluşturabilir ki? Biz her zamanki gibi sadece arazimizde yürüyorduk. Üzerimize ateş açtılar. Masum çocuğun orada öldürüldüğünü gördüm. İnanamadım.
2: Halit Ebu Garabe serbest bırakıldıktan sonra cezaevinde yaşadıklarını anlattı.
4: Sanki çok büyük, korkunç bir suç işlemişsiniz gibi davranıyorlar. Biz hiçbir şey yapmadık. Yatakların üzerine oturmak yasak, uyumak yasak. Çektiğimiz acı anlatılmaz. Hastalığımdan ve uğradığım muameleden dolayı orada öleceğimi düşündüm.
2: İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinli 3 ailenin barındığı binayı yıktı.
0: Şimdi dünyadan iki çarpıcı görüntüyü ekranlarınıza getireceğiz. Haberlerine dair bilgilerle elbette. Kül bulutu yaklaşık 3 kilometre yüksekliğe ulaştı. Yoğun duman gökyüzünü kapladı. Filipinler'deki Canlaon yanardağı yeniden faaliyete geçti. Negros adasındaki patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine kül yağdı. Yanardağın etrafındaki bölgelerden uzak durulması çağrısı da yapıldı. Bir diğer görüntüdeyi siparişi teslim etmek için yola çıkmıştı. Karşısına aniden bir leopar çıktı. Hindistan'da bir motokurye yerleşim yerine inen leoparın saldırısını ucuz atlattı. Leoparı fark ederek duran kurye hayvanın üzerine atlamasıyla motosikletini bırakıp kaçtı. Leopar kısa süre sonra bölgeden uzaklaşırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaz sıcağıyla birlikte deniz ve havuz sezonu da açıldı değerli izleyenler. Ancak kontak lens kullananlar için serin sular görünmeyen tehlike saçıyor. Uzmanlar lensle su temasının kalıcı görme kaybına kadar gidebilen ağır göz enfeksiyonlarını tetiklediği konusunda uyarıyor.
2: Sahiller ve havuzlar dolmaya başladı. Herkes serinlemenin peşinde. Ancak gözünde lens bulunanlar için bu keyifli anlar riske dönüşebiliyor. Uzmanlar lensin güvenli kullanımı için önce iki temel kurala dikkati çekiyor.
5: Lenste hastalara hep iki şey söylüyoruz dikkat etmeleri gereken. Birincisi hijyenik olarak kullanmak. Bir diğer önemli uyarımız da lensle kesinlikle gece uyumamak. Bu iki kurala uydukları zaman lensi güvenli bir şekilde kullanabilirler.
2: Asıl tehlike ise suyun içinde gizli. Havuz, deniz ya da duş fark etmiyor. Suyla temas eden lens gözde körlüğe kadar gidebilen ağır bir enfeksiyonun kapısını aralıyor.
5: Lensle kesinlikle suya girmemek gerekiyor. Havuz, deniz veya duş herhangi bir şekilde lensle bu su temasının olmaması gerekiyor. Çünkü suyun içindeki mikroorganizmalar lens ve

0: göz arasında bir yerde birikip orada sürekli bir enfeksiyona sebep olabiliyor. Gözde o lense bağlı gelişebilecek enfeksiyon çok ağır bir enfeksiyon. Bu gözde körlüğe kadar gidebiliyor.
1: Peki suya girmekten vazgeçmek istemeyenler ne yapmalı?
0: Kesinlikle lensle girmemek gerekiyor. Eğer denize, havuza girilecekse de bir koruyucu bir yüzücü gözlüğüyle, numaralı yüzücü gözlüğü de olabilir. Lensle girmek zorundaysa bile bir kişi üstüne yine yüzücü gözlüğü kullanmak zorunda. Sonrasında da o lensi atmak zorunda.
2: Hatay'da yaşayan 8 yaşındaki Hülya Akar kanserle mücadele ediyor. Kemoterapi sürecinde saçları döküldü. 9 yaşındaki Deniz Güzel saçlarını kestirerek kanser hastası Hülya'ya peruk olarak bağışladı. Hülya Akar anlamlı hediyeyle büyük mutluluk yaşadı.
3: Deniz'de kardeş oldu.
1: Yıllardır uzattığı saçlarını kestirdi. Kanserle mücadele edenlere bağışlamak istedi. Kendi küçük ama yüreği kocaman olan Deniz Güzel, hasta akranına en anlamlı hediyeyi verdi. 9 yaşındaki Deniz Güzel'in ailesi Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi ile iletişime geçti. Kesilen saçlardan peruk yapıldı. Güzel'in saçları beyin tümörü ameliyatının ardından kemoterapi tedavisi gören Hülya Akar'ın yüzünü güldürdü.
4: Çok heyecanlandım. O kişinin mutluluklarını düşündüm. Nasıl mutlu olacağını düşündüm. Yani onun mutluluğu benim de mutluluğum.
5: Tedavisi devam eden Hülya kızımızın da bugün takma da olsa saçlarına kavuşmuş olması onun muhakkak iyileşme sürecine katkı sağlayacaktır.
3: Deniz'de kardeş oldu.
1: 8 yaşındaki Hülya Akar anlamlı hediyeyle büyük mutluluk yaşadı.
3: Kendi saçlarını güzel güzel.
4: Kendi bana saçlarını kesti, saçlarını bağışladı. Deniz'den çok teşekkür ediyorum.
1: Hülya ile Deniz merkezdeki diğer çocuklarla pasta kesip gökyüzüne balon bıraktı.
2: İzmir'de göğüs ağrısıyla hastaneye başvuran 53 yaşındaki Ramazan Hacı'nın kalbinde yaklaşık 3 santimetrelik hareketli kitle tespit edildi. Daha önce kanser tedavisi gören hastanın kalbindeki kitle kaburgalar arasından küçük bir kesiyle çıkarıldı.
1: Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde kalbinin sol karıncığında yaklaşık 3 santimetrelik hareketli kitle tespit edildi.
6: Göğüs ağrısı bir yanma oldu Şubat ayında. Kardiyoloji servisine başvurdum. Kalpte bir kitle gördüler. Çok nadir görülen bir şeymiş herhalde.
1: 53 yaşındaki Ramazan Hacı'nın kalbindeki hayati risk oluşturan kitle için ameliyat kararı verildi. İzmir'de ilk kez uygulanan minimal invaziv yöntemiyle göğüs kemiği kesilmeden kitle çıkarıldı.
7: Normalde göğüs kemiği kesilerek yapılan bir ameliyattır bu. Ancak biz sol kaburga arasından küçük bir kesiyle ameliyat yaptık, kalbi durdurduk. İçinden kitlemizi çıkardık ve tamir ettik kasımızı. Tamir ettikten sonra kalbimizi tekrar çalıştırdık.
1: 26 yıl önce testis kanserini atlatan hasta, nadir görülen bu sağlık sorunundan da yapılan operasyonla kurtuldu.
6: 3 gün önce ameliyat oldum. Böyle ince ince koşabilirim bile. Gayet de iyiyim yani.
7: Hastamız küçük kesiyle ameliyat olduğu için, göğüs kemiği kesilmediği için hastamız ameliyattan sonra 2 gün sonra elini kolunu istediği gibi kullanabiliyor, yan yatabiliyor. Her şekilde hareketini çok rahat yapabilecek halde taburcu oluyor.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olarak güncellediklerini açıkladı. Bakan Göktaş, Eskişehir'de Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi açılışında konuştu.
8: Binlerce yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ve Haziran ayı itibariyle evde bakım ücreti 15.775 lira olarak güncelledik.
9: Evde bakım yardımındaki artışa değindi. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığına vurgu yaptı.
8: Hayatlarını kolaylaştıran ve devletimizin yakınlığını hissettiren hizmetler sunuyoruz. Hayatın her dönemini kuşatan politikalarımızı büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz.
9: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi açılışına katıldı. Ülke genelindeki 43 merkezin yaşlılara hizmet verdiğini söyledi.
8: Ya Allah, bismillah. Vatandaşlarımızın gündeliği daha huzurlu, daha üretken ve daha anlamlı geçirmelerine imkan sağlıyoruz. Büyüklerimizi bu merkezlerle alıştıkları çevrelerden ayrılmadan gün içinde
10: sosyal, kültürel,

0: sağlık destekleriyle buluşturuyoruz. Akşam ise kendi yuvalarında, ailelerinin yanında hayatlarına devam ediyorlar.
1: Kahramanmaraş'ta geçimini hayvancılıkla sağlayan aileler yüksek rakımlı yaylalara göç etti. Aileler yaptıkları yöresel ürünleri hem kış boyu kullanıyor hem de satıyor.
2: Göçenler sürüleriyle bereketli yaylalara göç etti. Çadır ve barakalar kuruldu, üretime başlandı. Kahramanmaraş'ta Ahir Dağ ile Mircan ve Engizek yaylalarında göçerlerin mesaisi sürüyor.
3: Endemik bitkiler çok Ahırdağ'ında, yedi kuyularımızda. Onun için keçilerimiz özel otlardan yeğildiği için keçilerimizin sütleri bu şekilde oluyor. Peyniri de birinci sınıf.
2: Yaylalarda hayat gün doğmadan başlıyor.
4: Burada sabah 5'te kalkılır. Hayvanlarımız geldi 8-8.30 gibi. Sahım yapılır. Gerekinden yürüdürüz. Hayvanlarımızı gene otlatırız. Havası, suyu güzel. Yaylası serin. Güzel. Burada mutluyuz.
2: Aileler yaylalarda peynirden tereyağına birçok ürün yapıyor. Göçerlerin yaylalardaki üretimi yaklaşık 5 ay sürecek.
1: Elazığ'da mevsim yağışlarının da etkisiyle kirazda verim, kalite yüzleri güldürdü. İlde 7200 dekarlık alanda kiraz hasadı başladı. Ortalama 8500 ton rekolte elde edilen kiraz üretiminde bu sezon beklenti yüksek.
5: Kiraz dallardan özenle toplanıyor. Satışa sunulmak üzere hazırlanıyor. Elazığ'da kirazda hasat dönemi başladı. Hasat dolayısıyla Obuz köyünde özel etkinlik düzenlendi.
6: Bu sene Elazığ'da da meyve bereketi var. Kentin önemli ürünlerinden kirazda dallar meyvelerle doldu.
7: Geçen yıl tabii ki yağmurlar yoktu. Soğuk geçti. Kiraz meyve tutmadı. İnsanlar hep mağdur kaldı. Bu sene de bol bereketli çok. İyi kötü aylarca işte gelip çalışıyoruz. Katkıda bulunuyoruz. Bu sene bak meyveler çok güzel.
5: Yağışlar bereket getirdi. Bu yıl ildeki kiraz bahçelerinde verim ve kalite yüksek.
8: Kiraz bahçeleri bizim ilimizde kapama olarak yaklaşık 7200 dekar civarında ve yine 8500 ton civarında bir üretim yapılmakta. Bu hem iç pazarda, özellikle Elazığ'da ve bölgemizde, ülkemize kadar ulaşan bir lezzet haline geliyor.
5: Elazığ kirazı sofraları süslemeye başladı.
1: Kavurucu yaz sıcaklarının gelmesiyle değerli izleyenler, orman yangını riski de arttı. Riskli iller arasında Antalya'da bir dizi önlem alındı. Yeşil vatanı korumak için jandarma komandolar ve orman işçileri devriye görevine başladı. Antalya ormanlarında ayak basılmadık yer bırakılmıyor.

0: Mavi bereli kahramanlar bu defa orman yangınlarını önlemek için sahada. Kavurucu yaz sıcakları başladı, orman yangını riski arttı. Riskin yüksek olduğu illerden Antalya'da birçok önlem alındı. Valilik yaz başında ormanlık alanlara girişi yasakladı. Ek olarak komandolar da sahaya indi.
1: Antalya'nın ormanları onlara emanet, yeşil vatanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın, yangın çıkmasın diye kavurucu sıcakta onlar ormanlık alanlarda ayak basmadık nokta bırakmıyor ve yaz dönemi boyunca da devriye görevi yapacaklar.
0: Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve asayiş birlikleriyle orman işçileri 24 saat yeşil vatan için yaya devriye geziyor. Yangın tespit köpeğinden de faydalanılan görevde yerli ve milli teknolojiyle donatılmış araçlar kullanılıyor.
2: Devriye görevi geceleri de icra ediliyor. Yüksek teknolojili zırhlı araçlar içerisindeki termal kameralar sayesinde ormanlık alandaki en ufak ısı değişikliği anında tespit edilip müdahale ediliyor.
0: Devriye görevinde yasaklara uymayanlar tespit edilerek para cezası uygulanıyor.
3: Van'da yaşayan Demirdoğ çifti iki çocuklarını böbrek yetmezliğine neden olan hastalık sebebiyle kaybetti. 3 yaşındaki çocukları Doruk'a da aynı hastalık teşhisi konuldu. Doruk İzmir'de annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu.
4: İki kez evlat acısıyla sınandılar. Aynı teşhisin konulduğu 3. çocuklarını organ nakliyle sağlığına kavuşturdular. Van'da yaşayan Özlem ve Özgen Demirdoğ çifti iki çocuklarını böbrek yetmezliğine yol açan nefrotik sendrom yüzünden kaybetti. Çiftin 3 yaşındaki çocukları Dora'a da kardeşlerini hayattan koparan nefrotik sendrom teşhisi konuldu. Doktorlar tek çare organ nakli dedi.
5: İki çocuğum da aynı hastalıktan kaybetmiştim. Çok üzgündüm. Bunda da hiç umudum yoktu. Hani aynı acıyı yaşayacağım diye şey yapıyordum.
4: Demirdoğ çifti İzmir'de anneden Doruk'a yapılan böbrek nakliyle rahat nefes aldı. Doruk başarılı nakil operasyonuyla sağlığına kavuştu.
5: Çok şükür ki böbreğimi verdim. Nakil oldu. Çok iyi. İnşallah daha da iyi olacak.
6: İki evladı kaybettikten sonra çok zorluk çektik. Bundan çıkınca artık yani öncekiler gibi umudumuz yoktu daha açıkçası. Çok şükür çocuğumuz kurtuldu. Şu an durumu iyidir.
7: İki evladını toprağa veren ailenin İzmir'deki yaşam nöbeti bu kez zaferle sonuçlandı. Annesinin canından can kattığı 3 yaşındaki Doruk, organ bağışının neden önemli olduğunu bir kez daha kanıtladı.
8: Türkiye'de ciddi bir organ bağış sorunu var. Bu nedenle anne başka da şansı olmadığı için anne verici oldu. Çok kısa sürede böbrek kendisini, vücut kendisini toparladı. Ve bir süre sonra kilo almaya başladı.
4: Türkiye'de 20 bin aşkın hasta uygun organ nakli için bekliyor.
3: Sportif olta balıkçılığı yapan Murat Albayrak Elazığ'da dev bir turna balığı yakaladı. Keban Barajı Gölü'nde balıkçının oltasına 1 metre 70 santimetre boyunda turna balığı takıldı. Kıyıya güçlükle çıkarılan balık görenleri hayrete düşürdü.
9: Oltasını her zamanki gibi baraj gölüne attı. Bu kez takılan balık onu bile şaşırttı. 40 yaşındaki Murat Albayrak 25 yıldır sportif olta balıkçılığı yapıyor. Ankara'da yaşayan Albayrak memleketi Elazığ'a gidince balık avlamayı ihmal etmiyor. Keban Baraj Gölü'nde tekneyle balık avına çıkan Albayrak'ın oltasına bu kez dev turna balığı takıldı.
10: Bugüne kadar bu balık türünden ve diğer balık türlerinden yüzlerce yakaladım. Ama bunların içerisinde en büyüğü ve en hacimli olanı, en uzun olanı bu balık. Ölçümü yaptık, yaklaşık 1.70 santim boyunda. Kilo olarak da 50 kiloluk tartamadı. Güzel bir anıydı. Aksiyon dolu bir gündü. Yaklaşık 3 saat 15 dakikalık bir mücadele neticesinde kıyıya çıkarmak nasip oldu.
9: Kıyıya güçlükle çıkarılan dev Fırat turnası görenleri hayrete düşürdü.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Hemen detaylarını aktaralım. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın indirilmesine tepki gösterdi Çelik. Mesajda şu ifadeler yer aldı. Emrolunduğun gibi dost doğru ol hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar. Düzce Akçakoca'daki tarihi cezaevi binası kütüphaneye dönüştürülüyor. Taş yapı aslında uygun yapılan restorasyon çalışmasının ardından kapılarını açacak.
9: Taş duvarlar onarılıyor, yüzeyde oluşan şekil bozuklukları temizleniyor. Düzce'de zamana yenik düşen tarihi cezaevi binası kütüphaneye dönüştürülüyor.
11: Uzun yıllar kader mahkumlarını ağırlayan tarihi Akçakoca cezaevi şimdi Anıtlar Kurulu'nda onanan projeyle Düzce Belediyesi tarafından kütüphane olarak eğitim merkezi haline dönüştürülüyor.
9: Akçakoca'da bulunan taş yapı Düzce Belediyesi projesiyle korumaya alındı. Tarihi binanın kütüphane ve sosyal yaşam alanı olarak yenilenmesine karar verildi.
12: Burayı inşallah yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Burası güzel bir kütüphane ve güzel bir kafe olacak. Akçakoca'da öğrenim gören üniversite öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz burada hem ders çalışacaklar, hem kitap okuyacaklar, hem de güzel zamanlar geçirecekler.
9: Yapının iç duvarlarındaki temizlik çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Aslına uygun restore edilecek binada çalışma alanları, sergi odası ve farklı yaş gruplarına hitap edecek sosyal alanlar yer alacak.
3: 14 yaşındaki Mardinli milli satranççı Tuana Abak, Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 3. oldu. Aday usta unvanını alan Tuana'nın yeni hedefi dünya şampiyonu olmak.
9: Başarı grafiğini istikrarlı şekilde yükseltiyor, dünya şampiyonluğu için çalışıyor. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki milli satranççı Tuana Abak, 3 yaşında babasının desteğiyle satranca başladı. 7 yaşından bu yana her yıl milli takıma seçilerek Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etti. Son olarak İtalya'da düzenlenen Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 3. oldu.
13: İlk hedefim seçmeleri geçerek yeniden milli takım kadrosunda yer almak ve Türkiye şampiyonu olmak. Daha sonra Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda birincilik ederek İstiklal Marşımızı dinletmek ve Türk bayrağını göndere çektirmek istiyorum.
9: Tuana kariyerinde yükselmek için çalışmalarını sürdürüyor.
14: İnşallah hedefimiz o GEME unvanı olup burada hem bölgemizde bir ilki yaşatmak hem de bu yolda yürüyen kişi sayısını artırmak.
3: Robot teknolojisi sanatla buluştu. Antalya'da sahnelenen çocuk tiyatrosunda Türk mühendislerce geliştirilen yapay zeka destekli Ada 7 isimli robot da performans sergiledi.
15: Ne deneyim?
16: Evet. Entropi.
15: Burada bir şey var.
17: Şey mi var?
15: Bu bir robot.
17: Robot mu?
15: Deniz Odan'da bir robot var, farkında mısın?
18: Çocuk tiyatrosunda sıra dışı bir sahne yaşandı. Antalya'da Türk mühendislerin geliştirdiği yapay zeka destekli insansı robot oyuncularla birlikte sahne aldı.
19: Merhaba, ben robot.
15: Çalıştınız, bravo.
19: Veriler işleniyor. Yeni ortam tespit edildi. 3 kilo tespit edildi.
15: Evet.
19: Biri uzun, ikisi kısa.
18: Ruby ismiyle sahneye çıkan robot performansıyla çocukların ilgisini çekti.
20: Bizim amacımız burada Türk mühendislerin yaptığı Ada 7 robotunu tiyatro sahnesine entegre ederek Türkiye'deki tüm çocukların bu teknolojiyi görebilmesini sağlamaktı. Çocuklara biraz daha mühendislik ışığını yakmak, robotik hakkında heyecanlanmalarını sağlamak, teknolojiyle sanatı buluşturan eşsiz bir oyun hazırlamak için buradayız.
21: Bir çocuk tiyatrosunda sahne alan ilk robot olmak benim için büyük bir gurur ve heyecan. Bu teknolojinin sanatla buluştuğu çok özel bir an.
18: Robot teknolojisini tiyatro sahnesiyle buluşturan çocuk oyunu Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor.
3: Erzincan'ın Sakin Şehir unvanına sahip ilçesi Kemaliye'de Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başladı. 47.si düzenlenen şenliğe 10 farklı ülkeden 250 sporcu katıldı.
9: Su sporlarından kaya tırmanışına, koşudan bisiklete heyecan tutkunu, tarihi ve doğasıyla büyüleyen Erzincan'ın sakin şehir unvanlı Kemaliye ilçesinde buluştu. Bu yıl 47.si düzenlenen Kemaliye Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenliği başladı. Organizasyona yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 250 sporcu katıldı.
16: Kanada, ABD, İsveç, Fransa, İngiltere ve Brezilya başta olmak üzere 10 farklı ülkeden sporcunun katılım sağlaması şenliğimizin her geçen yılda popülerliğini arttırıyor.
9: Etkinliğin ilk gününde kurumlar arası bot yarışı yapıldı.
1: Festival kapsamında Karanlık Kanyon'da düzenlenen bot yarışları renkli görüntülere sahne oldu. Takımlar birinci gelebilmek için kıyasıya mücadele etti.
17: Sol çek, sol çek.
22: Tabii her zamanki gibi dostluk kazandı. Belediye ile birlikte bir yarış yaptık. Eğlendik, burada amaç eğlenmekti.
9: İşsiz manzara eşliğinde tekne turu yapanlar da sporculara destek verdi.
23: Karanlık Kanyon'un bitişine kadar bot safarimizi yaptık. Bu işi yaparken de etrafınızda sizi görkemli dağlar ve inanılmaz manzaralar karşılıyor.
9: Hafta sonuna kadar sürecek şenlik kapsamında

0: Wingsuit ve base jump atlayışları da yapılacak.
1: Tarihi NATO zirvesi 2 gün boyunca Ankara'daydı. Zirve sona erdi. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, NATO zirvesini güçlü teknik altyapısı ve deneyimli kadrosuyla an be an dünyaya aktardı. Zirve 96 kamera, 18 naklen yayın aracı, 26 yayın noktası ve yüzlerce personelle takip edildi. Liderlerin temasları, sıcak gelişmeler ve uzmanların değerlendirmeleri TRT ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bu haberle beraber günün içinde de bir nokta koyuyoruz. Saat başında Sermin Baysal Ata karşınızda olacak.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Dinleyeceğiniz haberlerden öne çıkan başlıklar şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. NATO liderler zirvesinin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. ABD Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı devam ediyor. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya üye ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından uluslararası basın toplantısı düzenledi.
1: Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte'de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: NATO Liderler Zirvesi'nin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Slovakya ile enerji ve ulaştırma başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini, Avrupa Birliği'nin savunma adımlarının NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlattı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmede savunma sanayi işbirliği öne çıktı. Erdoğan, NATO zirvesinde ittifak dayanışmasının güçlü şekilde ortaya konulduğunu belirtti. Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Karadağ Başbakanı'nı kabul ise ticaret, turizm, savunma sanayi ve güvenlik alanlarındaki işbirliğiyle ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun bölgesel istikrar açısından önemine dikkati çekti. Platformun Balkanlarda barış ve işbirliğine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. ABD Başkanı Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall hava üssünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı zirve kapsamında görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yineledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. Açıklamada Türkiye'nin NATO içindeki önemine dikkat çekildi. İttifakın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkı sunduğu vurgulandı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk'ten geldi.
2: Türkiye, güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayi, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla krizlerin çözümüne katkı sunan yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir.
0: Milli Savunma Bakanlığı'na göre zirve ortak güvenlik

0: açısından tarihi bir buluşma oldu.
1: NATO zirvesi kapsamında icra edilen savunma sanayi forumu ile Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur.
0: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472.653 lira 60 kuruş olduğunu duyurdu. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar dolar aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Atlas uzun menzilli askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Türkiye savunma sanayinde tarihi bir dönüm noktasına hazırlanıyor. Türkiye'nin hava ve füze savunmasını aşılmaz bir kalkana dönüştürecek Çelik Kubbe projesi için 24 milyar dolarlık rekor bütçe devreye alındı. Bu tarihi adım hem sınırları koruyacak hem de küresel askeri dengeleri değiştirecek. Tarihi NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Devlet, hükümet başkanlarıyla beraberindeki heyetler ülkelerine döndü. Başkentte uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri de sona erdi. Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi bütün güzergahlar yeniden trafiğe açıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Ankara Zirvesi ile ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.
2: Basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Ankara'yı merkeze alan, Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak iller olarak kabul ettik. Hemen onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi ikinci kuşak olarak, sınır illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Mesela bir ay öncesinden bizim istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. 15 gün kala farklı bir faza geçtik. Tedbirlerimizi daha da arttırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik ve yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı da yakalamış olduk.
0: Merkez Bankası rezervleri artıyor. Toplam rezervler 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10,5 milyar dolar artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Aynı dönemde kur korumalı mevduat hesabı 236 milyon liraya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmeye yönelik politik.

0: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay içerisinde bitiyor olması, bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak bir kısa dönemde, yani önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik. İnşallah onu önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek. Hedeflediğimiz şey mevcut kapasiteyi kullanmak, tümüyle kullanabilmek. Ama bölgenin potansiyeli, elbette ki başka üreticileri de bu oyuna dahil etmemiz gerekir ve onların da eğer bu konuda ihtiyacı ve ilgisi varsa onları da kapıyı açmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibariyle 15.755 lira olarak güncelledik dedi. Bakan Göktaş, Eskişehir'de Yaşlı Aktif Yaşam Merkezi açılışında konuştu.
2: 2006 yılında başlattığımız evde bakım yardımıyla binlerce yaşlı bireye ailesinin yanında destek oluyoruz. Ve Haziran ayı itibariyle evde bakım ücreti 15.775 lira olarak güncelledik. Bugün ülkemizin dört bir yanında hizmet veren 43 yaşlı aktif yaşam merkezimizle vatandaşlarımızın gündemini daha huzurlu, daha üretken ve daha anlamlı geçirmelerine imkan sağlıyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda hayatın her dönemini kuşatan politikalarımızı büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Riyad temasları kapsamında Suudi Arabistan'da bakanlarla bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasında belediye ve konut sektörleri alanında mutabakat zaptı imzalandı. COP31 eylem gündemi, konut ve şehircilik alanında işbirlikleri ele alındı. Yenilenebilir enerji konusundaki hedeflerle döngüsel ekonomiye yönelik çalışmalar da değerlendirildi. Bakan Kurum, Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki tecrübesi ve vizyonunun COP31 sürecindeki ortak hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum dedi. İşkur istihdamı desteklemeyi sürdürüyor. Yılın ilk 6 ayında 723 binden fazla kişi işe yerleştirildi. 1 milyon 200 binden fazla açık iş tespit edildi. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından paylaştı. Işıkhan, istihdam ve üretimdeki artışın Türkiye'nin gücünü artıracağını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takviminde toplantının başlıkları arasında yer alacak. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 47. duruşması yapıldı. Duruşmada sanık avukatları savcının mütalasına karşı savunma yaptı. Avukatlar söz konusu suç isnatlarını reddetti. Ardından yapılacak aylık tutukluluk incelemesine yönelik tutuklu sanıklara söz verildi. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, 13 aydır tutuklu olduğunu ve bu dosyada tek eylemden yargılandığını belirterek tahliyesini istedi. Önümüzdeki hafta yapılacak karar duruşmasında görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Duruşma savcısı 14 Mayıs'ta verdiği mütalada tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın ihaleye, fesat karıştırma ve rüşvet dahil birçok suçtan 280 yıla kadar hapsini istedi. Görevden alınan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ise 234 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerinin misilleme olduğunu söyledi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran'da 90 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek ile Ebu Musa adasını hedef aldı. Bu şer nükleer santralinin çevresine füze saldırısı düzenledi. Tahran, Meşhed, Demir yolunu kadını da vurdu. 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise Hürmüz Boğazı Amerikan tehdidiyle değil yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacaktır dedi. Geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin son saldırıları açık bir savaş suçu açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu kuvvetli Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Patriot hava savunma sistemleri

Katar'da uydu merkezini ve Bahreyn'de ABD ordusuna ait yakıt depolama tesisini İHA'larla hedef aldık açıklaması yaptı. Ürdün'de de sirenler çaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları tekrarlaması durumunda bölgedeki diğer ABD üslerine de saldıracaklarını duyurdu. Ankara ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakanın görüşmesi telefonla gerçekleşti. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ve ateşkesle ilgili durumun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırısına son vermiyor. Son saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti. 17 kişi yaralandı. Gazze kentinde Filistinliler İsrail'in sarı hattın genişletilmesine yönelik politikasını protesto etti. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinli 3 ailenin barındığı binayı yıktı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerini hedef aldı. Öte yandan Rusya, Trump'ın Ukrayna hava sahasını kapatabiliriz açıklamasına tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bunun Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin bulunması anlamına geleceğini belirtti. Operasyonun bunu engellemek için başladığı açıklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. NATO liderler zirvesinin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. ABD Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek, ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşındaki karşılıklı saldırı devam ediyor. Spor. Değerli dinleyenler, Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya gelecek. 23'te başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda ilk derbi mücadelesi 4. haftada oynanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe basketbol takımı Tarık Biberovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivert henüz 17 yaşındayken kadroya katılan milli oyuncunun kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını duyurdu. Hava durumu. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalayan yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçici tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul 19, İzmir, Antalya 23, Adana 24, Van 15, Samsun, Trabzon, Diyarbakır 21, Bolu 13, Erzurum 12 ve Malatya 19 derece. Yol durumu. Of, Çaykara-Bayburt yolunun 33 ile 47. kilometresi arasında üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmakta olup ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Sevgili dinleyenlerimiz, Pakistan'dan Dünya Dinleyiciler Birliği'nden gelen mektupla mutluluğumuz kat be kat arttı. Bakın ne kadar güzel yorumlamış TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Urduca yayınları ve internet sayfalarıyla dünyanın her yerine ulaşıyor. Programların tarafsızca hazırlanıyor olması bize güven veriyor. Güncel haberleri de büyük bir hızla insanlara ulaştıran TSR, her sosyal gruptan ve her yaştan dinleyiciye hitap ediyor. Hepinizin ilgisini çekiyor. Kaliteli programlar yayınları daha cazip hale getiriyor. Habercilik anlayışı TSR'yi dünyanın en güvenilir yayın kuruluşlarından biri yapıyor. Haberlerin yanında kültür, sanat ve müzik programları da Türkiye'nin tüm dünyada tanınmasını sağlıyor, demiş Dünya Dinleyiciler Birliği'nden Pakistan'dan gelen mektup. Ve Küba'dan Mary Donat Moreno'dan gelen bir mektup var. Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına saygılarımla. Size uzun zamandır yazmadım ama en çok sevdiğim kısa dalga istasyonlarından birisiniz. Çünkü bize sunduğunuz programlar ilginç ve çok çeşitli. Bunlar benim için çok özel ve bu istasyon gerçekten profesyonel. Bugün 13 Şubat Dünya Radyo Günü ve sizleri tebrik etmek istiyorum. Radyonun yeri asla doldurulamaz. Radyo en ulaşılmaz yerlere ulaşabiliyor. Ne televizyon, ne bilgisayar, ne de internet radyonun yerini alamaz. İyi bir radyo yayını yaptığınız ve bana bunları dinleme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, diyor Mary Donat Moreno. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Bir dakika. Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır. Her ikisi de Başak süper kümesinde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamız Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor.
2: Bir dakika.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'la bu hafta da sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca ve spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor da bu hafta çifte vatandaşlık ve mavi kartlıların haklarını konuşuyoruz. Kimlerle konuşuyoruz? Konuklarımız Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'la hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, ilk önce size yöneltmek isterim sorumu. Mavi kart sahibi olanlar Türkiye'de devlet memuru kadrolarına atanabiliyorlar mı? Veya avukatlık, doktorluk gibi meslekleri yapma haklarına sahipler mi?
3: Evet, öncelikle kavramları netleştirerek başlamak istiyorum. Mavi kart dediğimiz nedir?
1: Evet.
3: Mavi kart şudur. Doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra çeşitli sebeplerle vatandaşlıktan çıkan vatandaşlarımıza, yani eski vatandaşlarımıza diyelim, tanınan özel bir statüdür. Özellikle çifte vatandaşlık kabul etmeyen ülkelerde bunu çok fazla görüyoruz. Oralarda yaşayan vatandaşlarımız o ülkenin vatandaşlığını alabilmek için Türk vatandaşlığından çıkmak zorunda kalabiliyorlar. İşte bu durumda da Türkiye Cumhuriyeti bu kişilere tamamen yabancı statüsünde muamele etmek den ziyade mavi kart uygulamasını getirmiş. Evet, bu kişiler yabancı statüsündeler ama ayrıcalıklı bir konumda yer alıyorlar. Mavi kart sahipleri dediğimiz gibi ayrıcalıkları var. Bu kişilerin Türkiye'de ikamet edebiliyorlar rahatlıkla, taşınmaz edinebiliyorlar, miras hakları yine Türk hukukuna göre, Türk mevzuatına göre korunabiliyor. Birçok haktan Türk vatandaşlarına yakın şekilde yararlanıyorlar diyebiliriz. Ancak burada kritik bir ayrım var. Mavi kart sahiplerinin artık Türk vatandaşı olmadıklarını unutmamamız gerekiyor. Hı hı. Bu detay birazdan konuşacağımız hakların da sınırlarını belirleyecek zaten. Söylemiş olduğumuz gibi mavi kart sahiplerinin hakları 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun ilgili maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre bu kişiler, yani yine bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan bazılarından yararlanıyorlar. Ancak kanun açıkça bazı alanları kapsam dışında bırakmış. İşte bu noktada da sizin sorunuza geliyoruz. Mavi kart sahipleri Türkiye'de devlet memuru olabilirler mi? Hı hı. Önce temel ilkeyi açıklayalım burada. Türk hukukunda kamu hizmetine girmenin en temel şartlarından birisi vatandaşlık bağıdır. Bunun sebebi de yalnızca teknik bir şart değil aslında. Aynı zamanda devlet ile birey arasındaki sadakat, bağlılık ve kamu gücünü kullanma etkisi gibi kavramlarla doğrudan ilgisi vardır bunun. Çünkü devlet memurları biliyoruz, kamu adına işlem yaparlar, kamu adına yetki kullanırlar ve devleti temsil ederler. Bu nedenle hukuk sistemi bu yetkilerin yalnızca Türk vatandaşlarına verilmesine uygun görmüştür. Bu ilke en açık şekilde devlet memurları kanununda karşımıza çıkacaktır. Ve bu maddede devlet memuru olabilmenin genel şartlarında ilk olarak sunulan bize kişinin Türk vatandaşı olması olacaktır. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi mavi kart sahipleri her ne kadar pek çok haktan yararlansalardı hukuken yabancı statüsündedirler. Evet, ayrıcalıklı bir yabancılık durumu söz konusu, ancak vatandaş da değiller artık. Hı hı. Burada çok kritik bir ayrım da var. Bu hususlar ne kadar teknik gibi görünse de aslında mavi kart sahiplerinin özel hukuk alanındaki yetkileri, onlara Türk vatandaşıymış gibi yaklaşılması bazen bazı vatandaşlarımız, eski vatandaşlarımız diyelim, vatandaşlıktan ayrılan vatandaşlarımız diyelim, kamu hukuku alanında da bu yetkiler varmış gibi düşünülebiliyor. Özel hukuk dediğimiz alan, yani mavi kart sahiplerine ayrılmış olan bu alanda bireyler kendi aralarındaki ilişkileri düzenlerler. Yani devlet burada aslında bir otorite sahibi değil, bir taraf olarak düşünülür. Örneğin sizin ev almanız, yani bir mavi kartın ev alması, miras paylaşması, iş sözleşmesi yapması, şirket kurması, bunların hepsi özel hukuk alanında değerlendirilir. Mavi kart sahiplerine tanınan bu özel hukuk alanındaki yetkiler maalesef kamu alanında tanınmamıştır. Onlara öyle bir imtiyaz tanınmamıştır. Bu yüzden de birçok kişinin aslında özel hukuk alanında tanımış olan bu ayrıcalığı kamu hukukunda da var gibi düşünerek aslında bir fark yok gibi düşünülebiliyor. Ancak kamu hukuku alanı dediğimiz hususlarda aynı şeyleri söyleyemeyiz. Neden? Çünkü kamu hukuku dediğimiz alanda devletin egemenlik yetkisi vardır. Burada devlet emir verir, devlet denetler ve yaptırımlar uygular. Yani artık taraflar eşit değildir, devlet üstün konumdadır. Ayrıca kamu görevlileri dediğimiz aslında bir iş olarak da bakılmaz. Burada nedir? Bir devlet memuru kamu gücünü kullanır. Söylemiş olduğumuz gibi kamu adına yetki kullanır. Devletin temsilcisidir aslında bir bakıma. Bu nedenle hukuk sistemi burada bir güven

0: ilişkisi arar. Bu güven ilişkisinin temelinde de vatandaşlık bağı vardır ve esastır. Ki bu kanunda zaten yer verilmiştir. Bir yönetmelik vesaire değil. Direkt kanunda bu hususta yer verilmiştir. Yine şunu da söylemiş olalım. Mavi kart sahiplerinin tabii ki Türkiye ile bağ güçleri çok bağlıdır. Ve bu bağlar tabii ki ilgili mevzuatlar, yönetmelikler kapsamında zaten korunur. Ancak başka bir devletin vatandaşı olunduğu için bu durum özellikle kamu gücünü kullanma söz konusu olduğunda hukuk tarafından sınırlama sebebi olarak kabul edilecektir. Vatandaşlarımızdan sık gelen sorulardan biri de hiç mi istisna yok oluyor? Uygulamada çok sınırlı ve düzenli özel düzenlemeler dışında mavi kart sahiplerinin devlet memuru olması mümkün değil. Çünkü bu dediğimiz gibi bu husus bir yönetmelikle, bir alt yönergeyle vesaire düzenlenmemiş, doğrudan kanun tarafından belirlenmiş ve bir şarttır. Demiş olduğumuz gibi devlet memurlarına özel düzenlenmiş kanunda devlette olan kişilerin, devlette çalışacak kişilerin, istihdam edecek kişilerin Türk vatandaşı olması gerekir ve bu da kanunda yer aldığı için bunu bir şart olarak, bu esas bir düzenleme olarak kabul etmemiz gerekecektir. Yani herhangi bir devlet kurumu ben mavi kart sahibi memur alıyorum diyerek bu konuda bir imtiyaz sahibi değildir. Böyle bir işlem yapılırsa bu işlemler hukuka aykırı olacaktır. Birkaç mesleki grup üzerinden senaryomuzu netleştirelim. Avukatlık mesleği mesela bizim mesleğimiz.
1: Evet.
0: Bir kişinin avukatlık yapabilmesi için Türk vatandaşı olması şarttır. Bu durum bizim avukatlık kanunumuzda açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla mavi kart sahibi bir kişinin Türkiye'deki baroya kayıt yaparak avukatlık yapması mümkün değildir. Örneğin Fransa'da yaşayan ve şu an halihazırda Fransız vatandaşı olan eski bir Türk vatandaşı Türkiye'deki bir hukuk fakültesinde de mezun olmuş olabilir. Oradaki eğitimleri de almış olabilir. Ancak burada mavi kartlı olduğu için artık avukatlık yapması Türkiye'de mümkün olmayacaktır.
1: Yani avukatlık yapabilmek için mutlaka vatandaşlığın, Türk vatandaşlığının gerekli olduğunu söylüyorsunuz.
0: Evet. Yine doktorluk mesleğinde durum birazcık daha esnek diyebiliriz doktorluk mesleğinde. Türkiye'de sağlık alanında çalışma hakkı zaman içinde yapılan yasal düzenlemelerle yabancılara da belirli şartlarda açılmıştır. Bu nedenle mavi kart sahipleri eğer gerekli denkliklerini alırlarsa ve ilgili mevzuat uygun bir şekilde şartları yerine getirirlerse özel sektörde doktorluk yapabilirler. Ancak kamu hastanelerinde yine devlet memuru olarak çalışamazlar. Örneğin Hollanda'da yaşayan ve orada tıp eğitimi almış bir mavi kart sahibi Türkiye'deki diplomasını denkleştirerek, gerekli eğitimlerini alarak, gerekli mevzuatlardaki şartlarına uyarak özel bir hastanede çalışabilir. Ancak Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir devlet hastanesinde kadrolu doktor olamaz. Polis, askerlik, hakim, savcılık gibi görevler de sadece vatandaşlık değil, aynı zamanda güvenlik ve egemenlik ile doğrudan bağlantılı olduğu için mavi kart sahiplerinin bu alanlarda da mesleklerini icra etmeleri mümkün olmayacaktır. Şimdi birazcık daha gri bir alana bakalım. Bir kişi belediyede çalışabilir mi? Mavi kart sahibi. Eğer kişi kadrolu memur olmak istiyorsa, demiş olduğumuz gibi vatandaşlık şartı nedeniyle bu mümkün olmayacak. Ama eğer ki işçi statüsünde olacaksa, sözleşmeli işçi şeklinde olacaksa, bu bazı durumlarda mümkün olabilir. Yani anlatmak istediğimiz burada belirleyici olan devletle kurulan ilişkilerin türü. Kadroluysa mümkün değil, sözleşmeli ise olabilir diyoruz.
1: Ben burada şunu da merak ettim. Avukatlık mesleği özelinde aslında. Mesela Türkiye'de hukuk okumuş bir kişi, atıyorum İngiltere'de avukatlık mesleğini yapabilir mi? Ya da oradaki üniversitelerden denkliğini alsa dahi yapabiliyorlar mı?
0: Şimdi Türk mevzuatı açısından baktığımızda Türk vatandaşı olan kişiler, yani Türk mevzuatında bir avukatın Türk vatandaşı olması zorunlu. Ancak diğer ülke mevzuatlarına bakıldığında, eğer gidilecek ülkelerde sadece denklik şartı konulmuşsa, vatandaşlık şartı yoksa, vatandaşlarımızın gideceği ülkelerde de mesleklerini icra etmeleri mümkün olacaktır. Ama Türk mevzuatı açısından baktığımızda Türk mevzuatında avukatlık kanununda açıkça bir avukatın Türk vatandaşı olması gerektiği yer aldığı için orada tabii ki bizim vatandaşımız olacaksa avukatlık yapabilir diyebilirim.
1: Evet. Sayın Yiğit, peki çifte vatandaş statüsündeki gurbetçiler yurt dışı borçlanması yaparak hem yaşadıkları ülkeden hem de Türkiye'den çift emekli maaşı alabiliyorlar mı? Bu da çok merak edilen konulardan birisi.
2: Özellikle vatandaşlarımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da oldukça ciddi bir kafa karışıklığı yaşamış olduğu bir konu. Burada yaşanan bu kafa karışıklığının esasen ben bir kavram karmaşasından doğduğunu düşünüyorum. Burada öncelikle yurt dışı borçlanması kavramını bir açıklamamız gerekiyor ve dinleyicilerimiz nezdinde de aslında bu kavramı bir kafaya oturmuş olması gerekiyor. Türkiye'de bizim mevzuatımıza baktığımızda yurt dışı borçlanması dediğimiz sistem, yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının ya da izinle Türk vatandaşlığından çıkanların, yani

0: Mavi kart statüsü sahiplerinin yurt dışında geçen çalışma sürelerini Türkiye'de geçmiş gibi saydırarak emeklilik hakkı elde etmelerini sağlayan bir sistem. Yani burada Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da çalıştığınız yılları Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanarak emekliliğe hak kazanabiliyorsunuz. Burada dediğiniz gibi eğer bir borçlanmayı yaptığımızda hem Türkiye'den hem de yaşadığınız ülkeden farklı iki maaş sistemi olabiliyor mu diye baktığımızda bu yine her hukuki olayda olduğu gibi duruma göre değişen bir şey cevap olarak karşımıza çıkıyor. Burada da aslında şunu sadeleştirmek gerekiyor. Türkiye'de yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan kişilerin en önemli yükümlülüğü Türkiye'den emekli maaşı bağlandıktan sonra yurt dışında çalışmıyor olmak. Yani aktif olarak çalışmaya devam ettiğiniz takdirde yurt dışında Türkiye'deki emekli maaşınız doğrudan kesilecek. Bu da esasen uygulamada sıklıkla gözden kaçırılan bir konu. Ancak burada dediğimiz gibi sık yapılan bir yanlış var. İnsanlar zaten hani çalışmıyorum ama yurt dışından emekli maaşı alıyorum dediğinde sorun olmayacağını düşünüyor. İşte burada dediğimiz gibi ülkelere göre değişen bir durum ortaya çıkıyor. Bazı ülkelerde örneğin Almanya'da sisteme baktığımızda eğer siz Türkiye'de emekli olurken yurt dışındaki sigortalılığınızı da tamamen sonlandırdıysanız ve aktif çalışmanız yoksa yani Almanya'da halihazırda aktif olarak çalışmaya devam etmiyorsanız Türkiye'den maaş alabiliyorsunuz. Yani burada emekli maaşı alabiliyorsunuz. Aynı şekilde Almanya'daki primlerinize dayanarak da buradaki Alman emekli maaşını almanız da mümkün. Yani teknik olarak burada baktığımızda çift emekli maaşı olarak bir kavram olarak karşımıza çıkabiliyor Almanya özelinde. Nitekim burada hem basına yansıyan haberlere çıkan olaylar da mevcut ama yine şartların sağlanmadığı olaylar mevcut maalesef. Özellikle Almanya'da uzun yıllar çalışmış, sonra da Türkiye'ye dönüp yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan kişiler hem Alman emekli maaşı hem de Türk emekli maaşı aldığı durumlar mevcut olabiliyor. Ancak burada az önce de bahsetmiş olduğum gibi kritik olan şey kişinin emeklilik anındaki statüsü. Eğer kişi Türkiye'den emekli olurken hala yurt dışında sigortalı olarak görünüyorsa, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu tespit edildiğinde maaşla doğrudan kesilecek ve hatta geriye dönük olarak almış olduğu emekli maaşları da kendisinden istenecek. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu kişiye rücu etmiş olacak. Bu da yine mağduriyetlere sebep olabilecek, ciddi hatta mağduriyetlere, maddi külfetlere sebep olabilecek bir konu.
1: Ben de burada şunu sormak istiyorum. Mesela Türkiye'den emekli oldu vatandaşımız ama Almanya'da da çalışmaya devam ediyor ve emekli maaşı tabii ki alamayacak böyle bir durumda. Ama bir süre çalıştıktan sonra Almanya'da çalışmamaya başladı, işini bıraktı. Ondan sonraki süreçte emekli Türkiye'den emekli maaşını otomatik olarak almaya başlayabiliyor mu?
0: Otomatik olarak almaz. Burada Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında doğrudan bir maaş bağlanma söz konusu olmayacak. Burada ilk önce kuruma bir başvuru yapılması gerekiyor. Evet ben önceden çalışıyordum ama artık çalışmıyorum, size haber veriyorum şeklinde bir başvuru yapıldığında yine uygun görülürse ve eskiden de bir borcu yoksa bu şekilde bağlanabilir, emekli maaşı alabilir. Ama dediğim gibi aynı anda Türkiye'den emekli maaşı alıp sonrasında Almanya'da çalıştığında burada kesinlikle emekli maaşı bağlanmış olsa bile doğrudan kesilecek ve verilmiş olan emekli maaşları da kendisinden geri istenecek. Bu da oldukça önemli uygulamada sıkıntı yaşanan bir konu. Yine Almanya'da yaşayan kişiler şöyle olabilir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da böyle mini job dediğimiz yani günlük hani kazanılan işler vesaire hem emekli oluyor Türkiye'den. Hem de böyle Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız üzerinde bunun çok sık olduğunu görüyoruz. Hani günlük mincap dediğimiz işlerle
1: Part-time gibi
0: uğraşabiliyorlar.
1: değil mi?
0: Part time gibi ya da günlük sadece bir gün çalışıp 2 gün çalışıp vesaire o şekilde de olabiliyor. Bu gibi işler olsa bile yine bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan denetimlerde tespit edildiğinde bunlar da doğrudan emekli maaşınızın kesilmesine sebep olabilecek şeyler. Yani burada esasen işin küçüklüğüne, büyüklüğüne vesaire hiçbir şekilde bakılmıyor. Bir iş var mı, bir çalışma var mı ona bakılıyor. Çünkü sizin aynı anda iki maaşı da alabiliyor olmanız için yani Türkiye'den bir emekli maaşı alabiliyor olmanız için hiçbir şekilde yurt dışında bir çalışma yapmıyor olmanız lazım. Aktif bir sigortalılık hiçbir şekilde olmuyor olması lazım.
1: Ülkeler peki bu konuda işbirlik halindeler mi? Çünkü mesela Almanya'da çalışmaya devam edip aslında ben çalışmıyorum da diyebilir.
0: Evet. Burada şöyle bir şey var. Aslında belki 20 yıl öncesine bahsetmiş olsaydık bu şekilde hani iki ülkenin zaten haberi olmaz biz bildirim yapmadığımızda haberleri olmaz şeklinde düşünülüyor olabilirdi. Ama şu an sonra da bahsedeceğim zaten. Ülkeler arasında var olan sosyal güvenlik sözleşmeleri var. Burada sosyal güvenlik sözleşmenin neticesinde hem Almanya'da çalışan Türk vatandaşlarının ya da farklı yerlerde çalışan Türk vatandaşlarının verileri artık ortak bir havuzda toplanabiliyor. Yine az sonra bahsedeceğim. Burada yine

0: hizmet süreleri toplanabiliyor vesaire. Bu gibi durumlar karşımıza çıkabildiği için artık haber olmaz zaten şeklinde bir düşünce kalıbı kesinlikle yanlış. Buradan dinleyicilerimizi uyarmış olalım. Kesinlikle ülkelerin bundan haberi olacaktır. Şimdi olmasa da belki 1 yıl sonra, belki 5 yıl sonra, belki de 10 yıl sonra haberler olacaktır. Ama dediğim gibi burada bir devlet zararı uğradığı için bu hiçbir şekilde kenara atılacak bir şey olmayacaktır
1: Evet, ve
0: yani.
1: tazminat ve geri ödeme istenecek, değil
0: Kesinlikle
1: mi?
0: hem icra tehdidiyle kişiler karşı karşıya kalacaktır, hem davalarla karşı karşıya kalacaktır. Eğer bir de dolandırıcılık burada farklı bir niyet varsa burada artık cezai boyutu da gidebilecektir. Yani dediğim gibi duruma göre değişebilecek, oldukça kapsamlı ve kişinin mağduriyetine sebep olabilecek hukuki süreçler, sorunlar maalesef söz konusu olabiliyor. Yine bu neticesinde çifte vatandaşlık konusuna da özel olarak değinmek istiyorum. Çünkü çifte vatandaş olmak tek başına kişilere çift maaş hakkı kesinlikle vermiyor. Bunu da netleştirmiş olalım burada. Yani hem Türkiye'de hem Alman vatandaşı oluyor olmanız iki ülkeden de aynı anda emekli maaşı alabileceğiniz anlamına gelmiyor. Burada yine belirleyici olan şey kişilerin vatandaşlıkları değil, sigortalılık durumları ve çalışma statüsü. Yine burada sosyal güvenlik anlaşmaları az önce de değinmiştim. Oldukça önemli. Türkiye'nin hem Almanya ile Fransa ile Belçika gibi birçok ülkeyle sosyal güvenlik sözleşmesi mevcut. Ve bu sözleşmeler sayesinde hizmet birleştirilmesi yapılabiliyor. Yani bu da şu demek hizmet birleştirilmesi. Türkiye'deki ve yurt dışındaki çalışma süreleriniz birlikte değerlendiriliyor. Ancak bu her zaman iki ayrı maaş alınacağı anlamına gelmiyor. Bazen tek ülkeden maaş alabilirsiniz, bazen her iki ülkeden de kısmi bir maaş bağlanması söz konusu olabilir. Yani bunu somutlaştırmak gerekirse, örnek olarak da vermek gerekirse, örneğin kişi Türkiye'de 5 yıl olarak çalışmış. Fransa'da 15 yıl çalışmış. Bu kişi arada Türkiye ve Fransa arasında bir sosyal güvenlik sözleşmesi olduğu için bu kişi her iki ülkeden de prim olarak ödüyor ve sonrasında bu anlaşma kapsamında her iki ülke kendi sistemine göre bir hesap yapıyor ve kişi iki ülkeden de maaş alabiliyor. Ama burada yurt dışı borçlanmasıyla elde edilen bir hak değil bu. Doğrudan o ülkelerde ödenmiş olan primlerin karşılığı. Yani burada karşımıza iki farklı durum çıkabiliyor. Birincisi az önce bahsettiğim, ilk olarak bahsettiğim yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye'den emekli olma durumu. İkincisi de gerçekten iki ülkede de çalışıp iki ayrı emeklilik hakkı kazanma durumu. Yine buradan baktığımızda ikincisi durumun aslında daha sağlıklı olduğunu ve hukuki olarak da daha az risk içerdiğini söyleyebiliriz. Yine burada bir diğer önemli husus da şu. Türkiye'den emekli olduktan sonra yurt dışında işsizlik maaşı ya da sosyal yardım almak bile bazı durumlarda sorun yaratabiliyor. Yani çünkü yine burada Sosyal Güvenlik Kurumu bu tür ödemeleri de çalışma veya çalışma benzeri durum olarak değerlendirilebiliyor somut olaya göre. Bu da yine maaş kesintisine sonrasında rücu tehlikesine yol açabilecek bir durum. Son yıllarda da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu konuda denetimlerini çok ciddi bir şekilde arttırdığını biliyoruz. Hem uygulamada görüyoruz hem kendimiz müvekkillerimizde görüyoruz. Bu da dediğimiz gibi özellikle yurt dışında sigorta kurumlarıyla veri paylaşımı yapıldığını da kesinlikle biliyoruz. Nasıl olsa fark edilmez gibi bir yaklaşım artık oldukça riskli ve hukuki olarak da sorun teşkil edecek bir yaklaşım.
1: Evet, peki Sayın Yaman, yabancı ülke mahkemesinde boşanan çifte vatandaşların bu boşanmanın Türkiye'de de resmiyet kazanması için tanıma ve tenfiz davası açması hukuken zorunlu mudur?
2: Evet, şimdi bu soruya hemen evet ya da hayır gibi bir cevap vermek aslında
1: Yine
2: eksik
1: duruma göre
2: bir
1: değişecek, değil
2: cevap
1: mi?
2: olacak. Evet, çünkü bu konu hem eski uygulamaları hem de son yıllarda yapılan önemli yasal değişiklikleri bilmeden tam olarak anlaşılmaz. Öncelikle şunu çok net söylememiz gerekir. Siz Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da başka bir ülkede boşandığınızda o boşanma kararı sadece o ülkenin hukuk sistemi içerisinde sonuç doğuracaktır. Türkiye açısından bu karar kendiliğinden geçerli sayılmayacak. Türk hukuku yabancı mahkeme kararlarını otomatik olarak tanımaz. Aynı şekilde Türk mahkemelerinden çıkan kararlar da yabancı ülkelerde doğrudan tanınmaz. Bunun için ya bir mahkeme kararı gerekecek ya da kanunun izin verdiği ölçüde özel bir idari prosedürün işletilmesi gerekecek. İşte burada da karşımıza önemli iki kavram çıkıyor. Programımızda birçok kez yer verdiğimiz kavramlar bunlar, tanıma ve tenfiz
1: Evet.
2: kavramları. Tanıma dediğimiz şey yabancı mahkeme kararının Türkiye'de hukuken geçerli olduğunu kabul edilmesi durumu. Yani siz yurt dışında boşandınız ama Türkiye'de hala evli görünüyorsunuz. Tanıma işlemi yapıldığında artık Türkiye'de de boşanmış kabul edilirsiniz. Tenfiz ise biraz daha ileri bir aşama oluyor. Eğer yabancı mahkeme kararlarında nafaka, tazminat ya da velayet gibi icra edilmesi gereken hükümler varsa bunların Türkiye'de uygulanabilmesi için tenfizleri gerekir. Yani boşanma için yalnızca bir boşanma kararı varsa tanıma davası yeterli olacaktır. Ancak boşanmanın ferileri dediğimiz nafaka, tazminat ya da velayet gibi icra

0: edilmesi gereken işlemler varsa bunlar için yalnızca tanıma yeterli değil, tevhis işlemlerinin yapılması gerekiyor. Uzun yıllar boyunca sistem şu şekildeydi. Yurt dışında boşanan herkes hiçbir istisna olmaksızın Türkiye'de bu tanıma ve tevhis davalarını açmak zorunda idiler. Ancak tanıma ve tevhis davası açmadan Türkiye'deki nüfus kayıtlarını düzeltemiyorlardı. Uzun yıllar dediğimiz gibi sistem bu şekildeydi. Ve bu davalar da çoğu zaman uzun süren davalar, bazen yıllara yayılıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hem vakit kaybı hem maddi manevi kayıplar olarak ciddi bir yük oluşturuyordu.
1: Peki tanıma yeterli midir davada yoksa tevhis mutlaka gerekli midir?
0: O da boşanma davasının konusuna göre değişiyor. Eğer
1: Konusuna göre
0: taraflar
1: değişiyor.
0: yalnızca boşanacaklarsa tanıma yeterli. Ancak boşanmanın yanında tazminat, velayet, nafaka gibi icra edilebilir işlemler varsa bunlar için tanımanın yanında boşanma kararının tanınmasının yanında tevhis işlemlerinde, icra işlemlerinde yapılması gerekecektir. Dediğimiz gibi uzun yıllar boyunca sistem tanıma ve tevhis davası üzerinden yürüyordu. Ancak 2017 yılında yapılan çok önemli bir düzenleme ile bu sistem değiştirildi. Nüfus Hizmetleri Kanunu'na eklenen hükümler ve buna dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklerle birlikte belirli şartların varlığı halinde artık taraflar mahkemeye gitmeden de boşanma davaları için yalnızca boşanma kararları için tanıma davası açmadan bu işlemleri dediğimiz gibi yargı yoluna taşımadan yapabiliyorlar. Ancak bunlar tabii ki belirli şartların varlığı halinde yapılacak işlemler. Yani hukuk sistemi eğer ortada bir ihtilaf yoksa, taraflar boşanma konusunda anlaşmışlarsa, bir problem yoksa bu işi mahkemeye taşımaya gerek yok. Uzun yıllar sürecek davalar açılmasına gerek yok. Taraflar birlikte giderek bu işlemlerini idari yolla, idari prosedürle yapabilirler dediler. Bu düzenleme özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için çok büyük bir kolaylık oldu. Artık eşler birlikte başvurduklarında yabancı mahkeme kararı usulüne uygun bir şekilde kesinleşmiş olması tabii ki şartıyla ve gerekli belgelerin eksiksiz sunmaları şartıyla Türkiye'deki nüfus müdürlüklerine ya da yurt dışındaki konsolosluklar aracılığıyla bu boşanma kararlarını nüfus kayıtlarına işletebiliyorlar. Yani dava açmadan da daha kısa sürede ve daha az masrafla diyelim süreç kolay bir şekilde tamamlanabiliyor. Ama burada çok önemli bir nokta var. Bu kolaylık sadece belirli şartların sağlanması halinde mümkün. Uygulamada bu şartların sağlanmaması dediğimizde genellikle en fazla taraflar boşandıklarında aralarındaki iletişimlerinin kopması, bir tarafın konsolosluğa gitmesi ya da bir tarafın bu işleri sürüncemede bırakması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Bir taraf imza atmak için can atarken aslında diğer taraf imzadan imtina edebiliyor. Bu gibi durumlarda tamamen idari yol kapanıyor. Çünkü yönetmelik açık. Tarafların birlikte başvurması gerekiyor ve bu işlemleri birlikte yürütmeleri gerekiyor. Bu nedenle eğer taraflardan birisi bu işleme yanaşmazsa buradaki aslında tek seçenek mahkemeye gitmek olacak. Yani tanıma ve tevhis davasının açılması zorunlu olacak. Bir başka sorun da eşe ulaşılamaması olarak görüyoruz uygulamada. Özellikle eğer yıllar geçmişse, taraflar farklı ülkelere dağılmışsa, iletişim kopukluğu söz konusuysa, burada artık dediğimiz gibi yönetmelik açık olduğu için taraflar bir araya gelemeyecekleri için idari yol mümkün olmayacaktır. Daha da önemlisi eğer boşanma kararında, az önce söylemiş olduğumuz gibi, boşanma davaların ferileri dediğimiz nafaka, tazminat ya da velayet gibi Türkiye'de uygulanması gereken hükümler varsa bu durumlara söylemiş olduğumuz gibi yalnızca tanıma davası ya da tanıma işlemleri idari yol mümkün olmayacaktır. Mutlaka tevhis davasının açılması gerekecektir. Çünkü bu hakların Türkiye'de icra edilebilmesi için bir mahkeme kararı şart olacaktır. Yani taraflar ben boşandım, karar elimde diyerek idari yolla yapabilecekleri boşanma işlemlerini nafaka tazminat ve velayet hususunda yapamıyorlar. Yani tevhis edilmesi gereken işlemler için biz dava açılmasını zorunlu tutuyoruz. Şimdi gelelim aslında en hayati kısma. Peki ben bu işlemleri yapmazsam ne olur gibi sorularla karşılaşıyoruz. Öncelikle en büyük yanılgı şu oluyor. Elimde zaten boşanma kararı var. Boşanmış sayılıyorum denilebiliyor. Ancak iş mirasa geldiğinde, çocuklarla ilgili durumlara geldiğinde ya da nafaka gibi durumlara geldiğinde süreç çok farklı olabiliyor. Örneğin miras meselesinde siz yıllar önce boşanmışsınız. Türkiye'de hala evli görünüyorsunuz ve sizin vefatınız durumunda bu boşanmış olduğunuz eşiniz sizin yasal mirasçınız olacak. Bu da ilerleyen süreçte geride kalan aile bireyleri için aslında büyük bir hukuki kriz yaratacaktır. Yine başka bir sorun yeniden evlenme meselesi olacak. Türkiye'de hala evli göründüğünüz için Türkiye'de evlenemeyeceksiniz. Çocuklarla ilgili meseleler bu sürecin aslında en hassas noktası. Yeni bir evlilikten doğan bir çocuk olduğunda Türkiye'de hala eski eşinizle evli göründüğünüz için buradaki nüfus karışıklıkları, soy bağı gibi durumlarda da hukuki süreçler çok fazla olacaktır. Yine nafaka hususunda bir nafaka bağlanmış olabilirsiniz ancak bunu

0: ülkede icra edemezsiniz çünkü tenfiz edilmemiş olacaktır. Dediğimiz gibi bu hususlar günlük hayatta çok fazla etkilerini gösterecektir. Bu nedenle dediğimiz gibi dava her zaman zorunlu değil ama işlem yapmak her zaman zorunludur diyebilirim.
1: Evet, Sayın Yiğit, son olarak size şunu sormak istiyorum. Sadece mavi kartı bulunan eski bir Türk vatandaşı Türkiye'de bir suça karıştığında yabancı uyruklular gibi sınır dışı, yani deport edilme riski taşıyor mu?
2: Evet. Mavi kart dediğimiz statü zaten Türkan Hanım az önce ilk soruda bahsetmişti detaylı olarak. Bizim bu soru kapsamında mavi kart statüsünde şunu biliyor olmamız önemli. Hukuken yabancı statüsünde oldukları ama sıradan yabancılardan farklı ayrıcalıklı bir statüleri olduğunu biliyoruz. Nitekim kanuna baktığımızda da açıkça mavi kart sahiplerinin Türkiye'de seçme, seçilme hakkı ve askerlik gibi bazı istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan pek çok haktan aynen yararlanmaya devam ettiğini biliyoruz. Bizim burada aslında sınır dışı hususlarına baktığımız ilk mevzuat, ilk kaynağımız Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na bakıyoruz. Bu kanuna göre de kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığını tehdit eden yabancılar hakkında deport kararı, yani sınır dışı kararı rahatlıkla verilebiliyor. Teorik olarak baktığımızda esasen mavi kart sahipliği kişiler de Türk vatandaşı olmadıkları için ve yabancı kategorisine girdikleri için, yani hatta mevzuatımızda yine aynı kanunda zaten yurt dışında deport kararı verilemeyecek kişiler, yani sınır dışı edilemeyecek kişiler detaylı bir şekilde yazıyor. Ve mavi kart statüsüne sahip olan kişiler bu kapsamda değiller. Kanun onları bu şekilde düzenlemiyor. Yani dediğim gibi teorik olarak baktığımızda mavi kart sahibi olan kişiler de bu durumlarda eğer bir deport kararını gerektirecek bir durum varsa rahatlıkla sınır dışı edilebiliyorlar. Yani onlar da bu konu özelinde bir imtiyaz olması söz konusu değil. Ama burada yine uygulamalara baktığımızda bu kadar da işlerin basit olmadığını görüyoruz. Çünkü burada kişilerin Türkiye ile çok güçlü bağlarının olduğu, doğrudan bir bağ sahip olduklarını biliyoruz. Ki zaten burada doğuştan Türk vatandaşı olmuş olabilirler. Sonradan kazanmış olsalar bile yine aynı şekilde yararlanabiliyorlar. Çoğu Türkiye'de doğuyor, burada büyüyor, ailesi burada oluyor. Hatta mal varlıkları dahi Türkiye'de bulunan kişiler olabiliyor. Yine burada baktığımızda idare ve mahkemelerinde değerlendirmelerini bu esasa göre yaptığını biliyoruz. Burada özellikle Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının etkisinin de çok büyük. Yani bu mahkemelerinde çok detaylı bir şekilde sınır dışı kararı verilirken orantılık ilkesi neticesinde bazı değerlendirmeler yapmaları gerekiyor. Bu kişi gerçekten kamu güvenliği için ciddi bir tehdit mi? Türkiye ile bağları ne kadar güçlü? Ailesi burada mı? Sınır dışı edilirse hayatı nasıl etkilenecek vesaire? Bu detaylı değerlendirmeler mahkemeler tarafından çok ciddi bir şekilde yapılıyor ve bunların neticesinde de bu işlemler yapılmış oluyor diyelim.
1: Evet, Sayın Yiğit ve Sayın Yaman, bize ayrılan sürenin bu haftada sonuna geldik ve değerli katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik dedik. Programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman'dı. Yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen ve ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Melih Demirezer vardı. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
3: Kanun ne diyor?

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan

0: binlerce arkadaş eklerken diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan José Garzón Guterres yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Turkuaz.
3: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları, yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek, kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı.

0: Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla, kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
1: Turkuaz.

Yarın. Hazırlayan Gülruh Güngör. Sevgili dinleyiciler, 90'ların hatıralarla dolu melodilere eşliğinde yeniden sizlerle birlikteyiz. Gülruh Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu'nun olduğu 90'lar rüzgarına hoş geldiniz. Bu bölümde hem duygusal derinliği hem de pop müziğin enerjik yönünü bir arada hissedeceğimiz bir seçki sizleri bekliyor. İlk durak Asya. 90'lı yıllarda güçlü yorumu ve sahnedeki kendine has duruşuyla dikkat çeken sanatçı, özellikle duygusal şarkılardaki yorum gücüyle geniş kitlelere ulaştı. Vurulmuşum Sana klibinde öne çıkan sade anlatım ve yüz ifadeleri, şarkının duygusunu doğrudan izleyiciye taşıyan en önemli unsurlardan biri olarak hatırlanır. Asya'nın yorumuyla başlıyoruz. Vurulmuşum Sana ve Uçtum Seninle.

Bu içten anlatımın ardından şimdi farklı bir müzikal renge geçelim. Aylin Livaneli. 90'lı yıllarda daha alternatif bir çizgide duran sanatçı, pop müziğe farklı bir yorum getiren isimlerden biri oldu. Müzikal yapısında yer alan klasik etkiler ve sade vokal kullanımı, onu dönemin ana akımından ayıran önemli özellikler arasında gösterildi. Aylin Livaneli ile devam ediyoruz.

Şimdi ritim biraz daha hareketleniyor. Ayşegül Aldınç 90'lı yıllarda hem oyunculuğu hem de müzik kariyeriyle geniş bir tanınırlık kazandı. Şarkılarında güçlü kadın imajını yansıtan bir ifade dili dikkat çekerken, kliplerinde de bu karakterin altı çiziliyordu. Ayşegül Aldınç'ın enerjisiyle Alim Allah ve Yanlışsın geliyor.

Hareketli bölümün ardından 90'lı yılların pop sahnesinde büyük çıkış yakalayan bir isim geliyor mikrofonlarımıza. Burak Kut. Yayınladığı ilk albümle birlikte pop prensi olarak anılmaya başlayan sanatçı, dönemin en büyük çıkış yapan isimlerinden biri oldu. Televizyonlarda sıkça dönen klipleri ve genç dinleyici üzerindeki etkisi onu kısa sürede popüler kültürün merkezine taşıdı. Burak Kut'la devam ediyoruz. Sevgi Hırsızı ve Benimle Oynama.

Şimdi atmosfer yeniden derinleşiyor. Demet Sağroğlu 90'lı yıllarda güçlü yorumu ve farklı müzikal yaklaşımıyla dikkat çekti. Arnavut Kaldırımı klibinde kullanılan karanlık ve sinematografik dil, dönemin pop klip anlayışından ayrılan en belirgin örneklerden biri olarak hafızalarda yer etti. Bu etkileyici anlatımla Arnavut Kaldırımı, ardından Kınalı Bebek, birlikte dinleyelim.

Bu yoğun duygunun ardından şimdi romantik bir anlatımla devam ediyoruz. Harun Kolçak. 90'lı yılların en güçlü erkek vokallerinden biri olarak duygusal şarkılarıyla hafızalara kazındı. Dualarım Yoluna gibi eserlerdeki içten yorum, dinleyiciyle kurduğu bağı güçlendiren en önemli unsurlardan biri oldu. Sanatçı 2017 yılında aramızdan ayrılmış olsa da şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Harun Kolçak'ın unutulmaz yorumuyla.

Ve şimdi programın son bölümünde enerjiyi yeniden yükselten bir isim var. Jale. 90'lı yıllarda özellikle hareketli şarkıları ve renkli klipleriyle dikkat çeken sanatçı, pop müziğin eğlenceli tarafını temsil eden isimlerden biri oldu. Alavere Dalavere klibinde kullanılan canlı renkler ve sahne enerjisi o dönemin müzik kanallarında sıkça karşılaşılan görüntüler arasında yer aldı. Bu keyifli ritimle veda ediyoruz. Alavere Dalavere ve kolay kolay.

Sevgili dinleyicilerimiz, duyguların, ritmin ve hatıraların iç içe geçtiği bu özel seçkiyle hazırladığımız programın yine sonuna geldik. Gürrül Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar rüzgarında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Haftaya yeniden buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan.

0: An başlıyor. Sevgili dinleyiciler, altınlama anlamına gelen tessip, kadim bir süsleme sanatı. Yüzyıllardır kitap sayfalarını, hat yazılarını ve minyatürleri ışıl ışıl bezeyen bu gelenek, yüzyıllara inat hala yaşamaya devam ediyor. Modern tessip sanatçıları geçmişin inceliklerini bugünün estetiğiyle buluşturuyor. Kimi kağıtta, kimi duvarda, kimi de galeride sesini yeniden duyuruyor. 2023 yılında da Azerbaycan, İran, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan'ın ortak önerisiyle UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girerek insanlığın ortak değerleri arasındaki yerini almış. Programımızın bu bölümünde tessip sanatını modern çağda yaşatan, sanatını uluslararası camiaya taşıyan isimlerden tessip sanatçısı Fatma Korkmaz'ın sanat yolculuğunu, sanatını sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Korkmaz, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Tessip'le ilk karşılaşmanız nasıl oldu? Sizi bu sanata çeken neydi? Bu sanata yönelmenizin ardında nasıl bir hikaye var? Bunu dinlemek isteriz sizden.
1: Evet, tessip'le çok erken yaşlarda tanışamadım maalesef. Başladığımda 32 yaşındaydım ama tanışmam daha geri bir dönemdeydi. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda geleneksel sanatların icra edildiğine ve öğretildiğine dair bir gazete küpürü geçti elime. Bu gazetelerin sanat sayfaları vardır. Hı hı. O sanat sayfalarında bunu okuduğumda dedim ki Allah'ım, bu herhalde benim yapmak isteyeceğim bir şey. Resimleri de vardı ama İstanbul'dayız, çocuklarım küçük, Topkapı Sarayı karşıda, biz Anadolu yakasındayız. Dolayısıyla nasıl yapacağım diye böyle içime bir şey, ne derler, onun bir isteği
0: doğdu.
1: Yani öyle bir istek ki ben bunu mutlaka yapmalıyım diyorum. Ben resim yapmayı da severdim önceden. Hatta ilk okuldayken defter kenarlarını süslerdik.
0: Evet.
1: Onlar çok hoşuma giderdi. Böyle kitap süsleme sanatı böyle bir bende böyle içimde bir sevinç doğurdu öyle duyunca. Nasıl yaparım, nasıl öğrenirim, böyle bir düşünmeye başlıyorum. Bir fırsat bulsam da ben bu sanatı öğrensem. Ama mümkün değil tabii, İstanbul'a ben bu isteğimi gerçekleştiremedim. Biz birkaç yıl sonra Ankara'ya geldik ama bu sırada da çocuklarım büyüdü tabii ki. Okula gidiyorlar ve kendime kalan zamanım var. Herkese sormaya başladım. Yani tessip veya hat. Hat sanatını da çok seviyorum çünkü ben Hüsnü Hat'ta. Ne bulursam onu öğrenmek istiyorum ama Ankara'da yok, bulamıyorum. Ya hiç kimse bilmiyor.
0: Kurslar bu kadar yaygın,
1: yaygın değil. Ya tessip sanatının varlığından kimsenin haberi yok. Hattı biraz biliyor insanlar, Kur'an-ı Kerim yazısı olarak biraz biliyorlar ama tessip sanatını kimse bilmiyor. Eşim o dönemde özel bir radyonun yöneticisiydi. Oraya gelen program yapan muhabir kızlarımıza soruyorum. Yani ben bu sanatı öğrenmek istiyorum, bu konuda bir bilginiz var mı diye. Kızlarımızdan biri dedi ki Milli Kütüphane'de bu sanat öğretiliyor. Tabii hiç unutmuyorum. Çok önemli benim için çünkü tesibe başlama dönemim. Mayıs ayının sonlarıydı. Milli Kütüphane'yi duyunca ben koşarak gittim Milli Kütüphane'ye. Tesip öğretilen sınıfı buldum. Dedim ki hocam, ben işte hoca ve öğrencileri var. Ben tesip öğrenmek istiyorum. Hoca bana tamam kızım ama sen geç kaldın dedi. Tabii o zaman o kadar çok korktum ki herhalde dedim artık kapatıyorlar. Ben bu sanatı öğrenemeyeceğim yine. Eylül'de gelmen gerekiyor. Eylül'de başlayacağız. Yaz tatiline giriyoruz. Tabii o yaz benim için en uzun yazdı. Çekiyorum. Eylül ayı gelmiyor.
0: Tabii. Bekleyince zaten hiç gelmez.
1: Evet. En sonunda Eylül ayında hemen koşarak yine gittim Milli Kütüphane'ye. 95 yılının Eylül ayıydı. Hiç unutmuyorum. Başladım ve o başlayışla bir daha hiç bırakmadan ama. Yaz tatillerinde dahi tesip çalışarak. Devam ettim. Bu 30 yılı böyle tamamladım. 97 yılına kadar Milli Kütüphane'de dersler aldım. Daha sonra Kubbealtı Akademisi'nin Ankara'ya bir sergisi geldi. Hat, tessip, minyatür sergisi. Ben o sergide ben yine aynı şekilde çakıldım kaldım tabiri caizse. Böyle şey yapamıyorum, sergi salonundan ayrılamıyorum. O kadar güzel ki eserler. Gözüme alamıyorum. Ben bunlar gibi yapmak istiyorum diyorum kendime ama nasıl yapacağım?

0: Düşünüyorum, Çiçek Derman Hoca sergiyi getiren kişilerden biriydi. İşte Çiçek Derman Hoca'yı yakalamak peşindeyim. Yani onunla konuşayım ki ben nasıl öğreneceğim, bana bir yol göstersin. Gerekiyorsa İstanbul'a gideyim, bu sanatı öğreneyim diye. Yine radyoya bir program için çağırdılar Çiçek Hoca'yı. Bana da haber verdiler. Fatma Hanım, Çiçek Hoca gelecek, görüşmek istiyordunuz diye sağ olsunlar. Ben tabii bütün eserlerimi yüklendim, gittim. Çünkü Milli Kütüphane'de de ders alırken bana işte senin elin güzel, güzel fırça tutuyorsun, güzel boyun
1: Yeteneğiniz var bu konuda.
0: var diyorlardı. Ben tabii acemilik ve haddini bilmezlikle tabii bu biraz. Bütün
1: Estağfurullah,
0: eserlerimi
1: olur mu öyle şey?
0: yüklendim. Bütün eserlerimi yüklendim. Çiçek Hoca'ya gittim. Çiçek Hoca beni beğensin, öğrenci olarak kabul etsin istiyorum tabii ki. Çiçek Hoca o dönemde Marmara Üniversitesi'nde de ders veriyordu. İşte hocanın programının bitmesini bekledim. Yanına gittim. Hocam böyle böyle ben tesip öğrencisiyim. Ama hani sizden de ders alıp yaptığınız eserler gibi bir eserler üretmek istiyorum. Beni öğrenciliğe kabul eder misiniz? Hoca işte eserlerimi de çıkardım, gösterdim yetenekli olduğumu görsün hoca diye. Fakat hoca baktı baktı. Dedi ki çok emek vermişsin dedi. Hocam dedim yani işte biliyorum yeterli değilim, yeni ben öğrenciyim bu konuda. Sizden ders almak istiyorum. Kabul ederseniz İstanbul'a gelebilirim. Ne zaman derseniz Kubbe Altı Akademisi'ne de gelebilirim. Marmara Üniversitesi'ne de. Yeter ki siz beni kabul edin öğrenciliğe. Çok zor dedi. Yani Ankara'dan gelen öğrenciler var. Çok zorlanıyorlar. Sürekliliği sağlayamıyorlar. Ama dedi benim bir öğrencim var. Ankara'da atölye açacak. İstersen onunla irtibata geçebilirsin dedi. Ben tabii Çiçek Hoca'nın öğrencisi olamadığım için çok üzüldüm. Ama en azından öğrencisinden ders alacağım diye. Muhsin Akbaş benim hocam. Ondan bahsetmiştim Çiçek Hocam. Muhsin Akbaş'la nasıl tanışabilirim yollarını aramaya başladım tabii bundan sonra. Yine sağ olsun program yapan kızlarımızdan biri Muhsin Hoca'yla beni tanıştırdı. Hocam ben dedi atölye açacağım. Ankara'nın ilk özel atölyesini açtı hocam. 97 yılının Mart ayında, 31 Mart'ında. Ben 97 yılının 31 Mart'ında atölyedeydim. Hocam atölyeyi açtığında, 2007 yılında Nisan ayında atölyeyi kapattığında hala hocamla tesip çalışıyordum. Bu
1: 10
0: 10 yıl
1: yıldır, evet.
0: zarfında geleneksel sanatlar zaten bir hocanın dizinin dibine oturarak öğrenilir. Yani hem hocadan o sanatın adabını öğrenirsiniz hem de elini izlersiniz ki
1: Usta-çırak ilişkisi çok önemli, değil mi?
0: usta-çırak ilişkisi bizim sanatlarımızda olmazsa olmazdır. Ustasız sanat zayidir derler ya
1: Evet.
0: eskiler, gerçekten öyledir. Yani bir üniversitede bitirmiş olsanız bir hocanın dizinin dibine oturup o geleneksel usulde o sanatı icra etmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ben bu 10 yıl zarfında hocamdan çok şeyler öğrendim. Bugün ona çok duacıyım, Allah razı olsun. Bir 5 yıl devam ettikten sonra halk eğitim merkezlerinden hocamdan öğretmen olarak ders anlatmasını istemişler. Hocam dedi ki Fatmacığım sen yapar mısın, orada gösterir misin? Dedim hocam ben nasıl yaparım, yani yapamam, kendimde o cesareti bulamıyorum. Yani bir 5 yıl eğitim aldım ama hatta daha uzun geçmişiyle beraber 6-7 yıl eğitim aldım ama ya yaparsın dedi, ben sana yapamayacağın yerde destek olurum. Sağ olsun hocamın desteğiyle başladım. 2001 yılında
1: Muhsin hocayla.
0: Muhsin hocamın desteğiyle başladım derslere. 6 yıl kadar bu Belmek kurslarında ders verdikten sonra özel ders vermeye başladım. Bugün yine hala kendi atölyemde özel derslerle devam ediyorum.
1: Evet. Peki kendi üslubunuzu nasıl tanımlarsınız? Yani Fatma Korkmaz tesibi denince akla ne gelmeli sizce? Fatma Korkmaz'ın eserine bakan biri ne hisseder? Desek ne dersiniz?
0: Yani insan icra ederken kendisini çok aslında ben şunu yapıyorum diye şey yapamıyor, nitelendiremiyor. Ama etraftan aldığım
1: Yorumlardan.
0: yorumlardan şunu çıkarıyorum ki hocam siz çok dengelisiniz. Benim terazi burcu olmamdan kaynaklanan da bir vasfım herhalde. Ya yani her şeyi çok dengeli kullanıyorsunuz. Diyorlar ki tesip zaten denge üzerine kuruludur. Biraz önce de anlattım hatla olan dengesini. Desende de öyledir. Motifler dengeli yerleşmek durumundadır. kompozisyondaki paftalarımız dengeli olmak durumundadır. Bana yapılan yorumlar hep öyle. Renk kullanımında çok dengelisiniz, desen kompozisyonda çok dengelisiniz. İnsan ilişkilerinde de ben dengeli olmayı tercih ederim.
1: Yani kişiliğiniz aslında sanatınız çok benziyor değil mi?
0: Evet, yani belki kişiliğim sanatımı etkiledi, sanatım kişiliğimi etkiledi. Evet. Bu karşılıklı bir etkileşim tabii ama böyle yorumlar alıyorum.
1: Evet. Peki eserlerinizde geleneksel kalıpları nasıl yeniden yorumluyorsunuz? Esma'nın peşi sıra eserinin ortaya çıkış hikayesi nedir acaba?
0: Evet, biz öğrencilerimizle bir sergi yapmaya karar verdiğimizde Esma sergisi yapalım diye konuştuk. Hı hı. Ama Allah'ın lafızlarını biz ismi celalleri nasıl süsleriz? Nasıl süslemeliyiz ki o anlatımı, sonsuzluğu ifade edebilmeliyiz? Allah'ın sonsuzluğunu, evvelinin ve ahirinin olmadığını nasıl ifade edebiliriz diye düşündük. Sonra tesip sanatında biz Haliç tarzı dediğimiz bir desenimiz vardır. Geometrik desenler de tesip sanatında kullanılır. Bu geometrik desenler sonsuza kadar ilerletilebilir. Hı hı. Simetriyle de biz simetri olarak kullandığımız dörtte bir yarım simetriyle yaptığımız desenler vardır. Çin'de de çok kullanılır bunlar. Bunları da biz sonsuza kadar yürütebiliriz bu desenleri. Ve Haliç işini de yine aynı şekilde. Haliç işi de iki sarmalın iç içe sarılarak tesibe çizilmesiyle oluşturulan bir desen tarzıdır. Biz dedik Allah'ın sonsuzluğunu bu desenlerle anlatabiliriz. Geometrik desenlerle, Haliç işiyle ve simetriyle anlatabiliriz diye yola çıktık. Ve o Haliç işlerini kullanarak, geometrik desenleri kullanarak çok güzel eserler ortaya çıktı. Yine yorumlarda çok güzel yorumlar aldık sergi, hı hı, sonrasında. Esma'nın peşinde sergimizin hikayesi böyle oldu.
1: Umarız biz de sergilerinizden birini görebiliriz.
0: İnşallah.
1: Eserlerinizde altının yanı sıra renk geçişleri ve ince tahrir kullanımı da dikkat çekiyor. Bu tercihlerinizin ardında nasıl bir estetik anlayış var acaba?
0: Ya biraz önce anlattığım gibi özen çok önemli. Hı hı. Yani tesipte incelik çok önemlidir. Ama bugünümüzde tabii ki biraz daha iri çalışıyoruz ama renklerle insanlar ruhunu ifade ederler biliyorsunuz. Resimde de böyledir. Renkleri kullanırken biz işte bir ululuğu, bir gökyüzünü anlatmak istiyorsak mavileri tercih ederiz. Hı hı. Veya işte bir ışık hüzmesi, bir nur anlatmak istiyorsak altını tercih ederiz. Bu hep konuya göre değişen şeyler. Ama koyu renklerle açık renklerin nötr olarak kullanımı tercih edilir tesipte. O tür renkleri de kullanıyoruz.
1: Modern çağda tesip yapmak sabır isteyen geleneksel bir sanatı sürdürmek demek. Bu zorluklar içinde sizi motive eden şey ne oluyor?
0: Evet, bu kadar hızlı yaşanan bir çağda gerçekten tesip yapmak çok zor. Biz gençlerle daha çok bu sıkıntıyı yaşıyoruz çünkü sabırla bir işin başında 2-3 saat oturamıyorlar. Öğrenmek açısından da bu böyle.
1: Çağımızın en büyük hastalığı
0: en
1: değil
0: büyük,
1: mi?
0: En büyük sıkıntısı. Ne kadar çok tekrar ederseniz bir şeyi o kadar iyi icra edersiniz. Hı hı. Yani motif, mesela motifleri öğrenirken yaprakları öğreterek başlıyoruz. Bu yaprağı belki 10 kere 20 kere çizmesi lazım ki o bir olgunluğa erişsin. Yani o yaprağı öğrenmesi için. Motiflerde de bu aynı şekilde geçerli. Mesela bir kompozisyon yaparken kendi desenlerinizi oluşturun, getirin diyorum öğrenciye. Fakat sabırla onun başında oturup deseni tamamlama sabrını gösteremiyorlar. Bizler, hocamız bizden de desen istediği zaman 3-4 tane desen üretip bir çalışma için, bir eser için desen üretip götürüp hocamızın önüne koyuyorduk ki bunlardan hangisi uygunsa onu biz daha olgun hale getirelim, onun üzerinde çalışalım diye. Şimdi öğrencilerimize bakıyorum, bir deseni bile tamamlayamadan geliyorlar. Maalesef bu şeyleri yaşıyoruz, sıkıntıları yaşıyoruz. Ama öğrenmeye başladıkça, onun zevkini almaya başladıkça bu süre çoğalmaya, artmaya başlıyor. Yani bende de artık bu 30 yılın birikimiyle, hı hı, artık bir eserin başına başladığımda yani kolum veya boynum ağrıncaya kadar başından kalkmak istemiyorum çalışmaya başladığımda. Ki yoğunlaşma da böyle oluyor yani o eser üzerine.

0: her halinizde yoğunlaşmadan üretemiyorsunuz. Hı hı. Zaten öncesindeki araştırmalarla beraber böyle bir yoğunlaşma gerekiyor.
1: Biraz da sanat atölyenizden bahsedelim istiyoruz. Onun hikayesini bizlerle paylaşır mısınız acaba?
0: Dediğim gibi ben Belbek'te ders vererek başladım kesik derslerine. Daha sonra kendi atölyemde yapmayı tercih ettim. Çünkü sanat bir yere bağlı olarak üretilmiyor. Yani zamanınızı kendinize göre ayarlamanız gerekir. Öğrencilerinizi seçmeniz gerekiyor. Resmi bir yerde bunu yapamıyorsunuz tabii ki. Özel bir atölyede hem öğrencilerinizi seçiyorsunuz hem zamanınızı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla atölye açma isteği öyle bir ihtiyaçla oluştu.
1: Öğrenci seçmeden bahsettiniz. Şimdi dikkatimi şu çekti. Herkes sizin atölyenizde ders alamıyor mu acaba?
0: Yani öğrencinin yürüyüşünden bile anlıyorsunuz. Yani o gerçekten bu sanatı yapmaya kabiliyetli mi, istekli mi, değil mi? Geçici bir hevesle mi geliyor? Hı-hı. Yoksa bu benim bir sanatım, bir kültürümün bir parçası olarak ben bunu öğrenmek istiyorum diyerek mi geliyor? Bunları ayırt edebiliyorsunuz tabii ki. Zaten öğrenci, tabii ki öğrenci öğrenmek istiyorsa bunu reddetmiyoruz ama zaman içinde eğer istidadı yoksa veya psikolojisi bunu öğrenmeye uygun değilse, işte siz bunu artık, yani bu sanatı yapmaya uygun değilsin diyebiliyoruz öğrenciye. Yani sen tasavvufta da öyledir ya, işte bir tarikatta ya da bir şeyhin dizinin dibine oturunca şeyh öğrenciye der ki, senin burada şeyin yok, istidadın alabileceğin bir yok. Şey yani yok. Sen şu şeyhe git, şu hocaya git, ondan alacaksın. Çünkü onun, o kişinin tabiatına orası daha uygundur. Bizde de öyledir. Yani hocayla ünsiyet de önemli olduğu gibi öğrenciyle ünsiyet de önemli. Öğrenciyle bir ünsiyet kuramadıysanız o işten verim alamıyorsunuz. Dolayısıyla öğrenciye de diyoruz ki ya bu sanatta belki sen değilsin ama hat sanatında daha başarılı olabileceksin. Veya ebru sanatı senin için daha uygundur. O kişinin tabiatına daha uygundur diye yönlendirebiliyoruz. Yani özel atölyenin bize verdiği avantajlardan biri bu. Böyle çalışmayı tercih ediyorum.
1: Dünyanın farklı ülkelerinde de etkinliklere katılan bir sanatçısınız. Biraz da bu deneyimlerden söz edelim istiyoruz. New York ve Philadelphia'da tesip sanatınızla yer almak nasıl bir deneyimdi? Bunu dinlemek isteriz sizden. Yurt dışındaki izleyicilerle çalışmak sizde neyi değiştirdi desek ne dersiniz?
0: Yurt dışında gerçekten emeğe çok güzel değer veriliyor. El işi, el emeği çok değerli yurt dışında. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da bu çok değerli. Sergilere gelenler bunun elle yapıldığına inanamıyorlar. Yani siz bunu elle mi yaptınız gerçekten diye bize soranlar oluyordu. Ve bu tabii bir sanat eseri ortaya çıkmışsa hayranlıkla böyle dakikalarca bir çalışmanın, bir eserin karşısında kaldıklarını biliyorum. Dakikalarca incelediklerini.
1: Sanata ne kadar değer veriyorlar.
0: Çok, çok. Yani işte ülkemizde sergiler yapılınca böyle bir ucundan girip hızla bir ucundan çıkan insanlar da görüyoruz biz maalesef.
1: Evet, ne yazık ki.
0: Eseri sergilemek için koyuyoruz. Esere bakmıyor, çerçevesine bakıyor insanlar. Ama orada emek gerçekten o kadar değerli ki saatlerce onu inceliyor, dakikalarca bakıyor, bunu siz mi yaptınız diye inanamıyor. Yani ve tabii o eser hakkında bilgiler almak istiyor. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Hem kültürümüzü sana anlatmış oluyoruz, hem nasıl yapıldığını anlatıyoruz onlara. Bir tarihin süzgecinden gelerek tarihi bir sanat olduğunu anladıklarında çok da daha değer veriyorlar. Avrupa'da da kitap sanatları var, hı hı, tabii ki. Ama bizim kitap sanatlarımız çok daha teferruatlı. Bir de daha soyut motifler, desenler kullandığımız için daha da çok ilgi çekiyor.
1: Ve tarihi kökleri çok çok gerilere
0: çok
1: dayandığı
0: gerilere.
1: Için.
0: Çünkü evet. Avrupa'daki el yazması kitaplarda daha çok naturalist motifler kullanılmış. Bizdeki o soyut desenler, o geçmeler, Rumi motifi mesela, çıkış kaynağının ne olduğunu bilmiyoruz. Hayvansal kökenli olduğu söyleniyor ama bugünkü araştırmalarda bitkisel, nebati, Rumiler dediğimiz Rumiler de çıkıyor. O kadar soyut ki bunun nereden kaynaklanarak çizildiğini dahi anlayamıyoruz. Bu motifler çok

0: ilgilerini çekiyor tabii ki.
1: Evet, Halep Şam bölgesinde eserleriniz sergilendiğinde oradaki klasik İslam sanatları ortamı sizin çalışmalarınızı nasıl yansıdı peki?
0: 2004 yılında biz sergi açtık Halep ve Şam'da. O zaman tabii Suriye'de savaş yoktu.
1: Hı hı.
0: Ve insanların ilgisi çok güzeldi. Onlar kesip sanatını çok bilmiyorlar. Hat sanatı tabii ki İslam yazısı olduğu için çok biliniyor. Ebru bilinmiyor. Minyatür çok az.
1: Hı hı.
0: Mesela Şam'da Emevi Camii'nde minyatürü andıran süslemeler vardı. Öyle biliyorlar ama bizim klasik anlamda tesip sanatını bilmiyorlar. Ve çok ilgiliye karşılandı. Onlar da nasıl icra edildiğini öğrenmek istediler. Güzeldi oradaki sergilerimizde.
1: Evet. Nijerya gibi farklı kültürlerdeki bir ülkede de tesip eserleriniz yer aldı. Oradaki izleyicilerin tepkileri neler oldu acaba?
0: Nijerya'ya ben gitmemiştim maalesef. Gidemedim ama hocam götürdü bizim eserlerimizi oraya.
1: Hı hı.
0: Hocamın anlattığı kadarıyla evet çok güzel, orada da güzel karşılandığını biliyorum. Halk arasında çok bilinmiyor tabii ki. Orada bu sanatlar hiç yok hemen hemen. Ama yeni bir sanatla tanışmış olmanın sevincini hocam görmüştü o zaman, anlatmıştı bize.
1: Önümüzdeki dönemde sizi heyecanlandıran yeni bir proje, eser ya da fikir var mı? Biraz
0: evet.
1: Önümüzdeki dönemdeki projelerinizden bahsedelim.
0: Yeni bir sergi çalışmasına başladık. Her sergi bir heyecanla başlıyor tabii ki ama uzun bir çalışma zamanı istiyor. Bir sergilik eser üretebilmek için bizim 40-50 esere ihtiyacımız var bir sergi açabilmek için. Bu da bizim en az 2 yılımızı alacak demektir. İnşallah 2 yıl sonra sizleri sergimize davet ettiğimizde
1: çok isteriz.
0: Eserlerimizi, konumuzu şimdi açıklamayayım.
1: Sürpriz olsun bize.
0: Evet. Ama 2 yıl sonra bekliyorum inşallah sizleri de sergimize.
1: İnşallah bize gelmeyi çok isteriz.
0: Hep bütün dinleyicilerimizle birlikte bekliyoruz.
1: Evet, davetliler onlar da. Peki tesip sanatı 2023 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne kaydedildi. Bu kayıt sizce ne anlama geliyor?
0: Yani daha güzel korunacağını düşünüyorum sanatlarımızın ve genç nesillerin de ilgisinin artacağını düşünüyorum böyle bir mirası kabul edildiği için. Ki günümüzde çok fazla sanatımızın gerçekten öğrenmek isteyen öğrencileri var. Ben biraz önce anlattım, 30 yıl önce başladığımda tesip sanatını Ankara'da bilen bile yoktu. Yani çoğu kişi ne diyorsun diye böyle yüzüme bakıyorlardı. Günümüzde artık tabii iletişim de çok hızlı, bilgiler çok hızlı yayılıyor. Gençlerimiz de dolayısıyla geleneksel sanatlarımızı çok iyi öğrenip öğrenme talebinde bulunabiliyorlar.
1: Evet. Peki Sayın Korkmaz, yeni kuşak sanatçılara ya da öğrencilerinize en çok ne söylersiniz?
0: Tarihlerini öğrensinler ve tarihe süzgecinden geçen sanatlarımızı da öğrenmelerini çok isterim. Çünkü bunu gelecek nesillere aktarmak çok önemli. Somut olmayan kültürel miras listesine alındı. Çok şükür gençlerimizin daha çok ilgisini çekecek ama ne kadar öğrenirlerse, ne kadar icra edebilirlerse bu bizim için bir kazanım. Gelecek nesillere aktarılması adına ve bu sanatlarımıza, geleneksel sanatlarımızın hepsine bunu ben tabii söylüyorum. Bu gelenekli sanatlar olarak da biz bunu isimlendirebiliyoruz. Hat, tesip, minyatür, ebru, bunların hepsi kitap süsleme sanatları, ciltçiliği de bunun içine katabiliriz. Bunların hangisi mizaçlarına daha uygunsa mutlaka onlardan birini öğrenmelerini tavsiye ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Fatma Korkmaz'ın yolculuğu klasik ve moderni birleştiren, sabır ve estetiğin ışığında ilerleyen bir hikaye. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve sizlere veda ediyoruz. Şimdilik.

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği görev aldı. Speaker

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Çin'den Liang Mingshan yayınlarımız ve ülkemiz hakkındaki izlenimlerini bu mektuba sığdırmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli çalışanları, merhabalar, benim adım Liang Mingshan. Çin'in Guangdong eyaleti, Zhaoqing şehri, Fengka ilçesinden 21 yaşında bir dinleyiciyim. Bir gün Pekin saatiyle 20-20.10 saatleri arasında evimin çatısındayım. Radyoyu ve çubuk antenini kullanarak ilk kez bir dinleme raporu yazıyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Çince programları çok iyi ve personel de dikkatli, titiz ve düşünceli. Çince programlar aracılığıyla Çin'de ve dünyada Çince konuşan dinleyiciler Türkiye'nin ekonomik ve kültürel yaşamını değerlendirebilir. Yurt dışına çıkmadan Türkiye'den ve dünyadan haberleri dinleyebilir. Aslında radyo dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. 15 yıldır radyo dinliyorum. Daha çok internetten, bazen de radyodan dinliyorum yayınları. Yerimiz Guangxi'ye yakın ve ayrıca Guangxi veya komşu şehirlerden de yayınlar alıyoruz. Neredeyse aynı anda, hatta bazen komşu ilçeler ve diğer radyo programlarından daha yüksek ve net alınıyor sesiniz. Şimdiye kadar Türkiye'ye hiç gitmedim ama Türkiye'yi radyodan, televizyondan, kitaplardan ya da internetten öğrendim. Fırsat bulunca Türkiye'ye gelip gezmek isterim. Ayrıca programlarınız aracılığıyla arkadaşlarımın Türkiye'nin ekonomik ve kültürel durumunu tanımasını veya anlamasını sağlıyorum. Teşekkürler. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. ABD Başkanı Trump Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Değerli dinleyenler, başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptığını söyledi. Daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Erdoğan, NATO'ya ait ülkelerin zirveye liderler düzeyinde katılmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Trump'a ise özel olarak teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından uluslararası basın toplantısı düzenledi.
2: Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Genel Sekreter Sayın Rutte'de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. İttifaka yönelik çok boyutlu ve tedricen artırılacak katkılarımızı da bu vesileyle somutlaştırdık. NATO Ankara zirvesinde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Zirveye tüm müttefikler lider düzeyinde iştirak ettiler. Bunu Türkiye'ye duyulan güvenin ve diplomasimizin saygınlığının yeni bir ispatı olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Başkan Trump da zirveye katılımında ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştı. Şahsi dostluğumuzun altını çizmesi ayrıca anlamlıydı. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. Ankara'da alınan güvenlik tedbirlerine vurgu yapan Erdoğan, Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Cumhurbaşkanı NATO 3.0 vizyonuna vurgu yaparak Türkiye'nin bu dönüşümün tam merkezinde yer aldığını ifade etti. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zirve kapsamında alınan güvenlik önlemlerine dikkat çekti. Vatandaşların günlük yaşamlarının aksatılmamasına ehemmiyet gösterildiğini belirtti. Ankaralı hemşehrilerime gönülden teşekkürlerimi sunuyorum ifadesini kullandı. Erdoğan, zirvenin ülkemizin küresel güvenlik mimarisindeki merkezi rolünü, diplomasi kapasitesini ve müttefiklik sorumluluğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi. NATO 3.0 vizyonu, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmeye ve ittifakın yeni döneme daha hazırlıklı biçimde uyum sağlamasını hedeflemektedir dedi. Türkiye'nin ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayisi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer aldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sahip olduğu tecrübe, askeri kabiliyet ve gelişen savunma sanayisi altyapısıyla bu sürece en güçlü katkıyı sunmaya devam edeceğini kaydetti. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından diplomasi trafiği Ankara'da hız kesmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Slovakya, Karadağ ve Arnavutluk liderleriyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Slovakya ile enerji ve ulaştırma başta olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi gerektiğini, Avrupa Birliği'nin savunma adımlarının NATO'yu tamamlayıcı nitelikte olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin İran ve Ukrayna'daki savaşların diplomasi yoluyla sona erdirilmesi, Gazze'de huzur ve istikrarın tesisi için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlattı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmede savunma sanayi işbirliği öne çıktı. Erdoğan, NATO zirvesinde ittifak dayanışmasının güçlü şekilde ortaya konulduğunu belirtti. Rama'yı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Karadağ Başbakanı Miloyko Sipahiçi Kabul'de ise ticaret, turizm, savunma sanayi ve güvenlik alanlarındaki işbirliği ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin öncülüğünde kurulan Balkan Barış Platformu'nun bölgesel istikrar açısından önemine dikkati çekti. Platformun Balkanlarda barış ve işbirliğine katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti. ABD Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. ABD Başkanı Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Maldon Hall hava üstünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı zirve kapsamında görüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de çok iyi görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Trump, NATO-Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü, gerçekten çok başarılı geçti dedi. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. Açıklamada Türkiye'nin NATO içindeki önemine dikkat çekildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuamiral Zeki Aktürk'ten geldi.
0: Türkiye, güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayi, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla krizlerin çözümüne katkı sunan yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir.
1: Milli Savunma Bakanlığı'na göre zirve ortak güvenlik açısından tarihi bir buluşma oldu.
0: NATO zirvesi kapsamında icra edilen savunma sanayi forumu ile Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur.
1: Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarının 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472.653 lira 60 kuruş olduğunu duyurdu. Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dünyada geniş yankı uyandırdı. Uluslararası medya Türkiye'nin ittifak içindeki yükselen rolünü manşetlerine taşıdı. Savunma sanayi, diplomatik girişimler, stratejik konum ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lider

0: diplomasisi dünya basınında öne çıkan başlıklar oldu. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayisi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Atlas uzun menzilli askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye uzay, gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO-Ankara zirvesiyle ilgili uygulanan tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını açıkladı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bakan Çiftçi, zirve önlemleri kapsamında nasıl bir çalışma yürütüldüğünü anlattı.
1: Basın ordusunu takip ettiği bir zirvede en küçük bir hadise ülkemizin güvenli ülke imajını da olumsuz yönde etkileyebilirdi. Ankara'yı merkeze alan, Ankara'nın çevresindeki illeri birinci kuşak iller olarak kabul ettik. Hemen onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi ikinci kuşak olarak, sınır illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Mesela bir ay öncesinden bizim istihbarat ekiplerimiz, siber suçlarla mücadele ekiplerimiz, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı bir ay öncesinden. 15 gün kala farklı bir faza geçtik. Tedbirlerimizi daha da arttırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı. Bütün riskleri, olabilecek hadiseleri gözden geçirdik ve yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4412 şahsı da yakalamış olduk.
0: Tarihi NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla beraberindeki heyetler ülkelerine döndü. Başkentte uygulanan güvenlik ve trafik tedbirleri de sona erdi. Kızılay, Konya yolu ve Eskişehir yolu gibi bütün güzergahlar yeniden trafiğe açıldı. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Toplam rezervler 3 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 10,5 milyar dolar artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Aynı dönemde kur korumalı mevduat hesabı 236 milyon liraya geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çoklu şoklara rağmen Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payının son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmeye yönelik politikamız devam edecek dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik dedi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bakan Bayraktar, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyledi.
2: Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının bu ay içerisinde bitiyor olması, bu ay sonuna doğru bitiyor olmasından dolayı sürecin aksamadan devamını sağlayacak bir kısa dönemde, yani önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı artık son aşamasına getirdik. İnşallah onu önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı bu anlamda devam edecek. Hedeflediğimiz şey mevcut kapasiteyi kullanmak, tümüyle kullanabilmek. Ama bölgenin potansiyeli, elbette ki başka üreticileri de bu oyuna dahil etmemiz gerekir ve onların da eğer bu konuda ihtiyacı ve ilgisi varsa onları da kapıyı açmak mümkün olabilir. Dolayısıyla bunu 2,5 milyon varillik bir petrol boru hattına dönüştürmek mümkün olabilir.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyonuyla yaşlıların yaşam kalitesinin artırıldığını söyledi. Evde bakım yardımını Haziran itibarıyla 15.755 lira olarak güncelledik dedi. Bakan Göktaş, Eskişehir.

0: geliştirmelerine imkan sağlıyoruz. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonumuz doğrultusunda hayatın her dönemini kuşatan politikalarımızı büyüklerimizin yaşam kalitesini artırmayı sürdüreceğiz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak. Parti içindeki ihraç sürecinin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Olağan kurultay takvimi de toplantının başlıkları arasında yer alacak. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istedi. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik olaya sert tepki gösterdi. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirten Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. Bosna'da yaşanan soykırım unutulmadı. Türkiye Bosna Sancak Derneği Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümü sebebiyle İstanbul Boğazı'na pankart astı. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asılan pankartlarla unutma, unutturma mesajı verildi. Uluslararası kuruluşlardan Hürmüz Boğazı'na ilişkin ortak bir çağrı geldi. IMF ve Dünya Bankası'nın da aralarında bulunduğu kuruluşların açıklamasında küresel belirsizliğin sürdüğüne dikkat çekildi. Hürmüz Boğazı tamamen açılmalı ifadesi kullanıldı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerini misilleme olduğunu söyledi. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'da İran'da 90 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Kunarek ile Ebu Musa adasını hedef aldı. Bushehr nükleer santralinin çevresine füze saldırısı düzenledi. Tahran Meşhed demir yolunu da vurdu. 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibafsa, Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılacaktır dedi. Geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin son saldırısı açık bir savaş suçu açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın hemen ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt'te ABD'ye ait Patriot hava savunma sistemlerini, Katar'da uydu merkezini ve Bahreyn'de ABD ordusuna ait yakıt depolama tesisini İHA'larla hedef aldık açıklaması yaptı. Ürdün'de de sirenler çaldı. ABD'nin saldırıları tekrarlaması durumunda bölgedeki diğer ABD üslerine de saldıracaklarını duyurdu. Ankara ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki bakanın görüşmesi telefonla gerçekleşti. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durumun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırısına son vermiyor. Son saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti. 17 kişi yaralandı. Gazze kentinde Filistinliler İsrail'in sarı hattın genişletilmesine yönelik politikasını protesto etti. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. İsrail unsurları El Halil kentinde Filistinli 3 ailenin barındığı binayı yıktı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırı devam ediyor. Moskova yönetimi Ukrayna kentlerini vurdu. 9 Ukraynalı hayatını kaybetti. Ukrayna'da dronlarla Rus tanker ve enerji tesislerini hedef aldı. Öte yandan Rusya, Trump'ın Ukrayna hava sahasını kapatabiliriz açıklamasına tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, bunun Ukrayna topraklarında NATO askerlerinin bulunması anlamına geleceğini belirtti. Operasyonun bunu engellemek için başladığı açıklandı. Ve dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirtti. ABD Başkanı Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Merkez Bankası rezervleri artıyor. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istedi. Washington

Taşkın-Tahran hattında tansiyon yüksek. Spor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başladı. İlk yarı finalistin belli olacağı maçta Fransa ile Fas karşı karşıya geliyor. 23'te başlayan mücadele şu anda TRT 1 ve Tabi'den naklen yayınlanıyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. 14 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonda ilk derbi mücadelesi 4. haftada oynanacak. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta siyah beyazlılar milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde yarın kritik bir maça çıkacak. Ay Yıldızlılar zirvede yer alan Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Sabah

0: Tarık Biberovic'le yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivertliler henüz 17 yaşındayken kadroya katılan milli oyuncunun kariyerine NBA'de devam etme kararı aldığını duyurdu. Wimbledon'da kadınlar kupa öncesi son virajı döndü. Yarı final maçlarının ardından iki çek raket finale yükseldi. Linda Noskova ile Karolina Muhova cumartesi günü şampiyonluk için karşılaşacak. Bu mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 17, İstanbul 19, İzmir, Antalya 23, Adana 24, Van 15, Samsun, Trabzon, Diyarbakır 21, Bolu 13, Erzurum 12 ve Malatya 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Of, Çaykara-Bayburt yolunun 33 ile 47. kilometresi arasında üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmakta olup ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ile 31. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 634 sayılı yerel bildiri. Karadeniz 1. Dalış operasyonları Black Sea Dalgıçlık isimli gemiyle 5 Kasım 2026 tarihine kadar 41 derece 51 dakika 57 saniye kuzey, 28 derece 58 saniye doğu mevkii merkez olmak üzere 500 metre yarıçaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere 701 yerel bildiri numaralı duyuru. Karadeniz sondaj çalışmaları Yıldırım İMO 970-54-69, MMSI 271-05-39-59, Ertuğrul Bey, Aybüke, Florya, Mürvet İlhan, Mihrimah, Menderes, Osman Bey ve Orhan Bey isimli gemiler 8 Temmuz 22 Ağustos 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Türkeli 31 sahasında yapılacaktır. 42 derece 50 dakika 39 saniye kuzey, 31 derece 17 dakika 55 saniye doğu, 42 derece 52 dakika 40 saniye kuzey, 31 derece 17 dakika 52 saniye doğu, 42 derece 52 dakika 42 saniye kuzey, 31 derece 20 dakika 35 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 42 saniye kuzey, 31 derece 20 dakika 38 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere 707 sayılı yerel bildiri. Karadeniz atış denemeleri 10 Temmuz 2026 tarihinde saat 8'den saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 6 dakika 30 saniye kuzey, 35 derece 1 dakika 59 saniye doğu, 42 derece 38 dakika 5 saniye kuzey, 35 derece 4 dakika 8 saniye doğu, 42 derece 29 dakika 59 saniye kuzey, 36 derece 50 dakika 37 saniye

0: Doğu 41 derece 45 dakika 46 saniye kuzey, 36 derece 59 dakika 55 saniye doğu. 41 derece 44 dakika 35 saniye kuzey, 35 derece 32 dakika 16 saniye doğu. Denizcilere 712 sayılı yerel bildiri. İzmit Körfezi. Sualtı çalışmaları 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 21 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 33 dakika 24 saniye doğu. 40 derece 43 dakika 9 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu. 40 derece 43 dakika 36 saniye kuzey, 29 derece 34 dakika doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

Martı 6. Bölüm. Yazan Anton Pavlovich Çehov. Çeviren ve radyoya uyarlayan Rukiye Aydın Kambur. Yöneten Tilbe Saran. Efektör Ersin Temelli. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Tilbe Saran, Boris Alekseyeviç Trigorin, Yetkin Dikinciler, Maşa Nergis Öztürk, Nina Zareçnaya Irmak Örnek, Yakov Murat Şenol, İrina Nikolayevna Arkadina Senan Kara, Piotr Nikolayevich Sorin, Levent Öktem, Konstantin Gavrilovich Treplev, Engin Hepileri, Semyon Medvedenko, Ali Rıza Kubilay.

Piotr Sorin, emekliliğini köydeki çiftliğinde yeğeniyle geçirmektedir. Ve yaz tatili için kız kardeşi ünlü oyuncu Irina Nikolaevna Arkadina ve onun sevgilisini, dünya çapında ünlü yazar Boris Trigorin'i misafir etmektedir. Sorin'in yeğeni Konstantin Treplev, bu çiftlikte göl kenarına kurulan bir sahnede sevgilisi Nina için yeni bir teatral iddia ile yazdığı oyununu bu önemli konuklar için sahnelemek ister. Irina Arkadina bu denemeyi küçümser ve alay eder. Herkesin içinde küçük düşen Konstantin öfkelenerek oyunu yarıda keser. Ne annesinden ne de Nina'dan beklediği ilgiyi gören Treplev, sevgilisinin ünlü yazar Boris Trigorin'e hayranlığını görünce iyice çileden çıkar, intihar girişiminde bulunur. Ünlü yazarı düelloya davet eder. Oğlunun kıskançlık yüzünden iyiden iyiye dengesizleştiğini düşünen Arkadina, bir an önce Trigorin'le birlikte Moskova'ya dönmeye karar verir.

0: Sandıkları buraya bırakıyorum. Anamım.
1: Güzel.
0: Hepsi burada.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel. Tüm eşyalar hazır. Hepsi geldi.
2: Ne iş yaymış, taşı taşı bitmedi mi hala? Söyler misin bana, bir çay daha getirsin. Biz, ne diyordunuz bu arada?
3: Sağ ol. Yazar olduğunuz için size bunları anlatıyorum. Yani işinize yarayabilirler. Size açıkça söyleyeyim. Eğer kendini ölümcül bir şekilde yaralasaydı bir gün bile yaşayamazdım. Cesaretim yerinde. Karar verdim. Kalbimdeki bu aşkı kökünden söküp atacağım.
2: Nasıl yapacaksınız bunu?
3: Medvedenko ile evlenerek.
2: Öğretmenle mi?
3: Hı hı, evet.
2: Neden böyle yapmanız gerektiğini anlayamadım.

0: Yıllardır umutsuzca sevmenin nasıl olduğunu bilseniz, asla olmayacak bir şey beklemenin nasıl olduğunu bir bilseniz. Ama evlendin mi, aşk maşk kalmaz artık. Yeni dertler eskileri unutturur. Hem sonra bilirsiniz, değişiklik ne de olsa. Birer tane daha atalım mı?
1: Fazla gelmesin size.
0: Yok canım, bana gelmez. Siz kendi halinde birisiniz. Gideceğiniz için üzgünüm. Sizinle vakit geçirmek güzeldi.
1: Ben de istemeyerek gidiyorum.
0: Bayan Arkadina'dan kalmasını istemelisiniz.
1: Yok, kalmaz artık. Oğlu çok azıttı işi. Ha, önce intihar etmeye kalktı, şimdi de bana düello teklif edecekmiş. Ha, neden? Hep somurtuyor, alay ediyor ve yeni bir sanat biçiminden dem vuruyor. Oysa hepsine yer var. Yeniye de eskiye de neyin itişip kakışması bu?
0: Kıskançlık. Neyse, beni ilgilendirmez. Benim öğretmen de pek zeki sayılmaz ama çok iyi biri. Fakir, zavallı. Ama beni çok seviyor. Acıyorum ona. Yaşlanacağına da acıyorum. Neyse, mutluluklar dilerim. Beni iyi taraflarımla hatırlayın.
2: Yako, Bay Trigorin nerede?
3: İçeride.
2: Merhaba.
0: Bavullarınız da geldi. Dostluğunuz için minnettarım. Bana kitaplarınızdan gönderin, olur mu? Hoşça kalın. Size keyifli yolculuklar dilerim, Bay Trigorin. Beni iyi hatırlayın. Ha, kitabı imzalamayı unutmayın. Şöyle yazarsınız: bu dünyaya nereden geldiğini, niye yaşadığını bilmeyen Maşa'ya.
1: Hoşça kalın.
2: Tek mi, çift mi?
1: Çift.
2: Hayır, tek. Elimde tek bir bezelye tanesi vardı. Oyuncu olup olamayacağımı öğrenmek istemiştim. Keşke akıl veren biri olsa.
1: Kimsenin aklına ihtiyacınız yok bu konuda.
2: Ayrılıyoruz. Belki bir daha hiç görüşemeyeceğiz. Bu küçük madalyonu benden bir hatıra olarak kabul etmenizi istiyorum. Adınızın baş harflerini kazıttım üzerine. Ve bu tarafında da bir kitabınızın adı yazılı. Bakın, Günler ve Geceler.
1: Oh, çok naziksiniz. Çok hoş bir hediye.
2: Arada sırada beni hatırlayın.
1: Sizi asla unutmayacağım. O ışıltılı günde gördüğüm gibi hatırlayacağım sizi. Hatırlıyor musunuz? Böyle bir hafta falan önceydi. Açık renkli elbisenizi giymiştiniz, sohbet etmiştik. Bankta beyaz bir martı vardı. Ölü.
2: Evet. Martı. Gitmeden önce 2 dakika yalnız görüşebilir miyiz? Birileri geliyor. Lütfen.
4: Petruşa, lütfen evde kal. Rumatizmalarında bu şekilde nasıl gezintiye çıkabiliyorsun? Boris, az önce çıkan kimdi? Nina mı?
1: Evet.
4: Çok özür dilerim, sohbetinizi böldük. Evet, her şey toplandı. Çok da yoruldum.
1: Günler ve Geceler, sayfa 121, 11. ve 12. satırlar.
5: Oltalarınızı hazırlayayım mı beyim?
1: Evet, onlara ihtiyacım olacak. Ama kitapları verebilirsin.
5: Başüstüne beyim.
1: Sayfa 121, 11. ve 12. satırlar. Bu evde benim kitaplardan var mı?
4: Evet, abimin çalışma odasında, köşedeki dolapta.
1: Sayfa 121, gidip bakmam lazım.
6: Gidiyorsunuz. Siz olmadan burada yalnız kalacağım. Ben de mi gelsem sizinle?
4: Şehirde ne yapacaksın?
6: Özel bir şey yok. Ama yine de... Yakında adliye binasının temelini atacaklar. Bir 2 saatliğine de olsa bu durgunluktan kaçıp kurtulmak istiyor insan. Eski bir sigara izmariti gibi yatıp durmaktan sıkıldım. Arabayı saat 1'de getirmelerini emrettim. Birlikte gidebiliriz.
4: Hayır, burada kal. Ne olur, yalnız kalma, üşütme. Oğluma da göz kulak ol, ona iyi bak. Adam et onu. Gidiyorum. Konstantin'in kendini neden öldürmek istediğini öğrenemeyeceğim ama bana göre sebebi kıskançlık. En doğrusu da Trigorin'i buradan çabucak uzaklaştırmak.
6: Aslında... Sana nasıl açıklasam? Bu davranışlarının kıskançlık dışında başka sebepleri de var. Taşra'da yaşayan

0: Genç bir delikanlı. Parası ya da mevkii yok. Geleceği yok. Ve yapacak hiçbir şeyi de yok. Böyle bir hayat sürmekten utanıyor. Onu çok severim. O da bana bağlıdır. Ancak yine de işe yaramaz biri gibi hissediyor burada. Kendini bu evde asalak gibi görüyor. Gururlu biri.
1: Çok kaygılandırıyor beni. Bir işe mi girse acaba?
0: Bana göre en iyisi ona biraz para vermen.
1: Ay yok artık.
0: Öncelikle insan gibi giyinmeli. Nasıl görünüyor baksana. 3 yıldır aynı eski ceketi giyiyor ve bir paltosu bile yok. Onun gibi bir delikanlının gezip dolaşması da fena olmaz mı? Bir süreliğine yurt dışına gitse mesela. Çok fazla bir şey tutmaz.
1: Evet ama yani kıyafet işini halledebilirim ama onu yurt dışına gönderemem. Hayır. Şu sıra ona kıyafet bile alamam. Hayır, gerçekten hiç param yok. Gerçekten yok.
0: Pekala, pekala. Beni affet canım, kızma. Sen soylu, cömert bir kadınsın.
1: Hayır, gerçekten param yok.
0: Param olsaydı ben verirdim ama tek bir kuruşum yok. Kahya emekli maaşımı alıp tarlalara, hayvanlara ya da arılara harcıyor. Bütün param bu işlerde çarçur olup gidiyor. Arılar ölüyor. Sığırlar telef oluyor. Al işte. Bir atım bile yok.
1: Biraz param var tabii ama oyuncuyum ya ben. Tek bir elbisemin fiyatı bile yıkım.
0: Çok tatlısın. Seni çok seviyorum. Gerçekten.
1: Aman, aman,
0: Bana yine bir şeyler oluyor. Başım
1: Piyot,
0: dönüyor.
1: Petruşa.
0: Bayılacak gibiyim.
1: Canım, canım, yardım edin,
2: kafasını
1: yardım edin. Su, su, su
3: getirin. Sorun. Dayı, dayı. Ne
1: oldu? Su, su, su, bayılıyor, bayılıyor.
3: Dayı, iyi misin? Tamam,
0: içeyim. Ver, ver. Ben kendim içerim suyu.
3: Dahi misin?
0: Hepsi geçti şimdi.
3: Oh. Tamam anne. Tamam, telaş etme. Korkulacak bir şey yok. Ya bu aralar böyle işte, sık sık oluyor. Dayı, hadi gidip yatmalısın. Hadi.
0: Evet, sanırım biraz uzanacağım. Yine de sizinle geleceğim şehre ama biraz dinleneyim, sonra giderim.
2: Kolumdan destek alın Bay Sorin. Birlikte çıkalım. Şu bilmeceyi biliyor musunuz? Sabah 4, öğlen 2, akşam 3 bacaklı olan şey nedir?
0: Evet, kesinlikle. Geceleri de sırt üstü. Teşekkürler. Kendim yürüyebilirim.
2: Canım tutunun işte.
1: Ay, beni çok
2: Bırakın
1: korkuttu.
2: Resmeti.
3: Ya dayıma köy hayatı iyi gelmiyor. Anne.
1: Hı?
3: Yani bir cömertlik etsen de. Yani böyle 1000-2000 ruble borç versen ona. Bak, o parayla bütün bir yılı şehirde geçirebilir.
1: Param yok benim. Banker miyim ben? Oyuncuyum.
3: Anne, rica etsem sargımı değiştirir misin? İyi becerirsin sen.
1: Doktor da gecikti.
3: Yani evet. Saat 9'da burada olacağını söylemiştin. Neredeyse öğlen oldu.
1: Otur şuraya. Sargını çıkarayım. Sanki başında sarık varmış gibi görünüyorsun. Daha dün mutfakta birisi senin hangi milletten olduğunu sordu. Aa, tamam, dur. Yaran da neredeyse iyileşmiş. Biraz izi kalmış, o kadar.
3: Anne.
1: Ben yokken öyle tekrar böyle dıkşın dıkşın aptalca bir şey kalkışmayacaksın, değil mi?
3: Hayır anne, hayır. Ne bileyim, kendimi kaybettiğim, yani delice bir çaresizlik anıydı sadece. Bir daha olmayacak. bir kendime hakim olamadım. Ellerin sihirli senin. Hatırlıyorum da ben henüz küçük bir çocuktum. Sen de hala devlet tiyatrosunda oynuyordun. Bir gün avluda bir kavga çıkmıştı. Zavallı bir çamaşırcı kadını öldüresiye dövmüşlerdi. Kadını baygın halde alıp götürmüşlerdi. Sen hep ona uğrar ilaç götürürdün. Çocuklarını da yıkamıştın. Unuttun mu?
1: Evet, unuttum. Unut. Hiç hatırlamıyorum. Sargını çıkardım. Şimdi yenisini saracağım.
3: Sonra iki balerin oturuyordu bizim binada. Gelip seninle kaçerlerdi.
1: Bunu hatırlıyorum. Kafanı bir oynatma, dur. Sargı düzgün olsun.
3: Çok dindarlardı. Son zamanlarda seni tekrar aynı böyle çocukluğumdaki gibi seviyorum. Candan, sonsuz. Anne, senden başka kimin var ki artık? Ama yani sen niçin bu adama kaptırıyorsun kendini? Niçin?
1: Onu anlamıyorsun Konstantin. O çok asil biri.
3: Ama kendisine bir düello teklif ettiğimi öğrendiğinde asaleti bir korkak gibi davranmasını engelleyemedi. Ne zavallıca bir kaçış.
1: Saçmalama, ben gitmesini rica ettim ondan.
3: Ne asil biri. Biz burada onun için kavga ederken o muhtemelen şu anda bahçede bize gülüyordur. Veya Nina'ya dil döküyordur. Ona dahi olduğunu kanıtlamaya çalışıyor.
1: Hoşlanmadığım şeyleri söylemekten zevk alıyorsun. Trigorin'e çok saygı duyuyorum. Ve benim önümde onu kötülemeni istemiyorum, tamam mı?
3: Ben ona hiç saygı duymuyorum. Tıpkı senin gibi benim de onun bir dahi olduğunu düşünmemi istiyorsun. Ama işte kusura bakma anneciğim, yalan söyleyemeyeceğim. Kitapları midemi bulandırıyor.
1: Çekememezlik, hepsi bu. Yeteneği olmayıp büyük iddiaları olanların gerçek yeteneklere saldırmasında başka bir şey değil bu. Umarım bu teselli sana yetiyor.
3: Gerçek yetenekler, öyle mi? Hepinizden daha yetenekliyim ben. Siz eski kurtlar köşe başlarını tutmuşsunuz. Yalnız kendi yaptıklarınız doğru. Yalnız onlar gerçek. Ondan ötesini ezer boğarsınız. Tanımıyorum sizi. Ne seni ne onu.
1: Yeteneksiz.
3: Sen tiyatrocuna dön de o acınacak oyunlarını oyna.
1: Hayatımda hiç böyle bir oyunda oynamadım. Bana ilişme. Bana ilişme. Sen uyduruk bir komedi bile yazamıyorsun. Boş kafalı işe yaramaz.
3: Cimri.
1: Serseri. Beş para etmezsin. Tamam, tamam, ağlama, ağlama. Ne var? Ne var şimdi ağlayacak? Tamam, ağlama. Oğlum, yavrum, canım. Tamam, affet, affet bu kötü anneni, affet ne olur.
3: Anne, anne. Her şeyi kaybetmenin nasıl olduğunu bilseydin. Beni sevmiyor. Bir daha asla yazmayacağım. Benim bütün umudum tüketti.
1: Hayır, hayır, bırakma kendini. Hayır, sakın. Bunların hepsi geçecek. Trigorin bugün gidiyor. Nina yine sever seni. Ağlamayı bırak, ne olur. Hadi yavrum, tekrar barıştık değil mi?
3: Ha? Evet anne, evet.
1: Onunla da barış. Duello falan ne oluyor? Kavga etme. Etmeyeceksin değil mi?
3: Tamam, etmeyeceğim. Ama müsaade et. Ben onu görmeyeyim. Ya çok zor benim için. Elimde değil. Geliyor. Ben gidiyorum. Sargımı da sonra doktor sararsın.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Şiir Perisi yine kanatlarının altında şiiri, şarkıyı birleştirdi ve huzurlarınıza geldi. Safa Aktan'la çalışıyoruz teknik masada. Nilay Yazar Kankeleş yapım sorumlumuz ve ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 numaralarından bizi arayabilirsiniz. Canlı yayındayız ve Şiir Perisi'ni radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçeneklerinden dinleyebilirsiniz. Televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümünde de yine TRT TSR olarak kayıtlıyız ve TRT Dinle mobil uygulaması zaten işinizi çok daha kolay kılacaktır. Evet, 1933 yılında biz Ahmet Haşim gibi dev bir şairi kaybetmiştik. Ahmet Haşim 1884 yılında dönemin Osmanlı toprağı olan Bağdat'ta dünyaya gelmişti ve küçük yaşta annesini kaybetmiş. Daha sonra da babasıyla birlikte İstanbul'a gelmişti. Eğitim hayatını burada sürdürmüş, İstanbul'da sürdürmüştü ama ailesine bakacak olursak babası yüksek rütbeli bir memurdu ve annesi de Bağdat'ın ileri gelenlerinden, bir ailenin ileri gelen ailelerinden birinin kızıydı. 1933 yılında Kadıköy'deki evindeki yardımcısı Zarife Özgünlü ile evlendi yıllar sonra ve ne yazık ki 18 gün sonra evliliğinden 4 Haziran 1933'te de aramızdan ayrıldı. Özellikle Fecaati topluluğu içinde yer almış ve bu topluluğun en önemli temsilcilerinden de birisi olmuştur

Şücaati topluluğu içinde yer almış ve bu topluluğun en önemli temsilcilerinden de birisi olmuştur. Ahmet Haşim, Fecaati sanatçıları sanatın nasıl bir özelliği var diye soracak olursanız, sanatın kişisel ve saygın bir uğraş olduğuna inanıyorlar. Ahmet Haşim de şiirlerinde zaten bireysel duygulara, hayallere ve doğa tasvirlerine pek sık yer vermiştir. Haşim'in en önemli özelliklerinden birisi doğa unsurlarını kullanması, onları farklı edebi sanatlarla birleştirmesidir. İşte şimdi dinleyeceğiniz bu şiir aslında güzel bir örnek oluşturuyor. Sonrasında da eserin bir de bestelenmiş hali var, bir nihavend eser olmuş. Müfit Kuraner'in bestesiyle Kaya Bekat sizler için seslendirecek o eseri. Akşam yine toplandı derinden. Canan gülüyor eski yerinde. Canan ki gündüzleri gelmez, akşam görünür havuz üzerinde. Mehtap kemer taze belinde, üstünde sema, gizli bir örtü. Yıldızlar onun gülüdür elinde.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Haşim'i kaybedişimizin 93. yılında anıyoruz kendisini şiir perisinde. Bilinen ilk manzumesi Hayali Aşkım, 1901'de Mecmuai Ebediye'de yayınlanmış ve bu dönemde Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in tesiri altında, etkisi altında kalmış ve son sınıfta da Fransız şiirini ve sembolistleri tanımış Ahmet Haşim ve bundan sonra zaten kendi şahsiyetini göstermeye başlıyor. Ve ilk şiirlerini kitaplarına almamış olması da önemli. Çünkü böyle büyük dev yazarların, şairlerin kimi zaman ilk eserlerini hiç kimselere göstermeden hatta yıktığı, yaktığı, yırttığı da bilinir. O da bu tepkisini, o eserlerine bu beğenmeme durumunu demek ki kitaplarına almamasıyla göstermiş. 1905 ve 1908 yılları arasında yazmış olduğu ve Piyale başlıklı kitabına aldığı Şiiri Kamer dizisindeki şiirleri hayal zenginliğini, iç ahenkteki kuvvet ve büyük telkin kabiliyetiyle dikkat çekmiş ve beğenilmiş sevgili dinleyenlerimiz. Ahmet Haşim'e göre şiir açık ve doğrudan anlatım aracı değildir. Şiir okuyucuda bir duygu ve çağrışım uyandırmalıdır ve bu nedenle onun şiiri

Şimdi anlam bazen kapalı olabilir. Şair kelimelerin müziğine ve ahengine büyük önem vermiştir. Ahmet Haşim'in şiir anlayışını en iyi açıklayan yazılardan biri Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adlı eseridir. Burada şiirin bir açıklama değil, hissettirme sanatı olduğunu savunur. İşte şimdi sizlere bir şiir incelemesi yapacağım. Ve bu şiiri incelerken lütfen bunu unutmayınız. Onun için şiirde anlam kapalı olabilir. Biz de o kapalı anlamları adım adım açmaya çalışacağız sizinle. Eserimiz Mukaddime. Şimdi acaba düşünüyorum şiiri önce bir okusam, sonra mı açıklasam diye. Yok, adım adım gidebiliriz bence. Zannetme ki güldür ne de lale. Ateş doludur, tutma yanarsın. Karşında şu gül yoğun piyale. Yani karşında duran şu gül renkli şarap kadehini gül veya lale zannetme. O ne gül ne de laledir. İçi ateş doludur. Sakın tutma, yanarsın. Şiire adını veren içki kadehi anlamındaki ise piyale burada ve şiirdeki aşkın sembolüdür piyale. Bu kadehi içenler de yanmakta, yani aşk belasına uğramaktadır diyor bu kıtada. Ve devam ediyor şiir. İçmişti Fuzuli bu alevden, düşmüştü bu iksir ile Mecnun, şiirin sana anlattığı hale. Türk edebiyatının en içli, en lirik şairi Fuzuli, bu alevden içmişti diye bir hatırlatmada bulunuyor. Edebiyatın en ünlü aşığı Mecnun da bu esrarengiz içkiyle şiirin Leyla ile Mecnun Mesnevisinden bahsediyor. Şiirin sana anlattığı hale düşmüştü diye de anımsatıyor. Ve devam ediyor şiir mukaddime bu dizelerle. Yanmakta bu sagardan içenler. Doldurmuş onçün şebi aşkı baştan başa efgan ile nale. Yani başa ıstırap çığlıkları ve inlemeleri doldurmuştur diye atıfta bulunuyor. Ve ateş doludur, tutma yanarsın karşında şu gülgün piyale diyerek de karşında duran şu gül renkli yani kırmızı şarap kadehi ateş doludur. Sakın tutma, yanarsın diyor mukaddimede Ahmet Haşim. Evet, Ahmet Haşim'in elbette bestelenmiş şiirleri de vardır sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu bestelerden birisini de Supi Ziya Özbekkan, Kürdili Hicazkar makamında bestelemiştir. Diyor ki eser, bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyadan. Bil, kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül.

Vatandaşından hareket eden Fecaati grubunun yayın organı Servet-i Fünun dergisinde şiirler yayınladı. Ahmet Haşim ve Servet-i Fünun topluluğuna yapılan hücumlara da makaleleriyle katıldı. Empresyonizm ve sembolizm akımlarından etkilendi. 1911'de yayınlanan Göl Saatleri başlıklı şiiriyle haklı bir şöhret de kazandı. Fecaati dağıldıktan sonra siyasi ve edebi akımların dışında kendisine has bir şiir ve nesir anlayışının tek temsilcisi olarak kaldı Ahmet Haşim. Ve Ahmet Haşim denince akla ilk gelen şiirlerden birisi Merdiven şiiridir. Bu şiirde insan hayatı bir merdivenden çıkmaya benzetilir. Sonbahar renkleri, akşam ışıkları ve hüzün duygusu dikkat çeker bu şiirde. Şair doğa görüntülerini kullanarak insanın yaşam yolculuğunu anlatır aslında. Merdiven şiiri Türk edebiyatında sembolist şiirin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarında kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu lisanı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.

Evet, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Hümeyra da gerçekten bu eserin en iyi yorumlayıcısı herhalde. Bundan önceki şiirde akşam oldu toplandı derdinde Nihavend makamında bestelendiğini söylemiştim. Nusret Yılmaz'ın sesinden dinlediğim söylemi ihmal etmiş olabilirim. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, bir başka şiire geçeceğiz ama şunu bilmenizi isterim ki Ahmet Haşim'in şiirlerinde sıkça karşılaştığımız bazı temalar var. Örneğin akşam vakti, ay ışığı, göl ve su görüntüleri, yalnızlık, hüzün, hayal dünyası, doğa, yani şair dış dünyayı olduğu gibi anlatmak yerine onu kendi duygularının süzgecinden geçirerek okuyucusuna sunar. Şimdi bir başka şiir var. Burada da yine adım adım ilerleyip bir inceleme yapacağız. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi fecr oldu nümayan. Güller gibi, sonsuz iri güller. Güller ki kamıştan daha nalan. Gün doğdu, yazık arkalarında. Yorgun gözlerimin halkalarında fecir güller gibi, tıpkı sonsuz iri güllerden farksız olarak belirtiyor. Kamıştan daha inleyici olan güllerin arkalarından ne yazık ki güneş doğdu da diye de ekliyor ve açıklamasına gelecek olursak şair, güneşin doğmasından, gecenin karanlığının bitişinden rahatsız olan bir insanın ruh halini aslında dile getirmeye çalışmış ve güneşin doğuşunu da sonsuz iri güllere benzetmiş. Güneşin doğuşu sırasında gökyüzünün kızarması, güller de kırmızı renkte olduklarından ikisi arasında bir benzerlik kurmuş aslında. Ve güller karanlıkta tam seçilemediklerinden daha esrarlı bir hava taşırlar. Şair güneşin doğmasıyla onların bu müphem halleri kaybolduğundan yazık arkalarından güneş doğdu demiş. Güller gibi fecr oldu nümayan sözleriyle aslında teşbih sanatını kullanmış, sonsuz iri güller sözleriyle de mübalağa yapmış Ahmet Haşim. Uykusuzluktan çevresi halka halka olmuş yorgun gözlerinin önünde güller gibi kırmızı sabah şafağı görünmeye başladı. Tan vaktinde güneşin ilk ışıklarıyla kızaran doğu ufku sonsuz derecede irileşmiş güllere benzer ve güller kamıştan daha inceydi. Yazık, şimdi arkalarından güneş doğdu der. Şairin merdiven şiirinde kanayan bir yara olarak hayal ettiği güller ve ney denilen o yanık sesli Türk

sazının yapıldığı sarı benizli kamış teşhis edilerek biri bir dertle inleyen iki insan gibi tasavvur ediliyor. Ve yine şair güllerin kamıştan daha dertli, daha inleyici olduğunu söylüyor burada. Bunların daha inleyici olması belki de şairin onları kırmızı renklerinden dolayı yine kanayan birer yara gibi hayal etmiş olmasındandır, bilemeyiz. Ve güneşin doğmasıyla gecenin büyüsü bozulmuş ve şairin hayalinin bütün bir gece oyalandığı güllerde gerçek halleriyle ortaya çıkmıştır. Şairin insan benliği vererek hayal aleminden kim bilir nerelere sürüklediği gece arkadaşları uçup gitmiştir ve arkalarında güneşin doğmuş olmasına da yazık deyişi işte bundandır. Ve şiir devam ediyor. Altın kulelerden yine kuşlar, tekrarını eder ömrün ilan. Kuşlar mıdır onlar ki her akşam alemlerimizden sefer eyler? Kuşlar altın kulelerden ömrün tekrarını ilan etmektedirler ve bunlar her akşam alemlerimizden göçüp giden o kuşlar mıdır diye soruyor. Sabahları güneş doğmadan kuşlar cıvıldaşmaya ve adeta yeni bir günün başladığını ilan etmeye başlarlar ya, güneş batınca da ortalıktan çekilerek adeta başka bir aleme, bu görünen hayatın dışındaki başka bir boyuta geçerler sanki. Ve şair güneşin doğmasıyla adeta altın rengi olan dallarından kuşların ömrün tekrarı ilan ettiklerini söylemesi de işte bundandır. Altın kuleler mi? İşte bu sözlerle teşbihi beli sanatı yapılıyor. Kuşların ilan ettikleri söylenerek de teşhis sanatı yapılmış ve kuşlar mıdır sözleriyle de istifham sanatını yapmıştır şair. Kuşlar güneşin sarı ışıkları altında altın gibi parıldayan yuvalarından veya kondukları dallardan cıvıl cıvıl ötüşerek hayatın yeni bir başlangıcını, her zamankine benzer yeni bir tekrarını ilan ederler diyor. Artık güneş doğmuş ve her biri öncekilerden farklı olmayan insan ömrünün günlerinden biri daha başlamıştır diye de ekliyor ikinci bölümünde şiirini. Akşam. Yine akşam, yine akşam. Bir sırma kemerdir suya baksam. Akşam, yine akşam, yine akşam. Göllerde bu dem bir kamış olsa. Şair burada akşamın gelmesiyle suların bir sırma kemere benzediğini ve akşamın bu vaktinde göllerde bir kamış olmak istediğini dile getirmekte. Akşam, yine akşam sözleri tekrarlanarak tekrir sanatı yapılmıştır. Bir sırma kemerdir suya baksam sözleriyle de su sırma bir kemere benzetilerek teşbih sanatı yapılmıştır. Sonunda gün bitmiş ve yine akşam olmuştur. Akşam, yine akşam mısra 24 saatlik zaman dilimleri içinde gündüzle akşamın birbiri ardınca gelen değişmez tekerrürlerini hissettirdiği gibi şairin akşama olan sempati ve düşkünlüğünü de anlatmaktadır aslında Ahmet Haşim tanıyanlar için. Akşam, yine akşam derken adeta akşam hiç bitmesin, hep akşam olsun demek ister gibi. Çünkü akşam olunca dünya istediği rengi, istediği şekli verebilmekte. Bütün varlığı istediği gibi düzenlenebilmektedir. Mesela akşamın gölgeli ve yarı karanlık ortamında güneşin suya vuran son solgun ışıkları orada bir sırma kemer gibi parıldamaktadır. Oysa böyle bir hayale gündüz vakti imkan var mıdır? Elbette yoktur. Bunun yanı sıra akşamda hüzün verici bir taraf da vardır ve bu belki varlığın bir ürpermesi ve garipliğe benzer duygular uyandırıyor insanda ve böyle duygular özellikle hüzün Haşim'in ruhunun temel dokusu. İşte bu sebeple akşam, yine akşam, son arzusu da bu an gölgelerde bir kamış gibi olmaktadır. Haşim, Piyale'den önce yayınladığı Göl Saatlerinde 1911'de o şiir serisinde öğretmen olarak İzmir'de bulunduğu sırada Halkapınar'daki sazlıklardan topladığı ilhama meydan aslında. İlhamla meydana gelen bir benzetme bu. Ve bu bakımdan kim bilir kaç akşam güneş batarken önlerinden hayal kurduğu o saz kamışların onun hayal dünyasında özel bir yeri olduğu bilinmez. Evet sevgili

Yerlerimiz devam edelim bakalım. Sırada bir başka şarkı. Dönsek mi bu aşkın şafağından? Gitsek mi ekalimi leyale? Bizden daha evvel erişenler ağlar bir gün evvelki hayale. Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek? Düştüyse gönüller bu melale, bir eldir ufuklardan uzanmış. Zulmet bizi çekmekte visale. Subhiziya Özbekkan'ın bestesi, Müstihar şarkıyı dinliyoruz şimdi de.

Sevgili dinleyenlerimiz, Ahmet Haşim yalnızca şair değil, aynı zamanda başarılı bir nesir yazarıdır da. Şair, dış dünya gözlemlerini kendi prizmasından geçirerek anlatır. Sonbahar, akşam kızılı ve karamsarlık gibi temaları öndedir. Ahmet Haşim fıkraları, denemeleri ve gezi yazılarıyla da önemli bir yazardır aslında. Düz yazılarda dili sade ve oldukça başarılıdır. İşte bunlardan en ilginç örneklerinden birini buldum ben sizin için. Bakalım siz de sevecek misiniz? Yüzünüze bir tebessüm oluşacak mı? Ahmet Haşim'in şu ana kadar en ağır şiirlerini dinlediniz. Bakalım bu nesir sizde nasıl bir izlenim bırakacak? Müthiş bir böcek. Gece uykusunun en derin yerinde keskin bir ısırışla fırladım. Elektrik düğmesini çevirdim. Karnı patlayacak kadar taze kanla dolu bir tahta kurusu, odayı bir anda dolduran göz kamaştırıcı ışık içinde ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl saklanacağını bilemeyerek sırtında koca yükle yakalanmış bir hırsız telaşıyla beyaz örtülerin kıvrımları arasından aptal aptal kaçıyordum. Küçük böceğe dokunmadım ve çetin talihi, müthiş cesareti hakkında hayretle düşünceye daldım. Hiç şüphe yok ki arslan bile bu bir kahve damlası kadar küçük hayvandan daha fazla cesur değildir. Tırnakları hançerlerden daha kesici, dişleri en müthiş kılıçlardan daha delici, sesi gök gürlemeleri gibi hava tabakalarını dalgalandıran, kuyruğunun her vuruşu yerleri sarsan koca arslan için boş çöllerde ince ayaklı ceylanlar ve güçsüz öküzler boğazlamak bir iş mi? Her hayvanın

avı kendisinden daha küçük, daha korunmasız bir yaratıkken, tahta kurusunun gıdası kendisinden 1 milyon kez büyük, güçlü olan insanın derisinin altındadır. Ne ağlanacak bir talih. Uzanmış yatan bir adam bir tahta kurusu için nedir? Herhalde Himalaya dağları gibi korkunç bir girinti ve çıkıntı dünyası. Her kımıldanışında 1000 tahta kurusunu ezip patlatacak güçte olan bu korkunç avın burnu ucundaki tatlı kan damlasını emmek için küçük böceğin silahı nedir? Ezilirken parmağa bulaştırdığı yalnız bir iğrendirici küçük koku. Ne müthiş cesaret!

Sevgili dinleyenlerimiz, evet bu da nesir örneklerinden biriydi. Herhalde şaşırmışsınız. Ben böylesi bir örnekle karşılaştığımda açıkçası bir şaşkınlık yaşamıştım. Bir tahta kurusunun yaşamı nasıl beslendiği ve bir arslanla olan benzerliği ya da tamamen ayrı, o kıyas gerçekten çok çarpıcıydı. Arslan, evet, koskocaman bir hayvan ama onun avı nedir ki diyor. Yani kendisinden güçsüzleri, ceylanları avlamak iş mi? O asıl iş tahta kurusunun işi. Siz diyor bir insan gördüğünde herhalde bir Himalaya dağları gibi korkunç ve girintili çıkıntılı bir gördüğü bir varlıktır ve onun her kımıldanışında bin tahta kurusunu ezip patlatacak güçte olan bu korkunç av diyor çünkü onunla besleniyor ve bu benzetmeler gerçekten insanı hayrete düşürecek kadar etkili, vurucu ve çarpıcı. Evet, şimdi ne yapalım? Bir şarkı çalalım mı? Var mı bir şarkımız? Hadi bakalım, Sefa Sesin bizim için bir şarkı. Oradan nerelere gideceğiz bilinmez.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu bir Yusuf Nalkesen eseriydi. Sevgili Sefa Aktan bizim için bu şarkıyı seçti. Hicaz bir şarkı dinlediniz. Ve yine Ahmet Haşim'e dönecek olursak, veda etmeden önce çok sevilen bir şiiri vardır. Onu

okuyayım sizlere. Sonrasında da önümüzdeki hafta buluşmak üzere vedalaşalım. Bülbül. Bir damla hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül. Bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin gül. Savrulmada gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada. Gün doğarken başka ziyada, biz yine yanı başımızda şiirimizle, şarkımızla sizinle olacağız. Önümüzdeki hafta Perşembe günü. Yine memleket saati 14.05'i gösterdiğinde şiir perisinde buluşmak üzere. Safa Aktan ve Yasemin Pamukçu ve yapım sorumlumuz Nilay Yazarkankileş veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalınız.

0: Şiir Perisi. Hazırlayan ve sunan Yasemin Pamukçu.
1: Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Sosyal medya hesabından zirveyi değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesi, Türkiye'nin NATO'nun güvenlik gündemine yön veren merkezi bir aktör olduğunu göstermiştir, dedi. Erdoğan, Trump'la yaptığı verimli görüşmelerin somut neticelere vesile olacağına inandığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

0: Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi dönüşünde uğradığı İngiltere'deki Mildenhall Hava Üssü'nde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Türkiye bizim için çok iyi bir ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten harikaydı dedi. Trump, NATO Ankara zirvesi için birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Toplantı pek çok sorunu çözdü. Gerçekten çok başarılı geçti dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilgili açıklama yaptı. Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede önemli mesajlar verdiğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanımız transatlantik bağın korunmasına verdiği önemi bir kez daha vurguladı ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya güçlü katkı sağladığını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın katsa açıklamaları memnuniyetle karşılanırken, savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması beklentisini yeniledi. Yunanistan'ın iddialarına net yanıt veren bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlattı. NATO'nun Ankara zirvesinde savunma sanayi öne çıktı. 50 milyar doları aşan anlaşmalarda Türkiye dikkati çeken ülkeler arasında yer aldı. Askeri nakliye uçağı A400M üretim ortaklığı yeni siparişlerle sürecek. Türkiye, uzay gözetleme ve enerji güvenliği projelerinde de önemli görevler üstlendi. Çelik Kubbe'nin de NATO sistemlerine entegrasyonu hedefleniyor. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararın yok hükmünde olduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz denildi. Yeditepe Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde bir öğrenci emrolunduğun gibi dost doğru ol ayetinin yazılı olduğu pankartı açtı. Bazı öğrenciler tepki göstererek pankartın önünü kapatmak istediler. Utanç verici görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Üniversite yönetimi olaya ilişkin inceleme başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde bir öğrencinin açtığı ayet yazılı pankartın engellenmesine tepki gösterdi. Emrolunduğun gibi dost doğru ol, hakikatinin kalplerin sancağı olduğunu belirtti. Ömer Çelik, barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. ABD ordusu İran'a saldırılar düzenlemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların İran'ın daha önce ticari gemileri hedef alan eylemlerine misilleme olduğunu söyledi. İran ordusu da Körfez ülkelerindeki ABD üslerini hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a son saldırılarının ardından bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Ankara, ateşkesin korunması için devreye girdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmeler üzerine İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ve ateşkesle ilgili durumun ele alındığı belirtildi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki saldırılara son vermiyor. Son saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: programımızı sizler için hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız hazırlıyor. Sesimizi bugün size Nuri Göktaş ulaştırıyor ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. 40 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız bugün de her hafta olduğu gibi. Geride bıraktığımız günlerde başkent Ankara'da çok kritik bir buluşma vardı. Ev sahipliği yaptı Ankara bu buluşmaya. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi yapıldı. 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti bu toplantı. 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanları katıldı. Bu programda zirveyi siyasi gündemden daha çok ekonomi ve savunma harcamaları penceresinden ele alacağız. Hocamız Profesör Doktor Seyfi Yıldız'la birlikte bu tabloyu adım adım değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Çok teşekkür ederim Arzu Hanım.
0: Önce hocam bir çerçeve çizelim. Bu zirve neden bu kadar önemli?
1: Birkaç boyutu var. Birincisi ev sahipliği meselesi. Türkiye 2004'te İstanbul'da bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Bu da 22 yıl sonra ikinci kez gerçekleşen bir organizasyon. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirveden önce belki NATO tarihinin en önemli zirvesi ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Rubio da aynı nitelendirmeyi yaptı. Ayrıca tüm bunlar aslında tek bir zirveyle sınırlı değil. 28-29 Haziran'da İstanbul'da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarını bir araya getiren NATO parlamenter zirvesi düzenlendi. Birkaç boyutu var. Birincisi ev sahipliği meselesi. Türkiye 2004'te İstanbul'da bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. Bu da 22 yıl sonra ikinci kez gerçekleşen bir organizasyon.
0: Evet.
1: Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da zaten bu zirvenin önemli olduğunu ifade etmişti.
0: NATO tarihinin en önemli zirvesi dedi.
1: Tabii aynı şekilde ABD Dışişleri Bakanı Rubio da aynı nitelendirmeyi yapmıştı. Tabii bu zirve aslında tek zirve değil. NATO zirvesi öncesi İstanbul'da 28-29 Haziran'da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarını bir araya getiren NATO parlamenter zirvesi düzenlendi. Ankara zirvesi bu sürecin ikinci ve doruk noktası oldu.
0: Evet.
1: Tabii Türkiye iki haftaya iki farklı şehirde iki önemli toplantıyı bu şekilde sığdırmış oldu aslında. İkincisi katılım boyutu son derece geniş ve önemli bir niteliğe sahip. 32 üyenin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katıldığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Kritik bir durum olarak tabii şunu da ifade etmemiz gerekir. Trump İlk defa son başkanlık seçimi sonrasında ilk defa bu şekilde yüz yüze NATO toplantısına katılmış oldu. Trump'ın bu şekilde NATO müttefikleriyle ilk büyük yüz yüze zirvesi bu gerçekleşmiş oldu. Bu %5 baskısının mimarının masada oturması demek 32 liderin yanı sıra 100'e yakın bakan ve binlerce yabancı konuk da Ankara'daydı.
0: Evet.
1: 3000'e yakın yabancı gazeteci de zirveyi yakından takip etti. Bu ölçek ev sahibi ülkenin savunma sanayi vitrininin nedenli geniş bir küresel izleyici kitlesiyle buluştuğunu da aslında gösteriyor. Ayrıca Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda savunma bakanları da zirve programındaydı. Bunun yanında 4 körfez ülkesiyle özel bir İstanbul İşbirliği girişimi Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlendi. Küçük ama önemli bir ayrıntı da şu. Erdoğan NATO liderleri arasında hiyerarşide mevcut görev süresi en uzun devlet başkanı olarak da ifade edilebilir. Üçüncüsü ve bizim konumuz açısından en önemlisi zirve NATO tarihinin en büyük bütçesel dönüşüm kararının ilk büyük kontrol noktası olarak da ifade edilebilir.
0: Peki, o zaman siz biraz önce dediniz ki Trump NATO müttefikleriyle ilk kez yüz yüze böyle bir zirve gerçekleştiriyor seçildikten sonra. Bir de %5 baskısının mimarının da masaya oturması demek bu dediniz. Bu %5 baskısı nedir? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Bu meselenin kökü 2025 Haziran'ında Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO zirvesine dayanıyor. O zirvede üye ülkeler savunma harcamalarını 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının %5'ine çıkarmayı taahhüt etmişlerdi. Bu NATO tarihinde belirlenen en yüksek ortak harcama hedefi olarak belirtilebilir. Ankara zirvesi ise bu taahhüdün yol haritasını somutlaştırdı. Her ülkenin kendi takvimini ortaya koyduğu hesap verme ve hesap sorma toplantısı olmuş oldu.
0: Peki bu büyük artış neden gerçekleşti? %3,5'tan, %2'den, %5'e çok kısa bir sürede çıkarıyoruz.
1: Aslında buna ilişkin 4 büyük etken var. Birincisi Rusya-Ukrayna savaşının uzaması. NATO'nun doğu kanadında kalıcı bir tehdit algısı oluştu. İkinci olarak da küresel rekabet ortamı. Çin'in kapasitesindeki hızlı büyüme, İran'ın nükleer ve balistik programı önemli bir etken olarak değerlendirilebilir. Üçüncüsü ABD'nin baskısı. Trump yönetimi müttefiklerin yükü daha adil paylaşması gerektiğini son derece güçlü bir şekilde talep etmişti. Lahey'de bu baskı somut bir rakama dönüştü ve Trump da zaten zirvede buna ilişkin başarısını ilan etmişti. Dördüncü olarak da Orta Doğu'da ABD, İsrail, İran hattındaki gerilim zirvede önemli bir yer tuttu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ifadesiyle bu zirve NATO güvenlik haritasının yalnızca Batı Avrupa merkezli değil, Güney ve Doğu Avrupa, Karadeniz ve Orta Doğu bağlantılı düşünülmesi gerektiğinin altını güçlü bir şekilde çizmiş oldu.
0: Peki bu %5 oranının içine hangi kalemler dahil hocam?
1: Bunu ikiye bölebiliriz. İkili bir yapısı var. Birincisi %3,5, kalan %1,5 şeklinde. %3,5'un içerisinde çekirdek savunma harcaması olarak ifade etmiş olduğumuz askeri teçhizat, personel, operasyonel kabiliyet, mühimmat stoklaması var. Kalan %1,5'un içerisinde ise daha geniş kapsamlı güvenlik yatırımları olduğunu görüyoruz. Tabi burada önemli olan bir nüansı belirtmek gerekiyor. Lahey zirvesinde bu %1,5'luk kısmın tam olarak neleri kapsadığı henüz tam olarak belirtilmiş değildi. Bu Ankara zirvesinin de gündemine giren ve netleşmesi beklenen bir başlık olarak da ifade edilebilir. Bununla birlikte savunma analistlerinin ve hükümetlerin üzerinde uzlaştığı 4 temel alan var.
0: Yani bu %1,5'un içinde 4 temel alan var. Bu 4 alanı biraz açarsak hangi başlıkları söyleyebiliriz?
1: Birincisi siber güvenlik. Elektrik şebekeleri, finansal altyapı, haberleşme ağları ve kritik devlet sistemlerinin siber saldırılara karşı korunması önem arz ediyor.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Ekonomi Penceresi'ne hoş geldiniz. Ekonomi Penceresi'nde Türkiye'de ve dünyada neler yaşanıyor ve bunlar ekonomimize nasıl yansıyor? Her hafta bunları konuşuyoruz. Program yapımcımız Zeynep Düğmeci. Programı

0: sisteminin çökertilebileceğini de görmüş olduk Avrupa'daki bir takım kesintilerde, Türkiye'deki bir takım kesintilerde. O açıdan siber güvenlik
1: Çok
0: önemli.
1: önemli. İkincisi, altyapı dayanıklılığı. Bunu açarsak neler söyleriz?
0: Tabi bunun da içine yollar, köprüler, demir yolları, limanlar, enerji nakil hatları giriyor. Bir kriz ya da çatışma anında askeri birliklerin hızla hareket edebilmesi için sivil altyapının da bu standartları taşıması gerekiyor. Zirve çerçevesinde Ankara'da düzenlenen bir panelde bu konu topyekün dayanıklılık kavramı ile ele alındı. Dayanıklılık sadece devletin yukarıdan kurduğu bir kapasite değil, aileden okula, özel sektörden sivil topluma uzanan bir güvenlik kültürünün ürünü olduğunu görebiliriz. Mesela şunu ifade edeyim. Bir savaş olduğu takdirde toplumun da dayanıklılık durumunun ortaya konması lazım. İşte NATO bu çerçevede toplumun dayanıklı hale getirilmesi noktasında da azami bir çalışma sarf ettiğini ve buna yönelik çalışmalar olduğunu da söyleyebiliyoruz.
1: İstihbarat konusunda da önemli yatırımlar, harcamalar var. Sanıyorum üçüncü başlıkta bunu içeriyor.
0: İstihbarat kapasitesinin yatırıma dönüşmesi, uydu sistemleri, siber izleme, veri analizi ve müttefikler arası istihbarat paylaşımının hızlandırılmasını içeriyor. Tabii zirve öncesinde Milli İstihbarat Akademisi Başkanı'nın da katıldığı istihbarat ve dayanıklılık odaklı bir panelde istihbaratın hem NATO'nun yeni güvenlik ortamına adaptasyonunda hem de Türkiye'nin bütünleşik güvenlik mimarisinde merkezi bir rol üstlendiği vurgulandı.
1: Dördüncü maddeye gelirsek orada da savunma sanayi üretim kapasitesini görüyoruz hocam.
0: Bu kısım ayrıntılı olarak birazdan ifade edeceğimiz Türk savunma sanayi başlığıyla aslında doğrudan kesişiyor. Burada kastetmiş olduğumuz üretim hatlarının genişletilmesi, kritik ham madde stoklaması ve müttefikler arası ortak üretim kapasitesinin artırılması şeklinde salt alım değil üretebilme kapasitesi bir güvenlik bileşeni olarak tanımlanıyor. NATO Genel Sekreteri zirveden önce Türkiye'ye yaptığı ziyarette Aselsan teknoloji üssünü bizzat gezmiş ve bu çerçevede üretim tedarik zincirine ne kadar önem verdiğini de ortaya koymuş durumda.
1: Tabii Lahey'de Türkiye'nin öne sürdüğü bazı maddeler var. Bu maddelerden bildirgeye yansıyanları oldu mu? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii iki önemli başlık var. Birincisi müttefikler arasındaki savunma sanayi ticaretinde engellerin kaldırılmasına dönük taahhüdün Lahey sonuç bildirgesine girmesi. Türkiye bunu zirvenin en büyük kazanımlarından biri olarak değerlendirdi. İkincisi AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinin ki Türkiye bunların başında geliyor. 800 milyar euro düzeyine erişmesi beklenen AB savunma harcamalarına ve savunma girişimlerine tam katılımın sağlanmasına yönelik adım. Bu Ankara'nın uzun süredir talep ettiği bir mesele ve Lahey'de somutlaşmaya başlamıştı.
1: Şimdi tabii savunma harcamaları %2'den %5'e çıkıyor. Türkiye'nin bu konudaki takvimi ne olacak önümüzdeki süreçte hocam?
0: Türkiye'nin %3,5 artı 1,5 hedefine 2030 sonunda ulaşmayı hedeflediği ortaya konulan bir çerçeve. Bu mevcut %2,33'lük orandan %5'e yaklaşık 4 yıl içinde ulaşması demek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Lahey'den dönerken yaptığı basın açıklamasında şunu söylemişti. Mevcut altyapı ve savunma sanayi yatırımlarımız, inovasyona ayırdığımız kaynaklar ve uluslararası çabalarımız itibariyle %5'i yakalayabilecek en yakın ülkelerden biriyiz şeklinde ifade etmişti. Tabii bu ifade
1: Çok
0: gerçekten de
1: önemli.
0: önemli ve %5'i kısa zamanda
1: Yakalayacağız.
0: gerçekleştirebileceğimizi ifade ediyoruz.
1: Şimdi şu anki Türkiye'nin somut konumuna bakarsak, sayısal tabloda neredeyiz? Ne tür harcamalar yapıyoruz?
0: NATO'nun kendi metodolojisiyle hesaplanan savunma harcaması gayri safi yurt içi hasıla oranında Türkiye %2,33 seviyesinde. Almanya'ya yakın, NATO ortalamasının biraz altında ama eski %2 hedefinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Önemli olan tek boyutta bakmamak, yani NATO iki kriterde birden ölçüyor. Toplam oran ve harcamanın teçhizatı ile Ar-Ge'ye giden pay, Türkiye her iki kriterde de eşiğin üzerinde.

0: olduğunu görüyoruz.
1: Diğer NATO üyesi ülkelere bakarsak hangi ülke sıralamanın neresinde, nasıl değerlendirirsiniz hocam?
0: Polonya %4,48 ile listenin başında. Onu %4,4 ile Litvanya'nın takip ettiğini görüyoruz. %3,73 ile Letonya, %3,42 ile Estonya takip ediyor. Danimarka'da bu oran %3,34, ABD'de %3,19, Almanya'da ise %2,39. Türkiye ise az önce ifade ettik %2,33 oranı ile aslında önemli bir rakama sahip
1: Tabii.
0: olduğunu görebiliyoruz. Tabi bu çerçevede Doğu Avrupa'nın bu kadar ileride olması tesadüf değil. Tehdit algısı coğrafi yakınlıkla doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani Rusya-Ukrayna savaşı bu konuda önemli, öyle değil mi
0: Tabi
1: hocam?
0: mesela İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar ilk olarak Polonya'ya girmişlerdi. Aynı durum şu anda da olabilir şeklinde Polonya'nın çok ciddi anlamda NATO içerisinde savunma harcamalarını en fazla artıran ülkelerden birisi olduğunu bu çerçevede söyleyebiliriz.
1: Söyleyebiliriz. Peki 2026 bütçesine bakarsak rakamlar bize ne söylüyor bu bütçede?
0: Tabi burada çok net veriler var. 2026 Merkezi Yönetim Bütçesinin 18,9 trilyon olduğunu ifade edersek bu bütçe içerisinde savunma harcamalarının 1 trilyon 202 milyar TL olduğunu, iç güvenliğinde 953 milyar TL olduğunu hesaba katarsak toplam 2 trilyon 155 milyar TL'lik bir savunma bütçesiyle karşı karşıyayız. 2025'teki toplam ödenek 1 trilyon 608 milyar TL idi. Dolayısıyla 2026 yılında %34'lük bir artış olduğunu bu çerçevede görüyoruz. Enflasyon etkisini bir kenara bırakırsak bile bütçe önceliklerinde savunmanın ağırlığının arttığını bu çerçevede ifade etmek mümkün.
1: Yani biz 2026 bütçemize baktığımızda savunma ile ilgili harcamalarda %34'lük bir artış mı görüyoruz
0: Tabii
1: hocam?
0: 2025 yılına göre %34'lük bir artış
1: Çok
0: olduğunu
1: yüksek
0: görüyoruz.
1: değil mi?
0: Dolayısıyla 2 trilyon üzerinde bir
1: Ya.
0: savunma bütçesiyle karşı karşıyayız.
1: Evet, peki dolar bazında değerlendirirsek bu artışı neler söylersiniz?
0: Orta vadeli programdaki kur hedefine göre savunma harcaması yaklaşık 25,8 milyar dolar, iç güvenlik 20,5 milyar dolar olarak hesap edersek toplam 46,25 milyar dolarlık bir savunma harcamasıyla karşı karşıyayız. Tabii 2025'te bu toplam 38,3 milyar dolardı. Dolar bazında da ciddi bir savunma harcamasının arttığını, bu konuda ciddi bir büyüme ile karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz.
1: Dünyada yaşadığımız tabii dış gelişmelerin, savaşların bunda çok büyük bir etkisi var, öyle değil mi hocam?
0: Tabii yani jeopolitik risk noktasında Türkiye'nin konumunun önemli olduğunu söylemek mümkün ve bu çerçevede Türkiye'nin de savunma harcamalarına önemli oranda bir pay ayırdığını bütçeden onu zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Hem cari açıdan hem de dolar bazında 2025 yılına göre 2026 yılında önemli bir artış olduğunu bu çerçevede söyleyebiliriz.
1: Söyleyebiliriz. Bütçe kanunundaki oranla NATO'nun raporladığı oran arasında da bir fark var. Bu farkı nasıl
0: Tabi
1: açıklayabiliriz?
0: burada bir metodolojik fark var. Bütçe kanunundaki dar tanımla savunma harcamasının gayri safi yurt içi hasılaya oranı yaklaşık %1,56. İç güvenlikle birlikte toplandığında bu oran %2,79'a çıkıyor. Ama NATO'nun kendi metodolojisi var. Bu metodolojide Savunma Sanayi Başkanlığı, Genelkurmay bağlantılı bazı kalemler, araştırma geliştirme fonların da bu çerçevede dahil olduğunda %2,33'lük bir oranın hesaplandığını söyleyebiliriz. Tabi bu fark sadece Türkiye'ye özgü değil, NATO'nun diğer ülkelerinde de benzer farklılıkların olduğunu söylemek mümkün.
1: Peki. Tabii savunma harcamaları %5'e çıkacak. Bu %5'in de bir maliyeti var. Bu maliyeti nasıl değerlendirebiliriz?
0: Mevcut %2 civarından %5'e çıkış en az 30 milyar dolarlık ek harcama demek. Şu anki savunma bütçesi 45-50 milyar dolar aralığında, %5 hedefi bunun çok üzerinde bir büyüklüğü işaret ediyor. Tabi bununla birlikte gayri safi yurt içi hasıla büyüdükçe oran tutturmak görece kolaylaşıyor. Türkiye 2026 için %3,8 büyüme öngörüyor. Bu dinamik göz önüne alındığında 2030

0: Rus takvimi zorlu ama mümkün olarak görünüyor. Dolayısıyla 2030 takviminde %5 hedefine ulaşmak
1: Mümkün.
0: mümkün. Tabii
1: Yani
0: zor
1: birkaç
0: değil.
1: yıl var önümüzde.
0: Tabii.
1: Vadeli bir şekilde
0: Tabii.
1: ulaşılabilir
0: Yani
1: diyorsunuz
0: bu büyüme
1: %5 hedefine.
0: performansıyla o rakamı, o oranı yakalayabiliriz.
1: Peki bütçenin iç dağılımına baktığımızda bu paranın nereye gittiğini nasıl değerlendiririz?
0: Milli Savunma Bakanlığı'nın kendi bütçesinde ödeneklerin yaklaşık %54'ü personel ve SGK giderine, %44'ü mal ve hizmet alımlarına gidiyor. Kalan küçük kısım sermaye giderleri ve transferler için ayrılmış durumda. Tabii bu dağılım önemli. %44'lük mal ve hizmet kalemi doğrudan teçhizat ve tedarikle örtüşüyor. Bu kısım büyüdükçe yerli savunma sanayi doğrudan kazanmış oluyor.
1: Evet. Şimdi tabii bu bölüm oldukça ilginç ve önemli bir bölüm, programın bu bölümü. Türkiye bu zirvede sadece harcama yapacak bir ülke konumunda değil, aynı zamanda tedarikçi konumunda da. Bu konumunu nasıl değerlendiririz ülkemizin?
0: Tabii bu Ankara Zirvesi'nin Türkiye için sıradan bir ev sahipliğinin çok ötesinde anlam taşıdığını gösteriyor. 2025 yılı savunma sanayi açısından tarihi bir rekor yılı oldu. Toplam ihracat 10 milyar 54 milyon dolara ulaştı.
1: Yani
0: Önceki yıla göre,
1: Türkiye ihracatçı ülke
0: tabii
1: konumuna geldi.
0: savunma sanayi alanında ve önceki yıla göre %48'lik bir artış gösterdiğini bu çerçevede söyleyebiliriz. Bunun üzerine bir de şunu eklememiz lazım. Savunma Sanayi Forumu bu zirveye kadar zirveler kapsamında düzenlenen bir yan etkinlikti. Ama bu zirvede, NATO zirvesinde artık ilk resmi program içine alındı ve ATO Kongresyum'da yapılan bir etkinlik çerçevesinde savunma sanayi kapasitesinin artık ittifak siyasetinin kenar notunda değil tam ortasında olduğu da bu çerçevede gösterilmiş oldu.
1: Savunma Sanayi Forumu'nda bu başlıklar konuşuluyor sanırım, değil mi?
0: Tabii. Yani artık savunma sanayi formunda özellikle bu sanayi savunma sanayi ihtiyaçları, üretime ilişkin tedarik durumları ayrıntılı bir şekilde ortaya konuldu. Çünkü yani barış ortamında da savaş ortamında da bir takım ihtiyaçların karşılanması noktasında bu savunma sanayi önemli. O yüzden önceki zirvelerde bir yan etkinlik olarak değerlendirilirken Ankara zirvesinde tam zirvenin ortasında bir konumlandırıldığını söyleyebiliyoruz.
1: Söyleyebiliriz. Bu büyümenin arkasındaki şirketler kimler? Bunların güncel durumları nedir? Nasıl
0: Tabi
1: değerlendirirsiniz?
0: baktığımız zaman Türkiye'de gerçekten önemli savunma sanayi şirketleri var. İşte Baykar, Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, Asfat, TAİ, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu. Gerçekten bunlar alanlarında önemli olan firmalar. İşte insansız hava aracından, İHA'lardan, SİHA'lardan tutun, toplardan tutun. Yani tüm savunma ihtiyaçlarının bu firmalar tarafından karşılandığı ve bu çerçevede yurt dışına da önemli oranda ihracat yaptığını görüyoruz. Hatta şunu söylemiştik, 25 yılında %48'lik bir ihracat artışı söz konusu idi savunma ihracatında. Dolayısıyla bu firmalar gerçekten çok ciddi anlamda Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sağlayan firmalar olarak değerlendirilebilir.
1: Yani Kızıl Elma'yı sayabiliriz, Gökbey'i sayabiliriz, Roketsan ürünlerini, Asfat'ı, Kaan motorunu sayabiliriz. Bu konuda Türkiye anladığımız kadarıyla ihracatçı konumunda mı hocam?
0: Tabii yani mesela Baykar'ın üretmiş olduğu insansız hava aracı gerçekten de liderliğini sürdürüyor ve bu çerçevede tüm dünyaya ihraç ediyor ve ülkeler sıraya girmiş pozisyonda. O açıdan bu Baykar'ın üretmiş olduğu o araçların, o insansız hava araçlarının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun yanında ifade etmiş olduğunuz Kızıl Elma, TB2'ler, ondan sonra Gökbey,
1: O hatta
0: Çelik
1: TB2
0: Kubbe,
1: Japonya'da.
0: tabii Çelik Kubbe, bunların önem arz ettiğini, hatta çelik kopyaya ilişkin olarak da bir takım taleplerin olduğu, ihracata dönük talepler olduğunu da söylemek mümkün.
1: Çelik kubbeyi biraz açarsak, o İsrail için o konuşulan çelik kubbe, onu mu düşünmemiz gerekiyor?
0: Tabii, ama çelik kubbe artık yani İsrail için delindi. Yani İran gerçekten onu cidden

0: anlamda delildi ve Tel Aviv ve diğer şehirlerde İran'a atmış olduğu o balistik füzelerin ciddi anlamda olumsuz etkiler oluşturduğunu söylemek mümkün. Tabii Türkiye'ye ilişkin olarak bu Çelik Kubbe, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisinin adı olarak ifade edilebilir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da Çelik Kubbe'yi farklı irtifalardaki hava savunma sistemlerimizi, algılayıcılarımızı, elektronik harp sistemlerimizi bir araya getirerek sistemler sistemini hayata geçiriyoruz şeklinde
1: Yani
0: aslında
1: bir sistemler
0: tanımlanmıştı.
1: sistemi olarak
0: Tabii.
1: düşünülüyor ve tanımlanıyor
0: Yani
1: Çelik Kubbe.
0: orada sadece bir sistem değil, birden fazla sistem var. Dolayısıyla bir bütünleşik yapı var. O yapı birbirine entegre olduğu takdirde dışarıdan gelen olumsuz bir etkinin ortadan kaldırılması çok rahat bir şekilde olacak. Tabii bu hem Türkiye'nin kendi hava savunma bağımsızlığını pekiştiriyor hem de müttefiklere sunulabilir bir sistem mimarisi olarak da konumlandırılabiliyor.
1: Nitekim bu projede teslimatların da sürdüğünü biliyoruz. Tabii bir de çok uzun zamandır konuştuğumuz F-35 meselesi var. O mesele yine bu zirvede de başlıklardan biriydi.
0: Evet, Türkiye S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılmıştı. Bu uzun süredir devam eden bir gerilim noktasıydı. Zirve gündemindeki kısıtlamaların kaldırılması ve Türkiye'nin programa yeniden dahil edilmesi önemli bir başlık olarak yer aldı. Erdoğan, Lahey dönüşünde bu konuda şunu ifade etmişti. F-35'lerden vazgeçmiş değiliz. Trump ile görüşmelerimizde konuyu ele aldık. Teknik düzeyde görüşmelere başlandı. Ve Ankara'da da bu görüşmelerin yapıldığı ve bu çerçevede F-35'lere ilişkin önemli adımların atıldığını bu çerçevede söyleyebiliriz.
1: Türkiye artık savunma sanayi alanında ihracatçı ülke konumunda. Ama coğrafi dağılıma bakarsak hangi bölgelere daha çok ihracat yapılıyor hocam? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Avrupa'ya 4,3 milyar dolar, Orta Doğu'ya 1,6 milyar dolarlık bir savunma ihracatı yaptığımızı söyleyebiliriz. En fazla ihracat yapılan ülkeler ABD, Birleşik Krallık ve Slovakya olduğunu söylemek mümkün. Tabi bu dağılımın önemli olduğunu, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesel değil, doğrudan transatlantik pazarında ciddi bir tedarikçi olduğunu görüyoruz. Sektörün toplam ihracat içindeki payı 2022'de %1,7 iken 2025'te %4'lere yükseldiğini söylemek mümkün.
1: Nitekim dünya liderlerinin de altını çizerek söylediği, konuştuğu, dile getirdiği bir konu bu. Öyle değil mi? Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerleyişi ve geldiği durum.
0: Tabii zaten rakamlara baktığımız zaman o net bir şekilde gözüküyor. 2022 yılındaki rakam ile 2025 yılındaki rakam bu 3 yıllık süre içerisinde %100'den fazla bir savunma sanayi ihracatının arttığı şeklinde değerlendirmek mümkün.
1: Ama burada kalmaz sanırım. İleriye dönük bakarsak nasıl bir tablo karşımıza
0: Tabii
1: çıkıyor?
0: sipariş defterimiz gerçekten güçlü. 2025'te 17,9 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalandı. Önceki yıla göre bu %79'luk bir artış demek. 185 firma 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Tabii büyüme büyük şirketlerin tek elinde değil, tabana da yayılmış durumda. Yani Anadolu'nun tamamında bu çerçevede savunma sanayinde firmalar var. Bunların her birinin yurt dışına ihracat yaptığını görebiliyoruz. Ve 2021'de 25'e ihracatın 3'e katlandığını, Avrupa ve ABD'ye ihracatın aynı döneminde 4 katı seviyesinde artarak savunma sanayi ihracatında önemli bir görünüme sahip olduğunu bu çerçevede değerlendirebiliyoruz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ifadesine bir göz atacak olursak diyor ki Burhanettin Duran Türkiye güvenlik tüketicisinden güvenlik üreticisine dönüştü. Bunu açarsak neler söylersiniz?
0: Aslında bu çerçeve zirvedeki Türkiye anlatısının tam özeti. Yani aslında Duran şunu vurguluyor. NATO'nun gelecekte yalnızca asker sayısına değil, üretim kapasitesine, teknolojik esnekliğe ve tedarik güvenliğine ihtiyacı olacak. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi yalnızca milli güvenliğimiz için değil, NATO'nun caydırıcılık kapasitesi için de stratejik bir güç çarpanı.

0: alanı olduğunu ifade ediyor. Bunu destekleyen somut jest de Rutte'den geldi ve Ankara'ya yaptığı ziyarette Aselsan teknoloji üssünü bizzat gezmişti.
1: Evet ve çok da
0: Beğendi. Tabii
1: güzel şeyler
0: çünkü
1: söylemişti
0: yani
1: ardından.
0: Aselsan gerçekten son yıllarda özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde çok hızlı büyüyen bir firma ve hem Ar-Ge'ye yapmış olduğu yatırımlar hem de ihracat noktasında yapmış olduğu Türkiye'ye katkılar açısından bu teknoloji üssünün önemli olduğunu ve bu çerçevede Rutte'nin de bunu ifade ettiğini söylemek mümkün.
1: Peki küresel tabloya bakarsak NATO genelinde savunma harcamaları açısından rakamlar bize neler söylüyor?
0: NATO'nun 2025 faaliyet raporuna göre 2025'te tüm üyeler ilk kez eski %2 hedefini karşıladı. NATO genelinde temel savunma harcamaları 1,4 trilyon dolara aştı. 2014'ten 2025'e Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın yıllık savunma harcamaları reel olarak %106 civarında arttığını görebiliyoruz. Tabi burada Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verileri var. Bu verilere göre tüm dünyanın askeri harcaması 2024'te 2 trilyon 118 milyar dolara ulaşmış durumda. Yüzden fazla ülke o yıl savunma bütçesini artırmış. Dolayısıyla
1: Bütün
0: aslında
1: dünya
0: evet tüm dünya
1: bu tarafa
0: yani
1: doğru
0: savunma
1: yöneliyor.
0: harcamasına evet ciddi anlamda bir kaynak ayırmış. Tabi aslında yani bölgesel krizleri var. Yani Uzak Doğu'da var. İşte Tayvan, Çin ve
1: Bölgemiz.
0: ABD, Çin, işte Ukrayna, Rusya, Orta Doğu'daki jeopolitik durumlar, krizler, savaşlar. Dolayısıyla tüm dünyanın o alana savunma harcamasına ciddi kaynak ayırmasına sebep oluyor ve oranlar da bunu net bir şekilde ifade ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne bakarsak o ne kadar harcama yapıyor?
0: 2026 için onaylanan ABD savunma bütçesinin 901 milyar dolar olduğunu, 2027 yılı içinde 1,5 trilyon dolar hedef olduğunu görebiliyoruz. Zaten bu rakam tek başına büyük bir ekonomik bir büyüklüğü ifade ettiğini de söyleyebiliriz.
1: Bir de zirve boyunca NATO 3.0 kavramı çok konuşuldu. Nedir? Biraz açalım bu kavramı.
0: Tabi bu kavramsal bir çerçeve. NATO 1,0 soğuk savaş dönemi tek tehdit kaynağı net blok yapısını ifade ediyor. NATO 2,0 soğuk savaş sonrası dönem kriz yönetimi genişleme politikasını içeriyor. NATO 3,0 ise içinde bulunduğumuz dönem yani çok taraflı tehditler, daha adil külfet paylaşımı, savunma kapasitesinin sadece personel değil sanayi ve teknoloji temelinde kurulmasını ifade ediyor. Bunları içeriyor. Türkiye bu yeni dönemde NATO'nun güney kanadında bir cephe ülkesinden 360 derecelik güvenlik anlayışının tam merkezine konumlanan bir aktöre dönüşüyor bu çerçevede.
1: Peki, bir de NATO içerisindeki birlik meselesi var. Bu konuyla ilgili neler söylemek gerekir?
0: Evet, bu belki zirvenin en hassas boyutuydu. ABD'nin bazı NATO kararlarına mesafeli tutumları, İran meselesinde Avrupa-ABD ayrışması, farklı üyelerin %5 hedefine ilişkin hız farkları, bunlar birlik ve bütünlük söylemi üzerinde soru işaretleri oluşturdu. Ama zirve öncesinde çok önemli bir ön koordinasyon yapıldı. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Polonya'dan oluşan E5 grubu Berlin'de toplandı ve Ankara'da verecekleri 5 ortak mesajı önceden netleştirmişlerdi. Almanya Başbakanı Merz bu toplantı sonrasında Rusya'ya mesajlarının şu olduğunu ifade etti. Ukrayna güçlü kalacak ve Avrupa'nın desteği azalmayacak. Barış görüşmelerine başlama zamanının geldiğini söyledi. Dolayısıyla Ukrayna'nın yanında olduklarını ifade etti bu ülkeler. Merz hem Erdoğan hem Trump'a bu toplantıya ilişkin bilgi vereceğini de açıkladı. Dolayısıyla burada Avrupa'nın da bu noktada özellikle Ukrayna-Rusya savaşı noktasında bu Ankara zirvesinde önemli bir gündem maddesi oluşturduğunu söyleyebiliriz.
1: Ukrayna meselesinin finansal boyutu da var sanırım, zirvede o da konuşuldu.
0: Kesinlikle Avrupa Birliği Macaristan'ın vetosunu kaldırarak Ukrayna'ya 2026-2027 dönemi için 90 milyar euroluk bir

0: kredi paketi sağlanması noktasında uzlaştı. Tabii bu rakam da önemli. Ukrayna'ya destek paketi noktasında. Savunma harcamaları tartışmasının salt bir oran meselesinin ötesinde jeopolitik bir finansman savaşının teliği taşıdığını bu rakam net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Hocam şimdi böyle önemli bir zirve geride kaldı. Bu zirvenin ekonomi ve savunma harcamaları açısından kalıcı mirası ne oldu? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii bunu 3 katmanda değerlendiriyoruz. Birinci katman taahhütlerin somutlaşması, %5 hedefinin ülke bazında takvimleri. İkinci katman savunma sanayi forumunun ilk kez zirvede resmi bir program parçası olması ve Lahey'de başlayan savunma ticareti engellerinin kaldırılması taahhüdünün Ankara'da somutlaşma zeminine bulması. Üçüncüsü Türkiye'nin NATO içindeki konumsal dönüşümünün tescili. Burada tabii hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Dışişleri Bakanı Fidan'ın mesajları tutarlıydı. Türkiye artık müttefiklere bağımlı değil, müttefiklerin çözüm ortağı şeklinde söylemlerde bulunuldu. Tabii bu söylemi destekleyen rakamlar var. İhracat 10 milyar dolara aştı. Yeni sözleşmeler yapıldı. Sektörün ihracat içerisindeki payının 4 yılda 2 katından fazla arttığını bu çerçevede görebiliyoruz.
1: Kısa bir özet yaparsak hocam zirvenin ardından neler söylersiniz?
0: Tabii NATO Lahey'de 2035 hedefli %5 eşiğini belirledi. Ankara'da bu eşiğin yol haritası masaya konuldu. Türkiye bu süreçte hem taahhüt veren taraf hem artan küresel talepten kazanan tedarikçi konumunda. 2026 bütçesinde savunma ve güvenlik harcamaları %34 arttı. 2025 ihracatı %48 büyüyerek 10 milyar dolara aştı. 2030 hedefi bu çerçevede teyit edilmiş oldu. Ankara zirvesi bu ikili tablonun yani artan harcama sorumluluğu ve büyüyen sanayi kapasitesi aynı anda görünür olduğu bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.
1: Çok çok önemli bir zirve geride kaldı. Sadece siyasi açıdan, dış siyaset açısından değil, ekonomi açısından da çok çok önemli bir zirveydi. Bu çok önemli zirveyi ekonomi boyutuyla bugün sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeleriniz
0: ben
1: için.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, 36. NATO Liderler Zirvesi geride kaldı. Biz bugün ekonomi ve savunma harcamaları boyutuyla değerlendirdik zirveyi. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalınız.
2: Ekonomi Penceresi.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Dinlemekte olduğunuz Türk Dil Kurumu sunar adlı programın her bölümünde stüdyoda benden başka iki kişi daha bulunur. Yapım teknisyeni ve program sorumlusu. Yapım, teknisyen, program, sorumlu sözcükleri Türkçe'de birer attır. At, insan, hayvan, bitki ve cansız varlıklarla simgeleri, duygu ve düşünceleri tanıtmaya, bildirmeye, tanımlamaya yarayan terimdir. İsim, nam, ünvan olarak da bilinir. Örneğin, radyo, teknisyen sözcükleri birer attır. Radyoda dinlediğiniz şarkı ve türküleri söyleyenlerin sıfatı olan sanatçı sözü de attır. Öyleyse bir niteliğin karşılığı olarak düşünülen sözcük, ün, şan, şöhret kelimelerine at diyoruz. Radyomuzun bağlı olduğu kurum TRT de adıyla bilinir. Toplumca tanınmış, başarılı ve ünlü kişilere ünlü isim denir. Bir yeri, bir kurumu, bir örgütü belirterek bu yolla diğerlerinden ayrılmalarını sağlayan sözcükler birer attır. Sizin ailenizi diğerlerinden ayıran soyadınız ve lakabınız dil bilgisinde ad olarak geçer. Aynı şekilde sizi tanıtan, adınızın ve soyadınızın birleşmesinden oluşan bütüne de ad diyoruz. Türkçe'de adlar bir kökten türerler ve bu kökler en fazla 3 heceli olabilir. 3 heceli köklerin sayısı çok azdır. Örnek olarak kelebek diyebiliriz.

0: Türkçedeki isimler arasında erkek, dişi, cansız ayrımı yoktur. Fransızca'da kelimeler feminen ve maskülen adıyla dişi ve erkek olarak ayrılır. Aynı durum Arapça'da da vardır. Kelimelerin müennesi, müzekkeri yani dişisi ve erkeği bulunur. Türkçe'de birçok dilde olduğu gibi kişinin adından cinsiyeti de anlaşılır. Kimimiz kadınızdır, kimimiz erkek. Bu bizim cinsiyetimizin bir ifadesidir. Kemal dediğinizde bir erkek, Özlem derseniz bir kadın anlaşılır. Bazı ülkelerde kişinin adı cinsiyetini de açıklar. Örneğin Almanya'da bebeklerin adı konulurken mutlaka cinsiyetini belirten bir ad olmasına dikkat edilir. Ancak Türkiye'de böyle bir zorunluluk yoktur. Şükran, Süreyya, Ömür gibi bazı adlar hem erkek hem kız çocuklarına konulabiliyor. Türkçe'de akrabalarınızın tam olarak neyiniz olduğunu net bir biçimde bilirsiniz. İngilizce'de aunt denildiğinde teyze midir, hala mıdır hemen anlayamazsınız. Ama Türkçe'de teyze, hala, dayı ve amcanın kim olduğu hemen anlaşılır. Kuzen kelimesini çok sık duymuşsunuzdur. Bu kelime İngilizce'de hem kız hem erkek yeğenleri ifade ederken Türkçe'de hala kızı, dayı oğlu, amca kızı, teyze oğlu gibi ifadeler yeğeninizin akrabalık biçimini çok açık bir biçimde ortaya koyar. Hatta öyle ki İngilizce'de dayısının amcasının torununu anlayabilmek bulmaca çözmeye benzer. Türkiye'deki bir ilçede dayınızın amcasının torununun adını hemen hatırlayabilirsiniz. Türkçe'de Bedevi ve Ayetullah gibi Arapça ve Farsça adları söylediğiniz gibi yazarsınız. Ancak Almanya'da 8 harfle yazılan Schäuble gibi adları Türkiye'de Almanca ile aynı biçimde yazıyoruz. Almanya'da 2 P harfiyle yazılan Rupp adı Türkiye'de aynı biçimde yazılır. At sözcüğünün D harfi yumuşak yani ötümlü bir sestir. At sözü ana Türkçe'de sert olan T sesiyle at olarak bilinirmiş. Profesör Doktor Süer Eker, binek hayvanı olan atla karışmaması için A sesinin uzatıldığını belirtir. Yani eski Türkçe'de binek hayvanına at, kişi adına ise at denirmiş. Profesör Eker, eskiden ateş anlamına gelen ot sözünün yerdeki otla karışmaması için ot, metal olan saçın insan saçıyla karışmaması için de saç denildiğini yazmıştır. Günümüz Türkçesinde eskiden söylenen at sözündeki T sesi yumuşamış, D haline dönüşmüş ve bildiğimiz at durumuna gelmiş. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Gündem Enerji'ye bir kez daha TRT'ye, Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz efendim. Bu hafta da sizlerle birlikte olacağız. Evlerinize konuk olacağız. Sevgili Barış Sağlam'la Anadolu Ajansı'ndan gazeteci dostum, Enerji Haberleri Müdürü. Efendim bizlere çift 0-90-212 460 34 19 ve çift 0-90-212 460 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Görüş, öneri ve sorularınızı her daim iletebilirsiniz. Ayrıca bizleri radyo.trt.net.tr üzerinden Türkiye'nin Sesi Radyosu TSR sekmesini seçerek de dinleyebilirsiniz. Yine dijital hayatın güzelliklerinden faydalanarak TRT Dinle uygulaması, ki çok güzel bir uygulama. O uygulama üzerinden de bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızın tekrarını dinleyebilirsiniz. Bu hafta önemli bir konuyu ele alacağız. Zira gündemin yoğunluğuna daldık ama Akkuyu Nükleer Santrali'nin son dönemde çok ciddi bir biçimde konuşulan konuların arasında yer alıyor. Artık bildiğiniz üzere birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı. Bir sonraki aşama olan sıcak ve soğuk testlere yönelik çalışmalarsa sürüyor. Bunu da bizzat Alexey Lihachev, doğru söyledim
1: Evet,
0: mi
1: birkaç ev.
0: Barış?
1: Evet.
0: Açıkladı Rosatom Genel Müdürü. Sevgili Barış'la birlikte Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemini bir kez daha ele almak ve altını çizmek istedik. Hemen başlayalım Barış. Neden önemli Akkuyu Nükleer Santrali?
1: Şimdi Akkuyu anlayabilmek için dünya genelinde nükleerin önemini bilmekte fayda var. Dilersen oradan başlayalım mı?
0: Kuşkusuz.
1: Şimdi dünya genelinde küresel elektrik üretimin geneline baktığımızda hala fosil yakıtlar önde. Kömür, beklemiyoruz bu rakam ama %36 civarlarında elektrik üretiminde. Doğalgaz %23, hidroelektrik %15, rüzgar %10, güneş %8. Bunların hepsi kabaca rakamlar.
0: Tabii.
1: Nükleerse %10. Şimdi tüm dünya genelinde %10'luk bir üretimden bahsediyoruz ama nükleerin en büyük artısı, biraz önce saydığımız tüm kaynakların zaman zaman kesilebilmesi, yenilenebilir, biliyoruz, güneş olmayınca, rüzgar olmayınca bitiyor. İşte biraz Avrupa mesela, Rusya Savaşı'ndan sonra petrolde ve doğalgazda bunu yaşadı. Tüm dünyada Hürmüz Boğazı'ndan sonra bunu yaşadı. Ciddi sıkıntılar doğabiliyor. Bir kere nükleer tesisinizi, büyük nükleer tesislerden bahsediyorum, İşletmeye aldığınızda Allah korusun büyük bir kaza ve problem çıkmadığı müddetçe her zaman güvenebileceğiniz 40 yıla varan sürekli ve stabil bir elektrik üretiminden bahsediyoruz. Bu başka kaynakta yok. En azından şu an için yok. Bu nedenle nükleer enerji tüm dünyada, özellikle dünyanın Hürmüz Boğazı çalkantılarından geçmesinden sonra çok büyük bir önem kazandı. Şimdi dünya genelinde 420 aktif reaktör var. Ve bunların toplamda 420 gigawatt elektrik ürettiğini görüyoruz. Ve bu özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da çok önemli rakamlar elde ediliyor. Şimdi dünyanın en büyük nükleer enerji gücü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fransa 65 gigawatt ama %75-80'ini nükleerden elde ediyor. Çin 60 gigawatt, Rusya hem büyük bir üretici hem de teknoloji ihracatçısı. Güney Kore yine üretici ve teknoloji ihracatçısı. Kanada, Japonya, Hindistan, Birleşik Krallık ve İsveç de önemli ülkeler babında. Şimdi bu ülkelere baktığımızda tamamı endüstriyel ülke.

0: ülkeler ve elektrik enerjisine sürekli ihtiyaç duyan ve stabil şekilde karşılayan ülkeler. Dünyada da büyük ve devam eden enerji projeleri var ama en önemli konu da nükleer küçük reaktörler. Onlara sonra geleceğiz. Peki Türkiye'de durum ne? Bir de şunu bahsedeyim, pardon. Şimdi küresel nükleer trendlerde enerji güvenliği odaklı bir yeniden canlanma gerçekleşti. Artık nükleer enerjiye daha büyük bir ihtiyaç duyuluyor, daha güvenli olması ve artık iklim değişikliğiyle mücadele karbon emisyonu kapsamında değil de gerçekten de enerji arz güvenliği babında ele alınmaya başlanıyor.
1: Evet, burada sözünü ettiğimiz şey enerji güvenliği derken sevgili dinleyenlerimiz, enerji arz güvenliği, yani sizin elektrik üretebilme kapasitenizi ele
0: Evet,
1: alıyoruz.
0: yani sürekli olarak enerji, yani elektriği elde edebilme güvenliğinizi sağlıyor. Elektrik talebinde yapay zeka ve veri merkezleri kaynaklı artışlar gerçekleşiyor. Bunlar direkt ve doğrudan yüksek elektrik ihtiyacı doğuruyorlar. Ve dünya genelinde eski reaktörlerin artık devreden çıkması düşünülüyor, söz konusu. Yeni çok daha verimli ve çok daha güvenli reaktörlerin devreye alınması söz konusu. Ve devlet destekli yeni finans modelleri araştırılıyor. Artık bunlar büyük projeler. SMR'lar bile bizim için büyük proje aslında Türkiye düşünüldüğünde. Ve SMR'ların, yani küçük nükleer reaktörlerin, modüler reaktörlerin dünya genelinde dağıtık enerji sistemlerinin hayata geçmesindeki aktif rolleri düşünüldüğünde Türkiye'deki Akkuyu nükleer güç santralinin önemi açıkça ortaya çıkıyor. Şimdi bu nükleer santral Rus ortaklığıyla işliyor. Bazı ufak bilgiler verelim. 4 reaktör var ve bunların her birisi 1,2 gigawatt kapasitesinde ve toplamda 4,8 gigawatt üretecek. İlk ünitenin devreye alma süreçleri neredeyse tamamlanmak üzere. En geç bu yılın sonunda ilk elektriğin şebekeye verilmesi planlanıyor. Şu anda test denemeleri birinci reaktörün tamamlandı. İnşası tamamlandı. Artık deneme süreçlerinin tamamlanması, ilk deneme üretiminin yapılması ve şebekeye verilmesi kaldı. Bu da bu yılın sonunda büyük bir...
1: Şöyle demiş, az önce adını söylemekte zorlandığım Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev. Reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. Ardından işletmeye alma operasyonlarına sadece birkaç hafta kalacak. Yani işletmeye alma operasyonlarına yönelik testlerin sonbaharda başlayacağını söylememiz gerekiyor
0: Son
1: herhalde.
0: işlem şebekeye bağlantı. Şebekeye bağlantının ardından da ilk test üretimi, yani nükleer gücün, nükleer rodların dediğimiz, yani nükleer çubukların gerçekten üretime başlamasıyla ilk üretimin gerçekleşmesi kalacak.
1: Grafit mi diyorlardı onlara?
0: Grafitler, hayır, grafit etrafındaki güvenlik
1: Soğutucu
0: tabakalarından bir
1: tabakalar.
0: tanesi, güvenlik önlemleri için gerekli. Bunlar nükleer rodlar deniyor genelde, çubuklar deniyor. Bunlar suyla temas ettiğinde yüksek,
1: Reaksiyon başlıyor.
0: evet, reaksiyon başlıyor ve yüksek sıcaklıkla üretim gerçekleşiyor. Şimdi Türkiye'de Akkuyu'nun devreye girmesiyle yaklaşık %10'luk bir elektrik tümünün devreye girmesiyle bahsediyorum. İlk ünitenin devreye girmesiyle %2,5'luk bir elektrik üretimimizi karşılayacak, ihtiyacımızı karşılayacak. Tamamında da %10'una denk gelecek. Türkiye burayla da sınırlı kalmıyor. Sinop ve Trakya içinde birer tane daha nükleer tesis düşünülüyor. Nükleer güç santrali. Bunlar büyük santraller olacaklar. İşte Sinop için Rusya, Güney Kore, Çin, Trakya içinse Kanada diye söz edilmişti ama bunlar değişebilir.
1: Değişebilir tabii ki.
0: Evet, değişebilecek süreçler. Güney Kore'den Sinop için bir resmi teklif bekliyoruz. Tüm bu süreçler bize şunu gösteriyor. Türkiye burada kalmayacak ve bu adımlarını iki tane daha büyük konvansiyonel nükleer tesisle enerji arz güvenliğini sağlama alacak. Çünkü dünyanın genelinde elektriğe yönelişte büyük bir artış var. En büyük enerji kaynağımız elektriğe dönüşecek. Elektriğin sağlanmasında Türkiye çok büyük adımlar attı. Bugün de güneşten enerji üretiminde bir rekora imza atıldı bugün. dahil olmak üzere sürekli artan bir güneş potansiyeli, rüzgar potansiyeli, rüzgar potansiyeli

0: potansiyelini artırmak için çeşitli ülkelerle işbirliği, çeşitli üreticilerle işbirliği ve Türkiye'nin teknoloji üretimleri söz konusu. Ama tüm bunlar biraz önce bahsini ettiğimiz sürekli ve kesintisiz, tabii yani büyük bir felaketten Allah korusun tekrar ediyoruz. Sürekli ve kesintisiz bir elektrik ihtiyacının daha da artacağını gösteriyor bize. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde neredeyse 3 kat artacak bir elektrik ihtiyacı oluşacak. Bu da bugünkü projeksiyonlarla elektrifikasyonun özellikle depolamada yeni adımlar atılırsa pil teknolojilerinde daha önce görmediğimiz elektrikle çalışmasını ummadığımız şeylerin de hayatımıza gireceğini göreceğiz
1: Yani
0: bence.
1: şimdi Barış mesela şunu da düşünsün değerlendirsin sevgili dinleyenlerimiz. Tabii biz Türkiye bazında konuşuyoruz. Bizi yurt dışından dinleyenler belki çok daha önceden bunu yaşadı ama önceden klasik doğalgazla çalışan ocak sistemleri, fırınlar hayatımıza daha fazla yer tutuyordu.
0: Evet.
1: Yemekler pişerken işte doğalgazla ya da tüp gazla vesaireyle pişiyordu. Şimdi yeni yapılan konutlarda özellikle şunu görüyoruz. Elektrikle çalışan ocaklar var. Yani
0: Evet.
1: hani zihnimizde canlanması açısından söylüyorum. Önceden çayımızı ocakta demliyorduk.
0: Evet.
1: Artık çayımızı
0: Makinelerle.
1: makinalarla demliyoruz.
0: Bu
1: Ya da
0: çok,
1: kahvemizi aynı şekilde.
0: yani burada çok çok haklısın. Bu elektriğe ihtiyacımızın artacağını gösteriyor ama Türkiye'nin başka bir problemi de var. Bunu da unutmamak gerek. Evet, petrol üretimi artıyor. Evet, doğalgaz üretimi artıyor ama kendisine yetecek derecede değil ve sürekli artan petrol ve doğalgaz fiyatları ile mücadele etmek ve cari açığımız, yani kendi servetimizi başka ülkelere, bu malları yani doğalgazı ve petrolü satan ülkelere iletmemiz, o ülkelere paramızı vermiş olmak fikri artık vazgeçmemiz gereken bir şey ve Türkiye ekonomisine çok büyük bir yük oluşturuyor. Bu da Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi. Cari açığımız enerji kaynaklı. Büyük çoğunluğu. Şimdi bu da var. Bir de bizim tabii dünyanın genelinde daha az çevre kirliliği oluşturmak için de bir çabamız var. İklim değişikliğine ile mücadelede de bir çabamız var. Bu konuda da taahhütlerimiz var. Bunu da gerçekleştirmek için yine nükleer enerji önem kazanıyor ama bu son söylediğimiz, yani iklimle mücadele, iklim değişikliğiyle mücadele ve karbon emisyonu artık üçüncü sırada kaldı fark ettiysen.
1: Evet tabii.
0: Tüm enerji üretimi içerisinde elektriğe geçişimizin en temel nedeni, motivasyonumuz artık bizim için enerji arz güvenliği, elektriğe ulaşım güvenliğimiz oldu. Buralara baktığımızda Türkiye'nin daha önünde gidecek yol var. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Türkiye nükleer teknolojiyi kendisi gerçekleştirebilen ve kendisi üretebilen bir seviyeye henüz gelmedi. Ama savunmada da böyleydi hatırlarsan. Şimdi nükleer tesislerin parçalarını üretmek için Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde nükleer gruplar kuruluyor. Yani nükleer enerji grupları kuruluyor. Buralarda Türkiye'nin de şartnameye koyduğu bazı gereksinimler dolayısıyla Akkuyu Nükleer Güç Santrali şirketi bazı alımlarını, bazı parçaları Türk üreticilerden almak zorunda. Bunun için de Türk üreticiler bu konuda tecrübe kazanıyorlar, know-how kazanıyorlar. Umarım güneş ve rüzgar enerjisinde gösterdiğimiz atılımı da burada gösteririz. Ama bunun için özellikle core teknoloji dediğimiz, yani nükleer teknolojilerin parçalarında değil de nükleer sistemlerin nasıl çalıştığına dair büyük Ar-Ge projelerine ihtiyacımız var. Umarım burayı da ilerleyen süreçlerde Türk mühendislerimiz, Türk hükümeti, Türk devleti bu konuyu da ele
1: Ama
0: alacaktır.
1: bu know-how'la olabilecek bir şey. Şimdi biz mesela Türkiye Hürjet'i ya da Kaan'ı üretirken onların modellerine bakıp ya biz bunu üretebiliriz demedi. Yıllar boyunca işte F-16 uçaklarını üretti.
0: Eskişehir'de özellikle.
1: Yani Kayseri'de, Eskişehir'de hatta Ankara'da, Ostim'de.
0: Evet.
1: Şimdi baktığınızda ardından F-35 projesinin özellikle kritik kanat bileşenlerini üretti. Bunu şöyle değerlendirmeyin. Ne olacak? Alt tarafı bir kaynak yapıyorlar. Hayır. O kaynağın yapıldığı metali üretebilmek çok büyük bir teknoloji gerektiriyor. Çünkü o hızlara dayanacak bir bu kılıç sallamaya benzemiyor. Yani kılıç yapmıyorsunuz ya, kanat yapıyorsunuz.
0: Çok
1: Ve
0: güzel.
1: bu önemli bir şey. Yani şöyle mesela önceden şimdi Gökbey helikopterleri yapılıyor işte Atak helikopterleri yapılıyor mesela. Önceden Türkiye'de Sikorsky helikopterler kullanılırken onun

0: Evet,
1: insanlar.
0: öyle değil. O beton özellikli bir beton. O betonun işte 9 ve 10 seviyelerinde bir depreme dayanması gerekiyor. İçerisinde demirinin bile niteliği farklı. Dolayısıyla o yeteneği kazanmak çok zor. Ve o yeteneği kazanmak için de sizin bunu öğrenmeniz gerekiyor. Aynı
1: Evet.
0: kağındaki gibi. Şimdi nükleerde de yavaş yavaş öğreniliyor. İşte Türk öğrenciler Rusya'ya gidiyor. İşte
1: Çin'e gidiyor.
0: Çin'e gidiyor, Fransa'ya gidiyor.
1: Evet.
0: Farklı farklı nükleer reaktörlerin, farklı farklı nükleer santrallerin çalışma yapısı inceleniyor. Onların yapım sürecinde çalıştırılıyor mühendislerimiz. Bursla gidiyorlar, okuyorlar, ediyorlar. Üniversitelerde yavaş yavaş farklı bölümler açılmaya başladı. Yani mesela önceden hani bizim dönemimizde üniversitede nükleer fizik ya da nükleer mühendislik kazandığı zaman arkadaşlarımız ya nerede çalışacaksın Allah
1: Tabii.
0: aşkına, hani buna girdin de yani ne yapacaksın derdik. Ama şimdi çocuklar oraya girmek için yarışıyorlar bir bakıma. Dolayısıyla bir yeteneği kazanabilmek için tecrübe kazanmanız gerekiyor. Önce çırak olmanız, ardından kalf olmanız, sonra da usta olarak sizin onu yurt dışında da yapmaya başlamanız gibi. Az önce de sözünü ettiğimiz işte o Hürkuş ilk yapıldığında ya bu pervaneli uçağı niye yaptılar? 1960'ta yapıyordu adamlar bu uçağı deniyordu.
1: Evet.
0: Ama o iş öyle değil. Onu işte Hürjet'e çeviriyorsunuz. Sonra Kaan'a çeviriyorsunuz. Savunma projelerine çok gidiyoruz aslında, gündemimiz enerji ama çok birbiriyle bağlantılı.
1: Evet.
0: Öğrenme süreçlerini anlamanız bakımından bunları tekrar etmekte fayda var. Şimdi bir diğer husus benim dikkatimi çekti. Özellikle bu Hürmüz krizi ve Rusya-Ukrayna savaşından sonra. Dünyada son 2-3 yılda nükleer reaktör projelerinde bir patlama yaşandığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir hızlıdan incelemeye çalıştım. Uluslararası Enerji Ajansı'nın sitesinden. Çin en fazla nükleer reaktöre sahip ülkelerden bir tanesi.
1: Evet.
0: 35 tane daha nükleer reaktör projesi var. Bunu 38'e çıkartmayı planlıyorlarmış.
1: Yani bu planlanan şu andaki
0: Evet,
1: projelerin, bilinen projelerin yarıdan fazlası.
0: yani muhtemelen.
1: Çünkü toplamda 70 tane, yani 70'i biraz geçen bir sayı var.
0: Tabii. Yine bakıyoruz, Hindistan 8, Rusya enerjinin üzerinde yüzüyor diyoruz. Avrupa'ya da satamıyor. Ne yapacak bu kadar doğalgaz diyoruz ama nükleer santral inşa etmekten vazgeçmiyor. 5 tane mesela reaktör inşa etmeyi planlıyor. Yani Arjantin'den Brezilya'sına, Kanada'sından Macaristan'ına, işte Slovakya'sından Bangladeş'ine birçok ülkede nükleer projelerin artık hızlı bir biçimde arttığını görüyoruz. Bunun sebebi ülkelerin enerji bağımsızlıkları konusunda uluslararası gelişmeler nedeniyle duydukları kaygı mıdır sence?
1: %100 olarak bu böyle ve elektrifikasyonun kaçınılmaz ağırlığı. Şimdi biz şu anda elektrikleşmeyi ya da elektriğin öncelenmesini özellikle ulaşımda görüyoruz. Ulaşımın çeşitli alanlarında özellikle günlük hayatımızın belirli bir parçası. Yani büyük enerji ihtiyacı açısından söylüyorum. Yoksa küçük aletlerde zaten böyle biraz önce de konuştuk. Artık herkesin evinde süpürgeler dahi prize takılmıyor. Bunlar pillerle çalışıyor ama mesela araçlar çok büyük elektrik ihtiyacı duyuyorlar ve bizim hayatımızı değiştirmeye ve hayatımızı, yaşayış tarzımızı değiştirmeye aday bir yaklaşım sergiliyorlar. Bunun ilerleyen süreçte elektriğin sürekli birincil yerini sağlamlaştırıyor olması genel olarak bu açığı neyle kapatacağı sorusunu insanların, hükümetlerin, devletlerin gündemine getiriyor. Bunun en ucuz yolu kesinlikle yenilenebilir enerji. Ama yenilenebilir enerjinin hep konuştuğumuz güneş açmaması, rüzgarın esmemesi gibi temel problemleri var. Sizin en çok ihtiyaç duyduğunuz anlarda bunun ikisinin olmaması sizin tamamen kilitlenmeniz manasına
0: Bir de böyle
1: geliyor.
0: çok dikkat çekici bir şey var. Şimdi insanlar böyle bu yatırımları yapıyorlar, güneş enerjisi yatırımlarını görüyoruz. Özellikle güney ve batı beldelerine gittikçe Türkiye'nin her yerinden, yani Karadeniz'den aşağıya indikçe bu enerji şeylerin arttığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Tarlalara kuruluyor, dağ yamaçlarına kuruluyor,
1: Çatılara
0: işte
1: kuruluyor
0: çatılara
1: artık.
0: kuruluyor. Fakat geçtiğimiz günlerde bir bakanlıktan bir uzmanla konuşurken dedi ki mesela verimliliği düşüren en önemli unsur nedir dedim yenilenebilir enerjide. O ünitelerin temizlenmemesiymiş mesela.
1: Evet. Toz
0: Yani
1: toplaması.
0: toz toplaması. Yani yapıyorsunuz ama toz topluyor ve verimlilik %50 düşüyor.
1: Kesinlikle.
0: Karlılığınız %50 düşüyor. Mesela onların bakımı da zaman zaman çok zahmetli olabiliyor kişisel yapılanlarda.
1: Evet, yani tüm bu süreçlerde bizim bu nükleere olan ihtiyacın ve yönelimin kökten değiştiğini görmekte fayda var. Bu iki tane bize yeni bir açı sunuyor. Birincisi nükleere erişim eskisinden çok daha hayati,

0: enerji az güvenliği açısından. İkincisi de teknolojinin değişme ihtimali birçok ülkeyi heyecanlandırıyor. Yani küçük modüler nükleer reaktörler. Bunlar o kadar önemli bir teknoloji haline gelecek ki ileride. Şöyle düşünün, hani Türkiye'nin en büyük sanayi merkezi olan hemen Gebze,
1: Kocaeli gibi.
0: Kocaeli, İstanbul üçgenini düşünün. Bu bölgelerde büyük sanayi merkezlerini, organize sanayi bölgelerinin hemen yanı başlarına dağıtık olarak şebeke yapısını da zorlamadan buraların sürekli olarak ihtiyacını karşılayacak küçük nükleer reaktörler kurmak bu bölgeleri inanılmaz rahatlatacaktır. Ardından dünyanın en büyük veri merkezlerini işleten Amerikalı şirketleri düşünün. SMR'lara çok büyük yatırımlar
1: Evet.
0: yapıyorlar. Ar-Ge süreçlerini destekliyorlar. SMR'ları geliştirecek şirketlerden hisseler satın alıyorlar. Bunlar bu teknolojinin bu firmalar için ne kadar hayati önem taşıdığını gösteriyor. Türkiye'de bu teknolojilere yatırım yapacak bir sermaye birikimi olan ne yazık ki şirketlerimiz yok. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Bu alanda Türkiye
1: Çünkü
0: hüküm...
1: çok uzun vadeli ve çok büyük kaynaklar aktarmak gerekiyor.
0: Tabii
1: Yani bunu
0: şimdi
1: kamunun yapması şu hali hazırda Türkiye'nin mevcut içinde bulunduğu durum bakımından
0: mecburiyet.
1: mecburiyet.
0: Mecburiyet. Yani bunu
1: Ama
0: da
1: dünyanın her yerinde
0: anlayışla
1: de böyle
0: karşılamak.
1: başladığını söylemek lazım.
0: Tabii. Yani bir dünyanın her yerinde zaten teknolojiler temelde askeri merkezi çıkarlar ve askerlerin yani orduların ihtiyaçlarının giderildiği süreçler daha sonra
1: Sivillere
0: sivillere uyarlanır ki bu nükleer teknolojiler de zaten küçük modüler reaktörler ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemilerinde ve
1: uyarlanır.
0: denizaltılarında kullanılmaya başladı Sovyetler Birliği ile. Oradan edinilen deneyimlerle bu tarafa yani sanayiye aktarılacak. Bu nedenle Türkiye'nin bu alanda yapması gerekenler çok fazla ama elde edeceği süreçlerde çok fazla. Elde edeceği faydalar da çok fazla. Şimdi bu kadar hayati bir arz boşluğu dolduran bu teknolojilerin benim korkum o ki Türkiye'nin geri kalması. Bu gerçekten çok büyük bir yara açar. Yani Türkiye özellikle güneş enerjisi ve rüzgar enerjisine girmekte geç kaldı. Ama bunun bir artısı oldu. Yeni teknolojilerle girdi. Ölü yatırımlara sahip bir ülke değil şu anda. Tabii teknolojileri, eski yatırımların teknolojileri sürekli azalıyor ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde, Çin'de bundan 20-30 yıl önce yapılmış ve artık işletilmesinin manası kalmamış bir sürü proje var. Çünkü çok
1: Bu
0: verimsizler.
1: petrolü derinde bulmak gibi bir şey
0: Yani
1: baktığınız zaman.
0: benzeri ama şimdi Türkiye mesela bu süreçlerde geri kalarak hiç beklemediği bir avantaj elde etmiş oldu. SMR'lardaysa şöyle bir korkum var. Yine temel olarak teknolojinin ana gövdesini yani ana mantığını geliştiremezsek bizler yine Ruslara, Çinlilere, ondan sonra Amerikalılara, Japonlara, Güney
1: Korelilere.
0: Korelilere mecbur kalmak zorunda kalabiliriz. Bu bizim için tekrar aynı konuya dönüyoruz bağlaşık olarak. Savunma sanayinde bize çok büyük
1: Zor duruma soktu
0: çok
1: yıllarca.
0: zor duruma soktu. Fransa hatırlarsan deniz altından ateşlenen roketlere ve torpidolara asla Türkiye'ye vermeyeceğiz dedi. Şu anda biz ne diyoruz? Vermeyebilirsiniz. Biz kendimiz
1: Vermeyebilirsiniz.
0: geliştiriyoruz çünkü. Geçmişte bize drone satmayan ülkeler şu anda drone teknolojilerimizi alabilmek için bize başvuruyorlar. Bize
1: Evet.
0: ambargo uygulamışlardı. Buradan da hareketle bizim için teknoloji geliştirmenin ve teknolojide geri kalmamanın çok önemli olduğunu ve bu noktada da adımlarımızı atmamız gerektiğine inanıyorum ama Türkiye burada bazı akıllıca çözümler geliştiriyor. Şu anda herhangi bir şekilde nükleer ortaklık ya da nükleer işbirliği imzaladığımız bu mutabakat bile olsa imzaladığımız tüm ülkelerle öğrenci değiş tokuşu ya da öğrenci eğitimi konusunu zorunlu hale getiriyoruz ki en azından işletmesini yapalım. Bakın kimse bize şu anda gel biz sana bu teknolojiyi bedavadan öğrencilerine öğretelim de sen de kendi ülkende bunu gerçekleştir demeyecek. Şu anda giden öğrencilerimizin tamamı nükleer teknolojilerin işletilmesi konusunda temel eğitimleri alıyorlar. Bazı teorik eğitimler alanlar var ama bunların tamamı nükleer teknolojilerin uygulanması ve sıfırdan üretilmesini içermiyor. Bunu kabul
1: Ama
0: edelim.
1: birçoğu stajında yapıyor orada.
0: Yapıyor. Bunlar çok önemli şeyler. Yani daha şimdi geçmişte şöyle düşünülüyordu.

0: Senin de dediğin gibi yani bundan ne olacak ki dediğimiz birçok teknoloji bizim bu adımları daha rahat, daha güvenlice ve birikimlerimiz, deneyim birikimlerimizle daha akıllıca atmamıza neden oldu. Bunlar da onun bir parçası. Umarım daha hızlı işler ve umarım gerekli finansman sağlanır. Çünkü finansman şimdi tüm dünyada bu teknolojilerde en büyük engel durumuna gelmiş durumda. Ama Pakistan'ın, Hindistan'ın, İsrail'in elde ettiği, İran'ın elde ettiği ama elde etmediğini söylediği bu teknolojileri bizim de bir gün erişeceğimizi umuyorum.
1: Yani sürecin çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum ben. Biliyorsun bizim şöyle bir yapımız var Türk insanı olarak. Biz bir şeyi bir önce bir görmek isteriz. Yani neymiş bu? Bir bakalım. O zamana kadar çoğu zaman çoğu insan buna itiraz eder. Olduğunu görünce de en büyük savunucusu olur.
0: Evet
1: Yani
0: doğru.
1: işte
0: Hep böyle oldu.
1: Hürjet'e, Kaan'a ya da işte o atmaca füzelerine karşı çıkıldığı gibi daha önce.
0: Sonra da fuarlarda ziyaret edildiği
1: Evet
0: gibi.
1: yani hani ya bu kadar desteği bir şirkete niye veriyorsunuz deyip ardından TB3'ü havada görünce TB3 bizim
0: Gururumuzdur.
1: gururumuzdur demek gibi. Dolayısıyla ben Akkuyu Nükleer Santrali'nin de çalışmaya başlamasıyla birlikte bu ön yargıların çok hızlı bir biçimde kırılacağını düşünüyorum. Bir gazeteci olarak da tecrübelerim açıkçası bana bunu söylüyor. Çok da farklı olacağını düşünmüyorum. Hatta atılımlar için en büyük destekçi olacaktır hali hazırda nükleere karşı çıkanlar. Efendim gündem enerjide bir kez daha karşınızdaydık. Sevgili Barış Sağlam'la birlikte. Barış teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim teknik yönetmenimiz Serpil Kızılpınar sesimizin size ulaşmasını sağladı. Ben Mahmut Gürer programda size sunumumla Barış'la birlikte zaman zaman da yorumlarıyla katkı sağlamaya çalıştım. Ve yapımcımız Gülşen Ayvaz da bu programın sizlere ulaşmasını sağladı diyelim. Gündem Enerji'de Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere efendim.
2: Gündem enerji.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun sadece skor tabelalarıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda toplumsal vicdanın sesi haline geldiği 1968 Meksiko Olimpiyatlarından söz edeceğiz. Bu oyunlar hem unutulmaz atletizm rekorlarına hem de tarihe geçen bir duruşa sahne oldu. Kürsüde başları eğik, siyah eldivenli yumruklarını göğe kaldıran Tommy Smith ve John Carlos o sıra dışı günün en güçlü simgesi oldular. 200 metrede madalya kazanan Amerikalı atletler ırk ayrımcılığına karşı sessiz ama dev bir çığlık attılar. Ayakkabılarını çıkarıp siyah çoraplarıyla kürsüye çıkarak yoksulluğa dikkat çektiler. Bu tavırları nedeniyle olimpiyat köyünden uzaklaştırılsalar da o yumruklar adaletin spor sahasındaki ebedi sembolü oldu. 1968 Meksiko Olimpiyatları aynı zamanda teknik mucizelerin yılıydı. Şehrin yüksek rakımı ve düşük hava direnci akıl almaz rekorları da beraberinde getirdi. Bob Beamon uzun atlamada tam 8 metre 90 santime ulaşarak mevcut rekoru 55 santimetre geliştirdi. Bu mesafe o kadar büyüktü ki cihazlar ölçmeye yetmeyince hakemler sahaya manuel elle ölçülen şerit metre getirdiler. Yüksek atlamada ise Dick Foxbury çıtayı sırtı dönük geçerek devrim yaptı. Herkesin şaşkın bakışları altında altın madalyayı kazanan bu teknik bugün tüm dünyada standart haline geldi. Maraton branşında ise sporcumuz İsmail Akçay dördüncü olarak bize tarihimizin en büyük atletizm başarılarından birini yaşattı. 1968 Meksiko bir kum havuzundaki devasa izle siyah bir eldivenin gölgesinin buluştuğu ve sporun sınırlarının

0: yeniden çizildiği bir yıldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodi Rüzgarı programını dinliyorsunuz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.